0: birlikteyiz. Bugün yine Gazze'yi konuşacağız, Kudüs'ü konuşacağız, Filistin bölgesini konuşacağız. Malum haliniz katil İsrail devleti Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor. Bunu konuşacağız. Gündemden düşürmememiz gerekiyor bunu. Gündemden düşürmememiz gereken bir konu çünkü önemli bir konu. Kiminle konuşacağız bunu? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sağlığımız iyi.
0: Eyvallah.
1: Sizler de iyisiniz.
0: İnşallah, inşallah hocam. Biz de Gazze ne kadar iyi olursa o kadar iyi olacağız. Filistinli kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi olacağız inşallah.
1: Evet, evet. Maalesef eyvallah. Derdimiz çok.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi hocam bir yine Filistin'i dedik, gündemden düşürmememiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor dedik. Şimdi Filistin'de işte Batı Şeria diyoruz, Kudüs diyoruz, Gazze diyoruz. Birkaç farklı bölgeden bahsediyoruz. İsterseniz bu bölgeleri biraz bize tanıtırsanız biz müteşekkir oluruz size. Buyurun.
1: Eyvallah. Şimdi Filistin'i biz 4 ana bölüme ayırıyoruz. Birincisi bizim için belki de en önemlisi Kudüs. Ardından Batı Şeria, sonra Gazze, bir de 48 toprakları dediğimiz bir alan var. Onu da şöyle izah edelim. 1948 yılında İsrail işgal devleti dünyada ilan edilince, o devleti ilan ederken Filistinli Müslümanları yaşadıkları bölgelerden sürdüler. Sürgüne gönderdiler. Kendilerine bir işgal alanı açtılar. İşte bu alana 48 toprakları adını veriyoruz. Bunlar ayrı bir bölge. Gazze ayrı, Batı Şeria ayrı, Kudüs ayrı. 4 bölüm şeklinde Filistin coğrafyasını inceleyebiliyoruz.
0: İsterseniz tek tek inceleyelim hocam onları.
1: Olur. Kudüs'ü en sona bırakmak şartıyla şöyle diyelim. Batı Şeria'da bir bölüm var. Burada 3 milyon civarında Filistinli Müslüman yaşıyor. Burası her ne kadar hani haritada baktığımız zaman Filistinli Müslümanların yaşadığı ve Filistin yönetiminin ağırlıkta olduğu bölge olarak görülse de aslında bu da Oslo Anlaşması'yla kendi içinde 3'e ayrılan bir bölge. A, B ve C diye 3 bölüme ayrılıyor. Evet. A bölgesi Filistin yönetimine ait, onun otoritesi var, emniyeti de bunlar sağlıyor. Ama bu Batı Şeria'nın yaklaşık %17'sini kapsamış oluyor. B bölgesi var, bu Batı Şeria'nın %23'ünü almış oluyor içine. Burası İsrail işgali altında ama bunun belediye hizmetleri, sivil idare yine Filistin yönetimine bırakılıyor.
0: Evet.
1: Ama yeri geldiği zaman İsrail devleti müdahale edebiliyor bu B bölgesine. C bölgesi ise aslında Batı Şeria'nın en büyük alanını oluşturuyor. %60'a yakın bir bölüm. Buranın tamamı İsrail'in kontrolünde. Böyle baktığımız zaman aslında Batı Şeria dediğimiz o bütün genel bölgenin de maalesef yani %80'e yakın öyle böyle İsrail'in etkisinde ve kontrolünde, sadece %20'lik bir bölüm Filistin yönetimine ait. Ama böyle bir de hani %23'lük de B bölgesinde kısmen Filistin'e bırakıp ama istediği zaman da içeriye girip müdahale edip istediğini tutuklayıp evlere zorla girebilecekleri bir alan oluşturmuş durumdalar.
0: Evet.
1: Batı Şeria'da bu durumda. Gazze, evet, son 2 yıldır maalesef katliamlara biz de tanıklık ettik. Acıları biz de hissetmeye çalıştık. Bölgedekiler bunu yaşadılar. Yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı bir bölge, Gazze bölgesi. Burada resmi rakamlar 73 bin civarında şehidimizin olduğu söyleniyor. Ama gerçek rakamların daha üstünde olduğu da bizi korkutuyor tabii.
0: Evet.
1: Öyle bir alanda maalesef orada var. Bir de Kudüs'ümüz var.

0: Kudüs bize göre Filistin'in başkenti.
1: Evet.
0: İsrail terör devleti orayı başkenti olarak ilan ediyor. Bu tabii kabul edilmiyor Birleşmiş Milletler tarafından da. Ama hızlı bir şekilde bölgeyi Yahudileştirmek için, nüfusu arttırmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Orada şu anda nüfus dengesi maalesef oradaki Yahudilerden lehine oluştu. Yaklaşık 430 bin civarında Kudüs'te yaşayan Müslüman var iken 600 bin civarında da Yahudiler çoğunu oluşturuyor orada.
1: Evet.
0: Ve Müslümanlar için Kudüs'ün özellikle doğu kısmı ki orada bizim için çok kıymetli olan Mescid-i Aksa bulunuyor ve birçok peygamberin kabrinin bulunduğu bir yer.
1: Evet.
0: Kudüs'ün doğu kısmı, hani Batı Kudüs, Doğu Kudüs demenin de çok da doğru olmadığını da biz aslında ifade ediyoruz. Hani birbirinden bağımsız yerler değil, Kudüs'ün ikiye bölünmüş şekli bu. Ama doğu tarafında bizim kutsal mekanlarımız, yerlerimiz daha yoğunlukta. Bundan dolayı da Filistinli Müslümanlar hani hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının Müslümanlara ait olduğu bağımsız bir Filistin devleti kuralım birinci aşamada diye bunu dile getiriyorlar. Tabii gerçek amaç Filistin topraklarının tamamen gerçek sahipleri olan Filistinlilerle dolu olarak bir devlet kurmak. Ama hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının başkent olacağı, Mescid-i Aksa'nın içinde olacağı, diğer toprakların da dahil olacağı bir hani Filistin devleti kurulsun diye böyle bir mücadele veriliyor. İsterseniz Kudüs'le ilgili birkaç şey daha
1: Tabii, tabii, tabii.
0: söyleyebilirim.
1: Buyurun, buyurun hocam. Bölgeyi tanıtıyorsunuz. Buyurun.
0: Eyvallah. Her ne kadar tabii Gazze son 2 yıldır bizim gündemimizde olsa da ben dinleyicilerimize özellikle şunu belirtmek isterim. Gazze onlar için, yani Yahudiler için, Siyonistler için çok önemli bir şey değil. Orayı zaten gözden çıkarmışlardı bunlar. Gazze önce Mısır'ın yönetimindeydi. 48 topraklarında Gazze'yi mesela hiç almadılar. 48'de devlet kurdukları zaman. 1967'deki yeni bir işgalle Gazze'yi aldılar. Ama 2005'li yıllarda tekrar bıraktılar. Gazze'deki kendilerine direnç gösteren, işte Hamas ve diğer grupların o saldırılarını püskürtmek, tehlikeyi bertaraf etmek için Gazze'ye saldırdılar ve bir katliam oldu.
1: Evet.
0: Mesela şu anda bir barış antlaşması var. Belki tekrar Gazze'yi bırakacaklar. Belki bir kısmını bırakmayıp tekrar bırakacaklar. Ama şunu hiç unutmayalım. Onların asıl amacı Kudüs'ün tamamen Yahudileştirilmesi. Orada bizim için çok kıymetli olan ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın onlar için Süleyman Tapınağı dedikleri bir alan, Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis. Orayı tamamen ele geçirmek, bizim oradaki kıble mescidimiz, Kubbetü Sahra'mız, içindeki değişik kutsal medreselerin, yapıların tamamen onların eline geçmesi ve Kudüs'ü bir Yahudi şehri olarak dünyaya ilan etmek en büyük hedefleri. Bunun için gece gündüz çalışıyorlar. Bu açıdan biz Türkiye'li Müslümanlar olarak Kudüs'ü hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım.
1: Evet.
0: Daima hep gündemimizde olması lazım. Gazze belki bir takım antlaşmalarla tekrar Müslümanların yaşadığı bir yer olacak. Onu bekliyoruz, temenni ediyoruz.
1: İnşallah,
0: Ama
1: inşallah hocam.
0: Kudüs bu kadar kolay değil. Kudüs'ü terk etmek, Kudüs'ü tamamen Müslümanları bırakmak gibi hiç niyetleri yok. Ama bizim de Kudüs onları bırakma niyetimiz yok İslam dünyası olarak.
1: Eyvallah.
0: Temennimiz bu, amacımız bu, beklentimiz bu. Kudüs'ün er geç tamamen Müslümanların yönetiminde olan, Filistin topraklarında başkenti olarak dünyaya ilan edilen bir şehir olarak her daim devam etmesi tüm Müslümanların en büyük arzusu, hayali. Biz bunun için çalışacağız, bunun için
1: Evet.
0: mücadele edeceğiz. Çünkü Kudüs peygamberler şehri,
1: Evet.
0: İsra ve Miraç mucizelerinin yaşandığı çok önemli, kritik bir şehir. Hepimiz biliyoruz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Filistin topraklarına Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya yürütülüyor. Hı hı. Orada bu mucize gerçekleşiyor. Peşinden ikinci bir mucize, yani Miraç mucizesi gerçekleşiyor. Evet. O da Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne, Allah'ın katına Peygamberimizin yükseldiği bir mekan. Bu açıdan Kudüs çok ayrı bir değeri olan, çok sıra dışı, apayrı, mukaddes Kur'an'ın tabiriyle ve mübarek bir şehir. Hı hı. Bu yüzden Kudüs her Müslümanın çok önem verdiği, hiçbir zaman ihmal etmediği önemli kutsal bir şehrimiz.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Kudüs ve Mescid-i Aksa bir Müslüman için ne ifade eder diye soracaktım. Siz de onu ben sormadan cevapladınız. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Mescid-i Aksa'da en son Ramazan bayramında Yahudi devleti, İsrail devleti yine Müslümanları oraya sokmadı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Evet, bunu sık sık yapıyorlar. Ramazan aylarında bu daha da artıyor. Hı hı. Bizim anladığımız kadarıyla böyle bir meydan okuma da var. Yani sizin böyle bütün İslam dünyasının en manevi anlamda doyuma ulaştığınız hissiyatınızın kabardığı Ramazan'da bile biz o bölgeyi kapatabiliriz, engelleyebiliriz, kendimiz gireriz. Hı hı. Hadi gücünüz yetiyorsa karşı koyun, engelleyin. Bak, engelleyemiyorsunuz. Orası bize ait. Bu mesajı vermek istiyorlar. Hı hı. Hakikaten de şu anda güç onların elinde. Hı hı. Oradaki Müslümanlar ne yapabilir ki? Yani karşılarında bir silahlı örgüt var. Bir terör örgütü.
1: Evet.
0: İstediğinin gözüne yaşına bakmadan sokak ortasında öldürebiliyor. Müslümanlar da ellerindeki taşlarla tabii ki buna engel olamazlar. Dolayısıyla bu saldırganlıklar maalesef devam ediyor. İstedikleri zaman ibadete kapatabiliyorlar. Uzun süre geçtiğimiz Ramazan ayında biz bunu yaşadık, sizin belirttiğiniz gibi. Hı hı. Şu anda açık. Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışlar serbest. Ama her an yine kapanabilir. Hı hı. Güç onların elinde olunca, İslam dünyasında maalesef böyle dağınık bir halde olunca, bir yaptırımı, bir gücü olmayınca İsrail istediği gibi orada hareket edebiliyor.
1: Evet. Peki hocam, neye göre açıyorlar, neye göre kapatıyorlar burayı?
0: Vallahi kendileri için çok küçük bahaneler öne sürebiliyorlar. Hı-hı. Yani biz güvenlik açısından sakıncalı bulduk. Ne bileyim işte, olaylar olabiliyor, saldırılar, hı-hı, yapılabiliyor, istihbarat bilgisi aldık. Hı-hı. Çok önemli değil. Zaten hani Müslümanlar diyelim ki Cuma günü Mescid-i Aksa'ya gidecek, karşılarında polisle karşılaşıyorlar. Evet. Bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymuyorlar. Giriş çıkış yasak, çıkın defolun. Hmm. Çıkmadığınız takdirde gözaltına alınacaksınız, tutuklanacaksınız. Evet. Ve bu Müslümanlar çaresiz bir şekilde oradan geri dönebiliyorlar. En son bu yasaklamanın görünür gerekçesi işte İran saldırıları var. Biz orada toplu ibadetin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Oradaki insanların başına bir şey gelmesin. Bakın ne kadar koruyucular. Hı hı. Bundan dolayı bunu yasakladık diyorlar. Belki de bunu kabul ettirmek adına bazı Hristiyanlara ait kiliseler de kapatıldı. İran'ın Kıyamet Kilisesi de kapatıldı.
1: Evet.
0: Tabii daha kısa süreliğine. Ama kendi havraları, sinagogları kapatılmadı tabii. Bunları da zaman zaman göstererek, bak biz onları da kapattık, sizinkini de kapatıyoruz, burada amacımız güvenlik diyerek günlerce bir mabet kapatılabiliyor. Hmm. Ama bu kapanma esnasında küçük Yahudi gruplarının Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediklerini, orada boy gösterdiklerini, fotoğraf çektiklerini, video çektiklerini görebiliyoruz. Hmm. Orada bir sorun olmuyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, güç demişken İsrail terör devleti bu kadar güçlü değil. Bu gücünü nereden alıyor? Yani Amerika diyoruz. Amerika'nın içinde de bir Yahudi lobisi mi var? Buralardan mı alıyorlar acaba? Bu gücün kaynağı nedir? Çünkü baktığımızda bir devlet olarak o kadar şey bir devlet değil. Büyük bir devlet değil.
0: Doğru. Amerika'dan bu gücü alıyor. Ama Amerika'da da son zamanlarda halk nezdinde yapılan anketlerde, kamuoyu yoklamalarında sonsuz destek veren Trump'ın

artık halkın büyük bir kesimi tarafından desteklenmediği, kabul edilmediği, gereksiz yere İsrail'in keyfi için halkın da bir takım sıkıntılara girdiği söyleniyor, dillendiriliyor.

0: mecbur olarak İsrail'i desteğe zorluyor. Hı hı. Amerika'daki basın, yayın, bilişim, silah sektörü, ekonomik güç hep Yahudilerin elinde olduğu için Amerika'yı yönetenler bir bakıma İsrail'e hizmet etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Hı hı. Öyle bir siyasi gelecek endişesi de yaşıyorlar. Hı hı. Ama bir taraftan şu anda kamuoyu endişesi var, oylar azalıyor.
1: Evet.
0: Bu açıdan onlar da çok zor durumlar yaşıyorlar. Ama görünen o ki şu anda Trump ister istemez İsrail'e destek veriyor. Onun, hı hı, gücüyle o da etrafta kabadayılık yapıyor tabiri caizse. İstediği çevredeki İslam ülkelerine, evet, saldırabiliyor.
1: Evet, Epstein dosyaları mesela Yahudilerin şantaj organizasyonu değil mi hocam? Mesela bunun üzerinden Amerika'ya geldiler. Amerika'nın üstüne geliyorlar ve birçok artık daha neler neler var acaba işin iç yüzünde değil mi? Bizim bilmediğimiz nasıl baskı sağlıyorlar?
0: Tabii yani demek öyle bir kumpas alırmış ki, hı hı, Trump itiraz edemiyor, karşı, evet, çıkamıyor,
1: evet,
0: İsrail'e.
1: Evet, evet.
0: İstemeden de olsa böyle bir desteği, hı-hı, sürdürüyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi siz o bölgenin nabzını tutan bir hocamız olarak, bir büyüğümüz olarak bu Gazze'deki savaş demeyeyim, soykırım ne zaman bitecek, bir öngörünüz var mı? O bölgenin nabzını tutan birisi olarak size soruyorum.
0: Şu anda Gazze'de neler oluyorla ilgili ben bu soruya yanıt aramaya çalışayım. Hı hı. Şu anda bir ateşkes var Gazze'de. Hı hı. Ama bu ateşkes iki aşamalı olması lazım.
1: Evet.
0: Birinci aşamada İsrail şunu vaat etmişti. O bölgeden tamamen çekilecek. İnsani yardımı aksatmayacak. Hı hı. Günde en az 600 tır oraya girilecek. Orada belli bir rahatlık olduktan sonra, hı hı, İkinci aşamaya geçirecek. İkinci aşamada da işte Hamas silahını bırakacak ve bir takım uluslararası komisyon etkisiyle Gazze'ye artık yeni bir yönetime ulaşılacak.
1: Evet.
0: Dendi. Ama bu süreçte bakıyoruz, oraya giren günlük tır sayısı bazen 300-400, bazen işte 150-200, bazı günler kızdım kapattım diyor, sıfıra kadar inebiliyor.
1: Evet.
0: Ve ateşkesten bu yana 800 Gazze'li maalesef şehit edildi. Şimdi İsrail'in istediği zaman antlaşma maddelerini ihlal etmesi, saldırması, daha bu hafta içerisinde yeniden dronlarla saldırıda birçok insan can verdi, şehit oldu.
1: Evet.
0: Ve bunları yaparken de diyor ki biz Hamas'ın silah bırakmadığını, şartlı bırakacağını, dolayısıyla bizim antlaşma maddelerini yerine getirmediğini biz görüyoruz. Bundan dolayı da kısıtlamalar yapıyoruz diye bunu bahane ediyor. Oysa oradaki örgütler, Hamas başta, diyor ki ama siz daha antlaşmanın birinci aşamasını tam olarak uygulamadınız ki. Hani tırlar tam olarak girmiyor, hani siz bu bölgelerden tam olarak çekilmediniz diye onlar da bunu iddia ediyor. Hı hı. Bakın şu anda Gazze'de sarı bölge, sarı çizgi adı altında İsrail orada hani zamanla antlaşma ikinci aşamaya geçtiği zaman çekileceğim dediği ama güvenlik olarak da o çizgilere kadar biz işte İsrail'in kendi işgal ettiği yerlere Gazze'den kimseyi yaklaştırmayacağız adı altında, güvenlik bölgesi adı altında bütün Gazze şeridinin yaklaşık %58'ini kontrol altında tutuyor.
1: Evet,
0: bugün
1: evet.
0: Çok büyük bir rakam. Sarı bölge adı altında. Ve diyor ki bu sarı bölge, bir takım betonlar var sarı çizgilerle. Bu bölgeyi geçen Gazze'yi anında vururuz, öldürürüz. Evet, evet. Bunu da ilan ediyor. Ne oluyor? Gazze halkı yaklaşık bütün Gazze bölgesinin, düşünebiliyor musunuz, %50'nin de daha altındaki bir bölgede yaşamak zorunda kalıyor.
1: Hı hı.
0: Biz bunu diyor ikinci aşamada terk edeceğiz. Ama sen daha birinci aşamadaki şartları yerine getirmedin.
1: Evet.
0: Bölgenin yarısı işgal altında. Ve bir de şunu söylüyor. Bizim bir de diyor bir kırmızı çizgimiz var.

0: kırmızı çizgiden ise hiçbir zaman çıkmayacağız. O ne? Yaklaşık 40 kilometrelik Gazze şeridi tamamen bizim tarafımızdan kontrol altına alınacak. Yani sınır bölgesi 40 kilometrelik sınır bölgesinde. Bu da bazen 100 metre kadar içeri, bazen 500 metre. Bazı yerlerde kendilerine göre diyecek ki burada güvenlik sıkıntımız var. Belki 1 kilometreye kadar içeri girecek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Gazze tamamen bütün sınırı, yani İsrail'in kendi ilan ettiği devlet sınırına yakın bölge diyelim. Çünkü biz onu kabul etmiyoruz. Ona da işgal dediğimiz için. O bölgeye yakın olan bütün sınırı kırmızı çizgi ilan edip orada tamamen askerini, polisini hazır tutacak. Belki de ileride güvenlik adı altında o sınırlardan içeriye müdahaleler rahatlıkla yapabilecek. Dolayısıyla Gazze, yani eskisi gibi Filistinlilerin rahatlıkla yaşadıkları, en azından asker ve polisin içeriye müdahale etmediği bir yer olmayacak görünüyor şu anda. Bu açıdan bakıldığı zaman çok iyi değil, ama tabii bu saldırılar, katliamlara göre bakıldığı zaman da en azından bir nebzecik Müslümanların hani saldırıların durduğu, can kaybının sona ermiş olduğu bir yeni zaman dilimi diyebiliriz. Çok hoşnut değiller ama bir bakıma da mecburen buna katlanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü İslam dünyasından farklı bir destek gelmiyor. Kendilerini savunacak bir güç de olmayınca buna boyun eğmek zorunda kalıyorlar.
1: Evet, Rabbim bir an önce oradaki zulmü, katliamı, soykırımı bitirsin diyelim. Öyle dua edelim. İlk bölümünde sonuna gelmiş olduk hocam. İkinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Ben şahsım adına söyleyeyim. İstifade ediyorum. Bilinçleniyoruz bu konuyla alakalı. Gazze ve Kudüs konusuyla alakalı. Efendim, Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yenihayat hocamızla o bölgeyi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, aranın ardından konuk odasına devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla devam ediyoruz. Hocam, şimdi Burak Derneği demişken Kudüs'le alakalı çalışmaları var. Bu çalışmaları ben size sormak istiyorum. Kudüs'le alakalı, Gazze ile alakalı nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dernek neler yapıyor? Bize bunları anlatır mısınız?
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Burak Derneği 15 yıldır Kudüs'le ilgili çalışan bir dernek olarak yoluna devam ediyor.
0: Evet.
1: Bölge bahsettik. Her Müslüman için çok önemli. Hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mescid-i Aksa işaret ederek Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste oraya gidin ve orada namaz kılın diyor. Gidemezseniz kandillerin de yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin diyor. Yani bölgeye yardım edin, destek verin, orayı aydınlatın, mescitte namaz kılınsın. Bölgeyle olan kalbi bağınızı, hatta maddi ilişkinizi devam ettirin diyor.
0: Evet.
1: Aslında burada her Müslümana Kudüs'ü gündeminden uzak tutma, oraya destek ol, sahip çık demiş oluyor.
0: Evet.
1: Biz de Peygamberimizden gelen bu tavsiyeleri de dikkate alarak Kudüs'e önem veriyoruz. Bunun için yola çıktık arkadaşlarla beraber ve bölgede elhamdülillah çok güzel çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bölgede çalıştığımız arkadaşlarımız, bölgede yaşayan insanlar oranın ihtiyaçlarına göre bize farklı farklı projeler sunuyorlar. Bunlar bazen mevsimlik ve dönemsel projeler oluyor. Mesela diyorlar ki işte okullar açılıyor, buradaki Kudüs'lü öğrencilerin eğitimine destek sağlayalım. Ne yapalım? Onlara işte kırtasiye, kalem, defter, çanta, okul, kılık kıyafeti. Biz hemen bunları proje haline getirip Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde İslam coğrafyasında bunları tanıtıp bu desteği almış oluyoruz. Diyorlar ki havalar soğudu, kışlık destek verelim. Elektrik sobası, bazen battaniye, bazen kışlık paltolara ihtiyaç var. Onları bu sıralar toplayalım. Bazen fakir aileler için kumanya desteği diyorlar. Ramazan ayında sahur ve iftar projeleri orada gerçekleşiyor. Bayramlarda çocuklar, özellikle yetim çocuklar için bayramlık kıyafet ihtiyacımız var diyorlar. Biz onlara destek veriyoruz. Bunların dışında stratejik projelerimiz var. Mesela oradaki bir neslin ahlaklı, edepli ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak bilinçli bir neslin yetişmesi için orada Kur'an halkaları projemiz var.
0: Çok güzel.
1: Tabii o insanlar hani zaten Kur'an okuyor, dışarıdan belki birileri der ki ya ne demek Kur'an halkaları? Kur'an'ın hafızlığı. Kur'an'ın hafızlığı hem lafız olarak hem de tabii ki bunun manası, mesajı. Yani Kur'an ahlakını aslında biz orada önemsiyoruz. Ve bunu yerine getiren, bu eğitimi veren hocalar oradaki okullarda da bu eğitimi veriyor.
0: Evet.
1: Yani dışarıdan ücretle bizim tespit ettiğimiz, destek verdiğimiz hocalarımız bazı anlaştıkları Kudüs'teki Müslüman okullara gidip dışarıdan böyle farklı derslerde oraya girip İslam ahlakı, Kur'an ahlakı, Kur'an mesajı dersleri veriyorlar. Bunun dışında bir de halkalara hafızlık eğitimi.
0: Evet.
1: Kur'an ahlakı ile beraber bunu yapıyorlar. Bunu şunun için çok önemsiyoruz. Kudüs'te bu bilincin, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak gençliğin her daim devam etmesi lazım. Bu da böyle bir eğitimle, Kur'an'ın ruhuyla, mesajıyla, ahlakıyla o insanların, gençlerin bütünleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu projeyi biz çok önemsiyoruz ve bunu olabildiğince kesintisiz devam ettiriyoruz.

0: Hatta bir ara bunu Mescid-i Aksa'nın içerisinde, Kıble Mescidi'nde yapıyorduk. Ama terör devleti bunları yasaklayınca değişik yerlerde, dışarıda bu halkalar devam ediyor. Yine zaman zaman bölge halkına meslek kazandıracak eğitimler, mesleki eğitimler veriyoruz. Mesela işte diyelim kadınların dikiş öğrenmesi gerekiyor, dikiş yapmaları gerekiyor. Hem kendi ihtiyaçları için belki de bazen bir takım ürünleri yapıp satmaları için bunların eğitimleri veriliyor. Orada çok önemli bir nokta, terör devleti Kudüs'teki gençlere uyuşturucu alışkanlığı kazandırmak için uğraşıyor. Onlara bedava uyuşturucu dağıtıyor. Sonra da tedavi adı altında gelin bizim sağlık merkezlerimize başvurun. Biz her başvurduğunuzda size $100 harçlık vereceğiz tedavi altında diyerek uyuşturucu alışkanlığı çabası gösteriyorlar. Biz de bunu ortadan kaldıracak uyuşturucuyla mücadele sağlık eğitimleri veriyoruz orada. Böyle bir projemiz var. Dolayısıyla orada ihtiyaca dönük olarak bize gelen her yeni bilgiye dönük biz hemen bunu projelendiriyoruz. Türkiye'de birçok yerde sosyal medya imkanlarıyla bunu duyuruyoruz. Türkiye'nin dışından da Endonezya, Malezya, Körfez ülkeleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de bu projeleri duyuruyoruz ve oradan çok sayıda dernekten, kurumdan destek alıyoruz ve elhamdülillah bu da Türkiye adına da bizi mutlu ediyor. Bölgeye giden yardımlar Türkiye üzerinden, Burak Derneği üzerinden rahatlıkla gitmiş oluyor. Hem bize olan güveni gösteriyor, hem de Türk milletine olan sevginin, ilginin de, muhabbetin de bir göstergesi oluyor bu. Elhamdülillah bizi bu tür bölgelerde Türkiye'li bir dernek olarak sevgiyle, saygıyla karşılıyorlar, destek veriyorlar. Biz de aldığımız destekleri bölgeye ulaştırıp oradaki ihtiyaçları karşılamaya gayret
1: Ne
0: ediyoruz.
1: güzel, ne güzel hocam. Peki hocam, Kudüs için, Gazze için siyasi camiadan ya da kültürel camiadan beklentiniz nedir? Sizin de bir STK olarak.
0: Tabii biz Kudüs için herkes yapabileceği her şeyi yapsın diyoruz. Hatta şunu slogan hale getiriyoruz. Kudüs için mutlaka herkesin yapacağı bir şeyler vardır. Hiçbir şey yapamam. Ya en azından dua edersin. Oradaki kardeşlerimizi dualarında gündeme getirsin. Evdeki ailenle, çocuklarınla paylaşırsın. Dersin ki bakın bizim orada kardeşlerimiz var. Orada kutsal mescidimiz, kutsal mekanlarımız var. Ama bunun dışında da biz oraya zeytinyağı gönderecek küçük de olsa miktarlarla o kalbi bağımızı maddi destekle de perçinlemiş oluruz. Ve bu anlamda herkes bir şey yapacak. Sivil toplum çalışacak, siyasiler bununla ilgili bir takım ülke içinde çalışmalar yapacağı gibi Kudüs'le ilgili çalışmalara, mesela STK'lara destek vereceği gibi bunu dünya gündeminde canlı tutarak, birçok yerde bunları dillendirerek, gerçekleri anlatarak, dünyada kamuoyunda bir Kudüs hassasiyeti, bir terör devleti nefreti oluşturması gerekir. Biz onları bekliyoruz. Topyekun hep beraber, birey olarak, kurum olarak, devlet olarak, siyasiler olarak Kudüs adına yola çıkmalıyız, yolda olmalıyız, bir şeyler yapmalıyız. Bunun derdini, bunun sıkıntısını hissetmeliyiz.
1: Evet, eyvallah, eyvallah hocam, kesinlikle. Şimdi yola çıkmak dediniz ya hocam, Sumut filosu yolda İsrail terör devleti bir takım gemileri yine işgal etti, gözaltına aldı. Değerlendirmenizi istediğimizde neler söylersiniz?
0: Evet, biz bu tür bütün hareketleri çok kıymetli görüyoruz, çok değerli görüyoruz. Belki birileri diyecek ya buradan bir fayda elde edemeyeceğiz, gemiler durdurulacak. Olsun, onlar durdurdukça arkadan yeni gemiler gelecek. Bakın mesela bugünlerde kara yoluyla da artık Gazze'ye yola çıkacak kervanlar oluşacak. Bunlarla ilgili haberler okuyoruz. Yani gerek denizden, gerek karadan, belki ileride havadan. Yani dünya Müslümanları, hatta bırakın Müslümanları değil mi? Bu gemilerin içerisinde Müslüman olmayan, Hristiyan olan, bazen Yahudi olan, bazen hiçbir dine

0: inanmayan insanlar da var.
1: Evet.
0: Çünkü artık bu bir vicdan hareketine dönüştü.
1: Hı
0: Çünkü
1: hı.
0: bir katliam var, bir soykırım var.
1: Evet,
0: Buna
1: evet.
0: karşı sessiz kalmamak insanlığın bir gereği. Bu yüzden somut filoları her daim canlı olsun.
1: Hı.
0: Onlar durdursun. Uyuyanlar biraz daha uyansın. Baksın desin ki ya siz nasıl bir devletsiniz böyle?
1: Evet,
0: İnsanın
1: evet, evet.
0: yardıma nasıl müdahale edebiliyorsunuz? Bu
1: Hı.
0: vicdana nasıl karşı çıkabiliyorsunuz? Onlar da desin ki evet biz karşı çıkıyoruz. Biz gaddarız, biz zalimiz, biz katliamı severiz. Onlar böyle desin. Biz
1: Hı.
0: iyilikten yana olalım ve dünyada artık bir İsrail tepkisi, İsrail nefreti olabildiğince çoğalsın.
1: Evet.
0: Çünkü bu zalimleri bu da durduracak. Tamam belki devlet olarak birileri onlara hemen savaş ilan etmeyecek. Ama biz şunu görüyoruz. Artık İsrail sivil vatandaşı bile birçok Avrupa ülkesinde dışlanıyor,
1: Evet,
0: kovuluyor.
1: evet.
0: Bazı kurumlar, işletmeler kimisi otelini almıyor, kimisi lokantasını almıyor. Şimdi
1: Hı.
0: bu öyle bir kar topuna dönecek ki bu
1: Evet.
0: sefer İsrail vatandaşıyla, devletiyle oturup şunu düşünecek. Biz dünyada dışlanıyoruz. Dünyada nefret haline geldik. Biz bundan
1: Evet.
0: vazgeçmezsek bu dünyada birilerine bakacak yüzümüz olmayacak. Yaşayamayacağız, dışarı çıkamayacağız. Bunlar için korkunç bir şey. İşte bunun sağlanması için hep beraber tayakkuzda olmamız
1: Evet,
0: lazım. Yani somut
1: kesinlikle hocam.
0: çok kıymetli. Bakın dünyaya bunu gösteriyor. Bu mesajı veriyor. Bunu canlı tutuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla somutta yer alan bütün kardeşlerimize yürekten destek veriyoruz.
1: Hı.
0: Allah onlardan razı olsun. Onlara güç kuvvet versin.
1: Amin, amin.
0: Yeniden buraya gidecekler. Bunda yer alacak. Herkes çok kutlu bir mücadelenin bir neferi oluyorlar. Rabbim onlara dünyada da bolluk, bereket versin. Ahirette de
1: Amin, amin.
0: karşılığını göstersin. Bu bizim için çok kıymetli. Takdirle karşılıyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah hocam, Allah razı olsun. Hocam, Burak Derneği'nin Kudüs ve Gazze ile alakalı kurban çalışması var mı acaba?
0: Var. Şöyle biz bu sene kurbanlarımızı üç kısma ayırdık.
1: Hı.
0: Dedik ki bunların bir tanesi her daim Kudüs'te kurban kesiliyor.
1: Hı.
0: Kudüs'ü Müslümanlara dağıtılıyor. Gazze'yi düşündük ama Gazze'ye şu anda giriş çıkışlar sıkıntılı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz şöyle dedik. Geçen sene de bunu yapmıştık. Gazze'den çıkarılmak zorunda olan böyle 100 binin üzerinde Mısır'da olan mülteci olarak yaşayan Gazze'li Müslümanlar var.
1: Evet.
0: Bunların ihtiyaçlarını gidermek üzere Mısır'da kurban kesiyoruz bu
1: Hı
0: sene.
1: hı.
0: Oraya o kurbanlar sadece Mısır'daki Gazze'lilere dağıtılacak. Bir de bunun dışında
1: Hı.
0: Afrika çalışmamız var.
1: Evet.
0: Afrika'da da Tanzanya'yı tercih ettik bu sene. Burada da bir kurban çalışmamız var. Onun
1: Evet.
0: tabii fiyatı biraz daha ucuz. 5 bin liralık bir ücret
1: Hı
0: belirledik.
1: hı.
0: Bu iki şey gerçekleştiriyoruz. Bir, bu kurbandaki kesilen hayvanın etleri o bölgedeki fakir insanlara dağıtılıyor.
1: Evet.
0: Yani biz bu kurbanla Afrika'ya destek vermiş oluyoruz.
1: Hı.
0: İki, biz buradan tabii bir takım karlar elde ediyoruz. Herkesin yaptığı gibi. Bu karlar da Kudüs çalışmalarına destek vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kurban hani biz hani Burak Derneği niye Afrika'da kurban kesiyor? Çünkü buradan da biz Kudüs'e destek gönderiyoruz. Kudüs
1: Eyvallah.
0: projelerine buradan yardım gidiyor. Dolayısıyla bu tür kurban organizasyonuna girenler çift taraflı destek vermiş oluyorlar.
1: Evet. Peki hocam, boykota gelecek olursak, sizce ülkemizde ya da dünyada gerektiği kadar boykot yapılıyor mu? Boykotun ehemmiyetiyle alakalı biraz konuşalım.
0: Eyvallah. Boykot da çok kıymetli, çok değerli. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar duyarlı boykot yapılmamıştı.
1: Hı.
0: Bundan önce tabii şahit olduk. Diyelim ki Kudüs saldırıları oluyordu. Mescid-i Aksa kapatılıyordu. Boykot çağrıları yapılıyordu. Bir takım firmalar, şirketler boykot ediliyordu. Ama kısa süre sonra tekrar hayat devam ediyordu. Ama bu Gazze saldırıları 2 yılı geçti. Bu konuda ben çok kişiyle de konuştuğum zaman boykota devam ettiklerini,
1: Hı
0: bu konuda
1: hı.
0: duyarlı olduklarını, zorlansalar da çünkü kolay değil. Hani öyle alışkanlıklar var ki mesele sadece yeme içmek değil.
1: Evet.
0: Evimizdeki kullandığımız temizlik ürünlerinden tutun da kıyafetlere kadar, giydiğimiz ayakkabıya kadar. Gördük ki bizim hayatımızı aslında İsrail'e destek veren firmalar, şirketler kuşatmış.
1: Evet,
0: Biz
1: evet,
0: kuşatma
1: evet.
0: altındayız.

0: kuralları yeni yeni öğreniyoruz. Yeni yeni farkına varıyoruz. Farkına vardıkça zorlanıyoruz tabii ki. Ama buna rağmen olsun, inancımız daha değerli diyerek insanımız boykot yapıyor. Bu çok kıymetli, çok değerli. Bu devam edecek. Etmesini de biz bekliyoruz.
1: Hayır,
0: şunu sorarsak yeterli mi? Değil. Çünkü firmalar daha da zorlanması lazım. Ekonomik sıkıntılar, sarsıntılar olması lazım. Tek tük bazı işte firmaların Türkiye'deki temsilciliklerinin bir kısmının kapandığı haberlerini duyduk. Bu bizi mutlu ediyor tabii. Satışların azaldığını duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Karlarının düştüğünü duyuyoruz. Bizi mutlu ediyor. Ama gönül istiyor ki daha güçlü olalım. Firmalar zorlansın. Türkiye'deki temsilciliklerini alacak olan vatandaşlarımız desin ki biz bu markayı değil de yerli bir markayı alalım, onu kalkındıralım, onunla yolumuza devam edelim desin. Ve bu süreçte yerli üreticiler de şunu görsün, Türkiye'de kaliteli ürünleri biz oluşturmamız lazım. Yerli ürünler daha da gelişmesi lazım ki biz bir takım sadece belki İsrail'e destek veren firmalar değil, mesela Çin'in Çin'le bağlantılı olan firmalar da bizim için problemli. Çünkü
1: tabii,
0: onlar da
1: tabii.
0: Zulmediyorlar. Bizim Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de var.
1: Evet.
0: Onlar da zulüm altında. Dolayısıyla biz Çin'e de hayır dememiz lazım. Ne bileyim, bir takım batılı ülkelere de hayır dememiz lazım.
1: Eyvallah.
0: Yaptıkları hal ve hareketlerden, davranışlardan dolayı. Kendimiz üretelim, kendimiz büyüyelim. Biz bir güç olmaya mecburuz. Çünkü artık dünyada güçlü olan ülkeler masada da güçlü oluyor.
1: Eyvallah.
0: Onların dedikleri dikkate alınıyor. Bir takım savaşları güçlü olan ülkeler bazen masada bitirebiliyor. Bu yüzden Türkiye daha da güçlü olması lazım. Buna her vatandaşın da bir katkısı olması lazım. Ülke güçlendikçe biz Filistin'in daha da özgürleşeceğini, hatta dünyadaki farklı coğrafyalardaki zulümlerin azalacağına inanıyoruz. Gönlümüzde bundan yana.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Söyledikleriniz dua yerine geçsin inşallah. Amin diyelim hocam. Hocam son olarak Kudüs'le alakalı, Gazze'yle alakalı, Mescid-i Aksa'yla alakalı söylemek istediklerinizi alalım ve programı nihayete erdirelim.
0: Eyvallah. Tabii ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Semerkant Radyo bu konuda çok duyarlı. Böyle bir programı yapmak, bunu gündeme getirmek çok kıymetli, çok değerli.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla karşımda beni dinleyen, bizi dinleyen bilinçli bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Onlar birçok şeyin farkında.
1: Evet.
0: Ama yine de tabii çağrımızı yeniliyoruz. Yani gündemimiz Kudüs olsun. Orada Müslümanların yaşadıkları zulümler olsun. Gazze'yi unutmayalım. Herkes kendi imkanı nispetinde oradaki kardeşlerimiz için bir şeyler yapsın, bir takım adımlar atsın, atmaya çalışsın. Bu alanla ilgili bilgilenme, okuma, öğrenme, dinleme, seyretme, neyse bunları yapalım. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Kardeşlerimize dua edelim. İmkanımız varsa Kudüs'ü ziyaret edelim. Kudüs ziyaretlerini biz çok önemsiyoruz, kıymetli diyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çünkü bizi bekliyorlar. Bizden çok şey ümit ediyorlar. Fırsatımız varsa gidelim, bunu gündemimize alalım.
1: Evet.
0: Ama hiçbir zaman Kudüs'ü kalbimizden, gönlümüzden uzak tutmayalım.
1: İnşallah, inşallah hocam. Dedikleriniz yine dua yerine geçsin ve amin diyelim. Allah razı olsun. Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı, uyarıcı bir sohbetti, bilinçlendirici bir sohbetti. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim X-Com'a.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yenihayat hocamızla Gazze'yi konuştuk, Kudüs'ü konuştuk, Batı Şeria'yı konuştuk. Kudüs'ün, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın bir Müslüman için neler ifade ettiğini, ne anlama geldiğini hocamızdan öğrendik, Allah razı olsun. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hacı Bayram-ı Veli. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu.
1: Bilmek istersen seni, can içre ara canı. Geç canından bul anı. Sen seni bil, sen seni. Bayram özünü bildi. Bileni anda buldu. Bulan ol kendi oldu. Sen seni bil, sen seni.

0: Selamün aleyküm. Kolay gelsin baba.
1: Sağ olasın evlat. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Türbedar baba. Buralarda bir küçük kutu olacaktı. Gördün mü?
1: Gördüm. Orada sandukanın üzerinde duruyor. Ne yapacaksın o kutuyu?
0: Ben şeyhin doğduğu köydenim. Kimim kimsem yok. Askere gitmeden önce türbesine gelerek kutuyu ona emanet etmiştim.
1: Ya, demek doğduğu köydensin. Onun hayatını bilir misin?
0: Bilmem mi hiç? Analarımız, babalarımız onun menkıbelerini dinleye dinleye büyümüşler. Biz de öyle büyüdük. Uzun kış gecelerinde ocak başında sesimizi çıkarmadan

0: edinlerdik. Bu büyüklerin hayatı manevi gıdamız olmuştur.
1: Evlat, zahmet olmazsa sen de bu gariba anlat ha.
0: Zahmet olmaz olmasına da gücümüz yeter mi bilmem ki.
1: Yeter, yeter. Hele anlat sen.
0: Çubuk çayının kenarında küçük bir köydür Zülfadıl. 1352 senesinde köylülerden Koyunlucu Ahmet'in bir oğlu olur. İsmini Numan koyarlar. Küçük Numan'ın hikayesini Çubuk Çayı şöyle anlattı bana.
2: Çubuk Çayı derler bana. Bir kayadan doğarım. Gece gündüz demem, dağlar aşar, ovalar geçerim. Nice köyler, şehirler bilirim. Nice insanlar gördüm. Ama çok az gördüm Numan gibisini. Onu ninnilerimle uyutur, tatlı tatlı akan şırıltımla uyandırırdım. Ben aktım, aktım, yıllar geçti. Numan'ın boyu bir ekinciye erişti. İlk abdestini benim suyumda aldı. İlk namazını kıyıcığımda kıldı. Boyu bir ekinci kadardı ama aklı deryalar gibiydi. Durmadan sorular sorardı. Öyle sorular ki büyükler cevap veremez. Çocuk aklı deyip başlarından savardılar. Köyün imamı tutmuştu elinden. Ona Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor, ilk bilgileri veriyordu. Bir de benimle söyleşirdi. Gelir bitmez tükenmez sualler ederdi.
3: Ey su, neden böyle başını taşlara vurur vurur akarsın?
2: Senin alnını secdeye koyduğun gibi ben de secde etmekteyim. Bu da benim Allah'a ibadetim.
3: Çubuk, acı mı çekmektesin ki kıvrım kıvrım kıvrılırsın? Derdin mi var inimin iminlersin? Hiç susmazsın.
2: Susar mıyım hiç? Allah'ın adını zikretmekteyim ben. Bundan hiç bıkar mıyım? Beni anlardı. Eğilip yüzüme baktığında onun gözlerinde başka bir cihan görürdüm. Bana dokunduğunda ateşinden buhar olurdum. Kur'an-ı Kerim okurdu oturup kıyıcığıma. Ağlardı. Onun bir damla gözyaşının denizlerden daha büyük, daha güzel olduğunu düşünürdüm. Çubuk çayı olacağıma onun bir damlacık gözyaşı olsaydım diye hayıflanırdım. Yıllar geçti, ben aktım. Numan'ın soruları kesilmedi, hocasını bunalttı.
4: Ahmet, bu çocuğa öğretecek bir şeyim kalmadı. Soruları karşısında aciz kalmaya başladım. Allah ona öyle bir akıl vermiş ki.
5: Maşallah hocam, maşallah. Akıllı olması benim de hoşuma gidiyor ama köylüyüz işte. Az akıllı olsak ne olur, çok akıllı
4: Koyunluca,
5: olsak
4: ne olur. Koyunluca, böyle bir çocuk cihana her zaman gelmez. Onu köylü yaparsan vebal olur bilesin.
5: Hocam, Kur'an-ı Kerim'i öğrettiniz, daha ne öğrenecektik?
4: Ahmet oğlum, ilmin sınırı yoktur. Ben derim ki Ankara'ya, medreseye ver bu çocuğu.
5: Ver demek kolay hocam. Nasıl okuturuz? Hem burada bir sürü iş var, onları kim yapacak?
4: Koyunluca, bu çocuğu buralarda yazık edersin. Bunun hesabını verirsin. Devlet ilim öğrenmek isteyenden para almaz. Allah ilim okuyana, okutana kolaylık gösterir.
5: Vebalden korkarım hocam. Eğer kendisi de isterse göndeririz.
2: Öyle bir istiyordu ki kelimeler bu isteği ifadeden aciz kalır. Hemen hazırlanıp yola çıktı. Bir müddet daha ondan ayrılamadım. Yanı başında usul usul aktım. Onun varacağı yere varamayacaktım. İnsan olmadığına üzüldüm o an. Sanki beni anlamış gibi sevgiyle baktı. Serin suyumdan sıcacık avucunu aldı, bir yudum içti. İşte böylece ayrıldık.
0: Çubuk bunu asırlardır böyle anlatır durur. Tabii anlayana. Ben de sana öylece diyiverdim. Numan Ankara'da medreseye yazılır. Bütün gençlik senelerini ilme verir.

0: tefsir, fıkıh, hadis gibi din ilimlerini öğrenir. Zamanın fen ilimlerinde yetişir. Müderrislerin ona öğretecekleri bitmiş ama onun ilme olan susuzluğu bitmemiştir.
1: Numan, bizim sana vereceklerimizi sen fazlasıyla aldın. Bizi geçtin elhamdülillah.
2: Estağfurullah hocam. Daha öğrenecek çok şey var.
1: İlmini başkalarına aktaracak vakit geldi.
2: Ben bu haldeyken başkalarına ne öğretebilirim ki?
1: Bizde sana verecek ilim kalmadı. Ancak medresemizde müderrislik makamı verebiliriz.
2: Ben burada müderris değil, talebe olmak isterim.
1: Burada talebe olarak kalman ziyan olman demektir. Buna razı gelmem. Bursa'daki medreseye git. Alimleri bizden ileridedir.
0: İlim Çin'de de olsa gidip alacaktı. Bu kadar yakına gitmekten geri kalır mı Numan? Kalkar gider. Orada çok şey öğrenir. Kısa zamanda onların ilmine yetişir. Müderrislik teklif ederler. Bursa'da bir müddet müderrislik yapar. Sonra Ankara'ya döner. Müderrisliğe kara medresede devam eder. Kısa zamanda talebeleri ve ahali tarafından sevilir, sayılır. Ama onun hala cevapsız kalan soruları vardır. Ruhundaki açlığı bir türlü giderememiştir. Cemiyet karışıklıklar içinde çalkalanmakta. Moğol istilasının ve Haçlı seferlerinin yorgunluğu devam etmektedir. Bir yandan Bizans tekfurluklarıyla amansız bir savaş sürerken, bir yandan da iç kavgalar çıkmıştır. İnsanlar bezgin ve ümitsiz bir hale düşmüştür. Bütün bunlara rağmen bir devlet kurulmuştur. Bu Müslüman devletten korkanlar Anadolu insanının ümitsizlik ve bezginliğini değerlendirmeye çalışır. Devleti bölüp yok etmek isterler. Müderris Numan bu duruma üzülmekte ve ahaliye yardımcı olmaya çalışmaktadır.
3: Numan! Numan!
4: Epeydir sesleniyorum. İşitmiyorsun. Yine tefekküre dalmışsın.
2: Duymamışım. Farkına varmadım seni.
4: Böyle ıssızlarda dolaşıp nefsinle uğraşmakla eline ne geçiyor?
2: Nefsimin pençesinden bir kurtulabilsem, bir kurtulabilsem huzuru bulacağım.
4: Huzur filan derken deliliğe varma sakın.
2: Bundan ben de korkarım. Yanlışlığa düşmek istemem. Bu sebeple kendime bir mürşit bulmalıyım.
4: Ne? İlmi terk mi edeceksin?
2: Bir mürşit bulsam, ona hizmetten asla geri durmam. Lakin bu ilmi terk mi demektir?
4: Numan, hallerini doğru bulmuyorum. Talebelerinden başka şeylerle uğraşmamanı tavsiye ederim.
2: Talebe mi? Artık talebeler ilim için gelmiyor bize. Para, şan ve şöhret için geliyorlar. İlme sadık birkaç talebem olmasa müderrisliği çoktan bırakmıştım.
4: Her zaman ahalinin müşkil bir vaziyette olduğunu söylersin. O halde onların müşkillerinin halli için uğraş. Lakin bu hallere düşme.
2: Ben bunun tecrübesini yaptım. Gönülleri kararmış onların. Akıl ve mantık kâr etmiyor. Gönüllerine seslenebilmek gerek.
4: Seslen öyleyse.
2: Bunun için de gönül gözüyle görmek, gönül sözünden anlamak gerekir. Bu da bizde yok.
0: Evet, müderris Numan gönül gözüyle görmek, gönül sözünden anlamak istemektedir. Medresesindeki odasına kapanıp sabahlara kadar ibadet eder.
5: Efendim. Efendim. Rahatsız ediyorum. Fakat dışarıda derviş kılıklı biri sizinle görüşmek için bekliyor efendim.
2: Al içeri gelsin. Derviş, hoş geldin. Buyur, soluklan hele. Uzaktan mı gelirsin?
6: Kayseri'den geliyorum efendim. Hiç durmadım buraya kadar. Onun için yoruldum.
2: Acelen neydi ki? Mola verip istirahat etseydiniz ya.
6: Hocamın emrini bir an evvel yerine getireyim diye acele ettim.
2: Hocanız mı? Nasıl bir emir verdi?

0: Derdi ki size böyle canla başla koştunuz geldiniz.
1: Efendim, benim ismim Şucai Karamani. Hocamsa Hamidi Veli'dir. Ankara'da bir müderris numam vardır.

0: Gördüklerimizi görür, işitmediklerimizi işitir. Sizi de öyle gördü ki tanışalım buyurdum.
1: Baş üstüne, bu davete icabet etmek gerekir. Gidelim, gidelim de nasibimizi görelim.
2: Zaten bir gece önce rüyasında derede boğulmak üzereyken nur yüzlü bir kimse onu kurtarıyordu. Numan rüyasından hemen sonra gerçekleşen bu davete tereddütsüz icabet eder. Talebeleriyle vedalaşıp tedrisi bırakır. Şucai Karamani ile yola çıkarlar. Yol kısadır ama onlara yıllarca sürmüş gibi gelir. Bir bayram sabahı Kayseri'ye varırlar.
3: Mübarek bayramınız kutlu olsun.
4: Bayramınız kutlu olsun.
5: Hayırlı bayram.
4: Hayırlı bayram.
5: Hayırlı bayram.
4: Hayırlı bayram.
5: Hayırlı bayram.
4: Hayırlı bayram.
5: Hayırlı bayram.
4: Hayırlı bayram.
6: Hoş geldin ya Numan. Davetimizi kabul etmekle bizi sevindirdin.
1: Davetinizle ben şereflendim. Bayramınız mübarek olsun.
6: Gelişin bize bayram oldu. Bugün Allah'ın izniyle iki bayramı bir arada yaşıyoruz.
2: Bundan sonra Müderris Numan'ın lakabı Bayram olur. Numan ismi unutulur.
6: Diriyiz daim, ölmeyiz. Karanlıkta hiç kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize gece gündüz olmaz.
2: Bayram hocasının derin bilgisini ve kerametlerini görerek ona bağlanır. Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenir. Gönlü Allah sevgisiyle dolar. Gözü dünyayı görmez olur. Hocasının teveccühleri altında olgunlaşır.
6: Bayram, zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batini ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün. Artık bunlardan birini seçmelisin. O yolda çalışıp yükselmelisin. Hangisini murad edersen onu seç.
1: Akıl, rüşt bize yar olmaz diyorsunuz. Ben de akıl ve mantığın sınırını buldum. Gönüllerin hudutsuz olduğunu anladım. Onun için tedrisi bırakıp size koştum. Tasavvufu murad ederim.
6: Zor olanı seçeceğini biliyordum. Şimdi şu nasihatlarıma kulak ver. Allah'ın emirlerine uy. Yasaklarından sakın. Kalbi temizlemenin esas yolu budur. Keramet sahibi olmak zor değildir. Fakat gayen keramet değil, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Şunu unutma ki insan için en büyük saadet Allah'ın rızasını elde etmektir. Bayram, şimdilik ayrılıyoruz. Ben Tebriz'e gideceğim. Sen de bu arada gezerek insanların hallerini gör. Ama sakın nasihatlarımı unutma. Allah izin verirse dönüşte görüşürüz.
2: Bayram, Şam ve Hicaz bölgelerini, Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaşır. Hocasının nasihatlerinden hiç çıkmaz. Bütün vaktini ibadet ve murakabe ile geçirir. Uzun bir aradan sonra Kayseri'ye döner. Hocasını orada bulamaz. Çeşitli yerleri dolaşır. Hocasından haber sorar. Kimse bilmemektedir. Bayram üzgündür. Gördüğü bir rüya üzerine Bursa'ya gider.
6: Somun, müminler, somun.
7: Somuncu geldi, somuncu baba.
8: Bir tane versene somuncu baba.
6: Alın, alın bakalım, alın. Bu sonuncusuydu. Yarına inşallah.
7: Yok vallahi ben de bir tane aldım.

0: işte. Bana bugün de kalmadı.
1: Abi ben sana veremem.
2: Bu kalabalığın sebebi ne? Sen niye üzülürsün be fakir?
3: Niye üzülmeyeyim? Bugün de Somuncu Baba'nın ekmeklerinden alamadım.
2: Somuncu Baba mı?
3: O da kim? Ona ekmekçi koca da derler. Derviş kılıklı bir fırıncıdır. Biz de görünüşüne aldandık. Ama büyüklerden olmalı. Neden dersen, Ulu Cami'nin inşaatında çalışan yüzlerce işçiye o küçücük fırından ekmek yetiştirdi de her gün. Ekmek ki, ne ekmek, mis gibi kokar. Yemiş olsaydın bir somun ekmek için niye üzüldüğümü anlardı.
2: Bu kişiyi nerede bulurum?
3: Eşşehir'in çıkışında virane bir fırını var. Ama şimdi daha oduna gitmiştir belki.
4: İşte benim yeni dergahım. Nasıl buldun? Burada talebelerin çiğ gönülleri yerine ekmek pişiriyorum.
2: Bunun hikmetini anlayamadım efendim. Sizin gibi bir zat nasıl olur da bir ümmi gibi davranır? Ben isterim ki bu fırını bırakın da Kayseri'ye dönelim.
4: Ah bayramım, ah. Daha bunun hikmetini mi soruyorsun? Bunu bana sorma. Anlayabilirsen sen anla.

0: Evet. Bursalıların Somuncu babası Hamidi Veli Hazretlerinden başkası değildi. Tebriz'den dönünce Bursa'ya yerleşmiş, fırıncılık yapmaya başlamıştı. Bursa'da bulunan Emir Sultan Hazretleri bir vesileyle onun ne büyük bir veli olduğunu anlar. Aralarında derin bir muhabbet başlar. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı tamamlanır. Hamidi Veli hutbeye çıkar. Fatiha suresinin 7 çeşit tefsirini yapar. Bursalılar Somuncu babalarının ne yüksek bir veli olduğunu görüp hayrette kalırlar. Cami çıkışında onun elini öpmek isterler. Somuncu baba onların bu isteğini kırmaz. Allah'ın izniyle her üç kapıdan da çıkma kerametini gösterir.
1: Bunu duymuştum. Camiden çıktıktan sonra sır olmuş değil mi?
0: Öyle bilinirse de hakikatte şöhret afettir hadisi şerifine uyarak Bursa'da durmak istememiştir. Bayram'ı da yanına alarak Niğde'nin Aksaray ilçesine gider. Burada talebesi Bayram'la birlikte insanlara irşatta bulunurlar. Artık ona Hamidi Aksaray denmektedir. Buradan Bayram'la birlikte hacca giderler. Bayram o mübarek toprakları ziyaret ederek hac ibadetini ifa eder. Artık o Hacı Bayram'dır. Hacı Bayram ve hocası dönüşte yine Aksaray'a gelirler. İnsanlara Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmaya devam ederler. Hamidi Veli Hazretleri Hacı Bayram'a vekalet ve hilafet verir ve bir müddet sonra ölümsüz aleme göçer. Hacı Bayram-ı Veli hocasına karşı son vazifelerini yapıp Ankara'ya döner.

0: evlatlarım. Hiddetlenmeyiniz. Birbirinize karşı kin tutmayınız. Hiddet ve kin hakikati gören gözleri kör eder. İyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Birbirinizi seviniz. Birbirinize yardım ediniz. Helal kazancınızdan yoksullara da veriniz. Allah yolundan ayrılmayın. Ona isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyin. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir.
1: Müminler

0: Karşılarında bu güzel, bu güleç, bu müşfik insanı görünce etrafına toplanırlar. Çeşitli aşırılıklar içinde yollarını şaşırmak üzere olanlar bu insanı kamilde orta yolu bulur, huzura kavuşurlar.
1: Benim maksudum bu alem değildir. Lakin illa hu. Benim derdime derman değildir. Lakin illa hu.
0: Efendi Hazretlerinin ünü bütün Anadolu'ya yayılır.
2: Akşemseddin, yine derin düşüncelere dalmışsın.
3: Şu söz dinlemez nefsimi nasıl terbiye edebilirim, onu düşünüyorum.
2: İlahiyattan tıbba kadar bütün ilimleri öğrendin. Ahlak bakımından da senin gibi kamil bir insan görmedim. Sense hala nefsinle kavga ediyorsun.
3: Nefsimin bütün isteklerini terk etmem gerek. Ama bunu tek başıma yapamıyorum.
2: Müderrisliği bırakacaksın ha? Öyleyse Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye git. Büyük bir alimmiş. Belki o sana yol gösterir.
4: Selamünaleyküm.
3: Hacı Bayram'ı ararım, onu bilir misiniz?
5: Ah, bilmez olur muyum? Bak, şu kalabalığı gördün mü?
3: Şu bir dükkandan çıkıp diğerine girenleri mi diyorsun?
5: Evet, bu öndeki zat aradığın kimsedir.
3: Çarşı pazar dolaşıp ne yapıyor onlar?
5: İnsanlara doğruları anlatıyorlar, para topluyorlar.
3: Büyük veli denen Hacı Bayram yardımları karşısında para topluyor ha? Öyleyse Hacı Bayram'ınız sizin olsun.
5: Aksakallı, hey aksakallı. Ayrıldı, gitti. Bu paraların muhtaçlar için toplandığını söyleyecektim.
0: Akşemseddin işin aslını öğrenmeden ayrılır. Daha önceden adını duyduğu Şeyh Zeyniddin'e talebe olmak için Halep'e doğru yola çıkar. Fakat Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına daha nicelere gelir. Eşrefoğlu Rumi, Bıçakçı Ömer Efendi, Hızır Dede ve daha niceleri. Akşemseddin dünyayı gözünden gönlünden silmiş olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin para topladığını sanarak onunla konuşmaya lüzum bile görmez. Oysa Hacı Bayram-ı Veli dünyayı kalbinden çıkaramayan talebelerini dergahından çıkarmaktadır. Şeyh Hazretlerinin ak bıyık atlı talebesi mal ve mülkle fazla meşguldür.
1: Yavrum, dünya gelip geçicidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar mal olsa murad alınmaz. Gafil olma, geri dönülmez.
6: Hocam, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya malı ile meşgul olmak gerekmez mi?
0: Eyvah! Cevap edebe aykırıdır.
1: Evladım, madem ki dünyayı terk edemiyorsun, öyleyse bizi terk et.
0: Bu Akbıyık Sultan'ın ciğerine işler. Hatasını anlar, dergahı terk eder. Aylar sonra pişman olarak geri dönecek, Hacı Bayram-ı Veli onu tekrar kabul edecektir. Akbıyık Sultan onun meşhur 8 halifesinden biridir. Bu arada Hacı Bayram bir yandan irşatlarına devam eder, bir yandan da tarlalarda ekin biçerek köylülere yardımcı olur.
7: Hocam, şu aksakallı deminden beri bizi seyrediyordu. Bakın şimdi de ekin biçmeye başladı.
1: Gördüm. Gördüm de iltifat göstermedim. Siz de farkına varmamış gibi davranın.
0: Evet, bu Akşemseddin'dir. Hacı Bayram-ı Veli'ye dönmüştür. Fakat iltifat görmez. O aldırmayarak işe girişir. Yemek zamanına kadar Şeyh Hazretlerinin müritleriyle beraber çalışır. Yemek vaktinde Şeyh, müritlerine

0: kendi eliyle burçak çorbası ve yoğurt verir. Fakat Akşemseddin'e hiçbir şey vermez. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir.
1: Şeyhimiz şu garibe yemek bile vermedi. Neden acep?
2: Fakat o darılıp gideceğine bizimle birlikte yoruluncaya kadar çalıştı.
3: Öylesine yoruldu ki.
1: Evet. Şuna bakın. Köpeklerin çanağından yiyecek.
2: Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin.
4: Hey köse. Beri gel. Köse, kalbimize girdin. Gel benim soframa otur.
2: Tövbe ettim. Af dilerim.
4: Zincirle ve zorla gelen misafirin ağırlanışı işte böyle olur.
2: Halep'e vardığım gece bir rüya gördüm. Boynumda bir zincir vardı. Zincirin bir ucu sizin elinizdeydi. Ben Şeyh Zeyneddin Hazretlerine gitmek istedikçe...
4: Ben seni kendime doğru çekiyordum. Az daha boğulacaktın ki uyandım.
2: Bu rüyayı ilahi bir emir sayarak hemen geri geldim. Affınızı dilerim.
0: Akşemseddin talebeliğe kabul edilir. Hacı Bayram onu yüksek manevi mertebelere eriştirir. Akşemseddin diğer müritlerden farklıdır. Hızla ilerler. Bu arada Hacı Bayram'ın etrafı iyice kalabalıklaşır. Fakat bunu kıskanan münafıklar zamanın padişahı 2. Murat Han'a çıkarlar.
5: Sultanım, Ankara'da Hacı Bayram isminde biri aleyhinizde bazı sözler ederek saltanatınıza kast edermiş. Maazallah, bir isyan çıkmasından korkarız.
0: Padişah bir müddet düşündükten sonra ferman eyler.
6: O kimseyi hemen gidip alın. Emrimize baş kaldırıp isyan ederse zincire vurarak getirin.

0: Selamün aleyküm baba.
1: Ve aleyküm selam evlatlarım. Nereden gelip nereye gidersiniz?
0: Hacı Bayram adında birini arıyoruz. Etrafına adamlar toplayıp padişahımıza isyan cüretinde bulunurmuş. Onu yakalayıp Dersaadet'e götüreceğiz.
1: Aradığınız Hacı Bayram benim.
0: Fakat nasıl olur? Biz devletin selametine göz dikmiş, gözü dönmüş kanlı bir eşkıya ile karşılaşacağız sanıyorduk.
2: Gidelim çavuşum. Sultanımıza bu nur yüzlü zatın masum olduğunu söyleyelim.
1: Evlatlarım, geleceğinizi biliyorduk. Onun için Kösem Akşemseddin'le yola çıkıp sizi bekledik. Padişahımızın mübarek emri başımızın üzerinedir. Hadi, ellerimizi zincirleyin de gidelim.
0: Sizi yanlış anlatmışlar efendim. Edebe mugayir bir hareketten haya ederiz. Atlara buyurun da gidelim.
3: Hacı Bayram yol boyunca çavuşlarla sohbet eder. Onlara nasihatlerde bulunur. Nihayet Edirne'ye varırlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri o günkü ulemanın, vüzeranın ve hakanın bulunduğu bir heyetin önüne çıkarılır. Rahattır. Sorulan bütün sorulara çekinmeden cevap verir. Sonra huzurdan çıkarılır. Heyet bir süre görüştükten sonra Hacı Bayram tekrar huzura çağrılır. İkinci Murat Han kararını açıklayacaktır. Salonda sultanın yankılanan ayak sesinden başka hiçbir ses duyulmamaktadır.
4: Hocalarım, paşalarım, vezirlerim, bilir misiniz bu devletin kuvvet ve ihtişamı nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben diyeyim size. Devletimizde yaşayan evliyadan, ulemadan ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Hak Teala Hazretleri onların duasını üzerimizden eksik etmesin. O evliyanın, ulemanın cümlesi Allah'ın makbul kullarıdır. Osmanlı topraklarını nurlandırıp irşad ederler.

0: İşte bugün bizler onlardan birine daha kavuştuk elhamdülillah. Bu mübarek zatı ta Ankara'dan buraya bin bir zahmet vererek getirttik. Buna ziyadesiyle müteessiriz. Ama onunla teşerrüf etme imkanını bulduğumuza memnunuz. Sizler çekilebilirsiniz. Sizi buraya kadar yorduk. Ama sonunda bir büyük bulup ferahladık. Size verdiğimiz üzüntülere karşılık ikramlarda bulunmak isteriz.
1: Sultanım, siz onları ihtiyacı olanlara veriniz. Bizim dünya malında gözümüz yoktur.
0: Bizi bağışlamıyor musunuz yoksa şeyhim? Eğer reddederseniz bizi derin üzüntülere gark edersiniz.
1: Sultanım, mutlaka bir ihsanda bulunmak istiyorsanız talebelerimin devlete vereceği vergilerden muaf tutulmasını arzu ederim.
0: Bu emrinizi yerine getirmekten çok memnun olurum. Hem de bu yolda bir hizmetimizin bulunması bizi mesrur eder. Derhal bir ferman hazırlatacağım.
2: Hacı Bayram-ı Veli Edirne'de bir süre kalır. Edirne camilerinde tebaaya emr-i marufta bulunur. Müminler akın akın onu dinlemeye giderler. İkinci Murat Han bu imkanı bulmuşken Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin nasihatlerinden bol bol feyiz alır. Birlikte saatlerce her konuda sohbet ederler.
0: Devleti ebed müddetin orta yerinde şu murdar Bizans durdukça kamil manada huzura eremeyiz.
1: Bilirim sultanım. İçimize çeşitli fitneler sokarak Ali Osman'ı yıkmak diler.
0: Anın için bu kafir diyarını alıp İslam'ın nuru ile nurlandırmak isterim.
1: Sultanım, sizden önce Bizans devletini almak isteyen Hakanlar çıktı. En son rahmetli dedeniz Yıldırım Han Gazi bu işe teşebbüs eylemişti. Lakin kat'i netice müyesser olmadı.
0: Şeyhim, bu günahkar Allahu Teala'nın izni, evliya-i kiramın himmet ve berekatıyla Bizans'ı almak ister. Bu Konstantiniyye ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne ulvi mertebedir. Dualarınızın berekatiyle zaferden ümit varım.
1: Cenab-ı Hak ömrü şerifinizi ve devlet-i âlinizi yümünle eylesin. Ancak İstanbul'un alındığını siz göremeyeceksiniz. Ben de göremeyeceğim. Ama şu köşede oynayan çocukla bizim Akşemseddin görecekler.

0: Evet, tarihin bu dört mühim siması bir aradadır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ki Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunun büyük alimlerinden biri. Şehzade Mehmet'i kucağına almış, sevip okşuyor. O Şehzade Mehmet ki yakın bir gelecekte İstanbul'u alacak. Alemlerin efendisi tarafından övülmüş bir kumandan olma şerefine nail olacak. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onun gözlerinde şimdiden fethi seyrediyor.
1: Şeyhim, burada kalınız. Nasihat ve dualarınıza muhtacız.
2: Sultanım, talebelerim Ankara'da yolumu gözler. Dönüp onlarla meşgul olmalıyım.
1: Madem ki gitmek dilersiniz, misafirimize mani olmayız.
0: İkinci Murat Han, Hacı Bayram-ı Veli'ye talebelerini vergi ve askerlikten muaf tuttuğunu irade eden bir ferman verir ve onu kapıya kadar uğurlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri yine talebelerinin başındadır. Elinde Murat Han'ın yazdığı ferman vardır. Talebelerin yalnızca ilimle meşgul olmaları için vergi ve askerlikten muaf tutulduğu işitilmektedir. Birçok kişi vergi ve askerlikten kurtulmak maksadıyla Hacı Bayram-ı Veli

0: Odysseus'i ruhun talebesi olduğunu iddiaya başlar. Gün gelir bunlar öyle çoğalır ki Ankara'nın mali ve askeri nizamı bozulur. Bunun üzerine devlet Şeyh Hazretlerinden talebelerinin bir listesini ister. Hacı Bayram Ankara'nın Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurar. Kendisine intisap edenlerin buraya toplanmalarını ister. Çadırın önüne yüzlerce kişi doluşur. Dağtaş mürittir.
1: Ey beni sevenler! Bugün burada talebelerimi kurban etmem lazım. Canını bana feda eden çadıra girsin.
2: Elindeki bıçağı yüzüne bak.
3: Gerçekten kesecek. Delirmiş olmalı.
2: Bakın bir kadın çadıra girsin.
3: Arkasından da bir adam girdi, gördünüz mü?
2: Hacı Bayram çadıra giriyor. Kesecek onları.
3: Çadırdan çıkan kanlara bakın.
4: Eyvah kesti onları.
2: Hadi çabuk kaçalım buradan.
3: Çabuk olun.
0: Meydan birdenbire boşalır. Aslında Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri daha önce çadıra getirttiği bir koyunu kesmiştir. Böylece kaç sadık talebesi olduğu ortaya çıkar. Bunlar maalesef bir kadın ve bir erkekten ibarettir. Listeyi saraya gönderir.
1: Akşemseddin, evladım. Nefsine muhalefet ederek kısa zamanda olgunlaştın. Artık açılma zamanın geldi.
5: Sizden ayrılmak bana çok zor geliyor. Gitmesem olmaz mı?
1: Artık burada durmanın lüzumu yoktur. Vazifen başlamıştır. Murat Han'a söz verdik. Şehzade Mehmet'i yetiştireceksin. Hadi vakit kaybetmeden yola düş.
5: Bizi himmetinizden mahrum bırakmayınız.
6: Şeyhim, bazı talebelerinize 40 yıldır icazet vermediniz. Akşemseddin'i ise kısa bir müddet zarfında halife yaptınız. Bunun hikmeti nedir?
1: Her ne görüp duyduysa hemen inandı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden talebeler görüp işittiklerinin aslını ve hikmetini tahkik ederler. Akşemseddin ise teslim olup dediklerimize peki dedi.
0: Bu mürşidi kamil daha birçok talebe yetiştirdi. Hacı Bayram-ı Veli insanları ehli sünnet ve cemaat yolunda birleştirerek onları yeni çağlara hazırladı. Himmetiyle devletin temelini kavileştirdi. Ordu-yu Hümayun onun duasıyla bereketlendi. Ve her fani gibi günü gelince o da ruhunu Rabbine teslim etti. 1449 senesinde öteki aleme göçtü.
7: Hay ağzına sağlık yiğidim. Ne de güzel anlattın. Allah senden razı olsun.
0: Allah senden de razı olsun baba. Lakin hava neredeyse kararacak. Ben şu kutuyu alayım da kararmadan gideyim.
7: Tabii alabilirsin, al. Bir defasında ben bu kutunun yerini değiştirmek istemiştim. Fakat kıpırdatamadım.
0: Türbedar baba, işte emanetim. Hadi Allah'a ısmarladık.
7: Güle güle yiğidim. Ey yüce Allah'ım, sen nelere kadirsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rozgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşları adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَأَنْتُ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَأَنْتُ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen

zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.''

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batıni hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahumma salli ala

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, rasullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

0: والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk doldusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının

apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin afdal.

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve keme istafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik. وخرقت لهم كنف حجبك وأطلقت

Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı

0: Devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: ve salavatih.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç

bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisinin sürurunu yenileyerek hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

0: Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle.
1: Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Gazze'yi konuşacağız, Kudüs'ü konuşacağız, Filistin bölgesini konuşacağız. Malum haliniz katil İsrail Devleti Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor. Bunu konuşacağız. Gündemden düşürmememiz gerekiyor bunu. Gündemden düşürmememiz gereken bir konu çünkü önemli bir konu. Kiminle konuşacağız bunu? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sağlığımız iyi.
0: Eyvallah.
1: Sizler de iyisiniz.
0: İnşallah, inşallah hocam. Biz de Gazze ne kadar iyi olursa o kadar iyi olacağız. Filistinli kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi olacağız inşallah.
1: Evet, evet. Maalesef eyvallah. Derdimiz çok.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi hocam bir yine Filistin'i dedik, gündemden düşürmememiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor dedik. Şimdi Filistin'de işte Batı Şeria diyoruz, Kudüs diyoruz, Gazze diyoruz. Birkaç farklı bölgeden bahsediyoruz. İsterseniz bu bölgeleri biraz bize tanıtırsanız biz müteşekkir oluruz size. Buyurun.
1: Eyvallah. Şimdi Filistin'i biz 4 ana bölüme ayırıyoruz. Birincisi bizim için belki de en önemlisi Kudüs. Ardından Batı Şeria. Sonra Gazze, bir de 48 toprakları dediğimiz bir alan var. Onu da şöyle izah edelim. 1948 yılında İsrail işgal devleti dünyada ilan edilince o devleti ilan ederken Filistinli Müslümanları yaşadıkları bölgelerden sürdüler. Sürgüne gönderdiler. Kendilerine bir işgal alanı açtılar. İşte bu alana 48 toprakları adını veriyoruz. Bunlar ayrı bir bölge. Gazze ayrı, Batı Şeria ayrı, Kudüs ayrı. 4 bölüm şeklinde

0: Filistin coğrafyasını inceleyebiliyoruz. Hı hı.
1: İsterseniz tek tek inceleyelim hocam onları.
0: Olur. Kudüs'ü en sona bırakmak şartıyla şöyle diyelim. Batı Şeria'da bir bölüm var. Burada 3 milyon civarında Filistinli Müslüman yaşıyor. Burası her ne kadar hani haritada baktığımız zaman Filistinli Müslümanların yaşadığı ve Filistin yönetiminin ağırlıkta olduğu bölge olarak görülse de aslında bu da Oslo Anlaşması'yla kendi içinde üçe ayrılan bir bölge. Hı hı. A, B ve C diye üç bölüme ayrılıyor. Evet. A bölgesi Filistin yönetimine ait. Onun otoritesi var. Emniyeti de bunlar sağlıyor. Ama bu Batı Şeria'nın yaklaşık %17'sini kapsamış oluyor. Hı hı. B bölgesi var. Bu Batı Şeria'nın %23'ünü almış oluyor içine. Burası İsrail işgali altında. Ama bunun belediye hizmetleri, sivil idare yine Filistin yönetimine bırakılıyor.
1: Evet.
0: Ama yeri geldiği zaman İsrail devleti müdahale edebiliyor bu B bölgesine. Hı hı. C bölgesi ise aslında Batı Şeria'nın en büyük alanını oluşturuyor. %60'a yakın bir bölüm. Buranın tamamı İsrail'in kontrolünde. Böyle baktığımız zaman aslında Batı Şeria dediğimiz o bütün genel bölgenin de maalesef yani %80'e yakın öyle böyle İsrail'in etkisinde ve kontrolünde, sadece %20'lik bir bölüm Filistin yönetimine ait. Ama böyle bir de hani %23'lük de B bölgesinde kısmen Filistin'e bırakıp ama istediği zaman da içeriye girip müdahale edip istediğini tutuklayıp evlere zorla girebilecekleri bir alan oluşturmuş durumdalar.
1: Evet.
0: Batı Şeria'da bu durumda. Gazze, evet, son iki yıldır maalesef katliamlara biz de tanıklık ettik. Acıları biz de hissetmeye çalıştık. Bölgedekiler bunu yaşadılar. Yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı bir bölge, Gazze bölgesi. Hı hı. Burada resmi rakamlar 73 bin civarında şehidimizin olduğu söyleniyor. Ama gerçek rakamların daha üstünde olduğu da bizi korkutuyor tabii.
1: Evet.
0: Öyle bir alanda maalesef orada var. Bir de Kudüs'ümüz var. Kudüs bize göre Filistin'in başkenti.
1: Evet.
0: İsrail terör devleti orayı başkent olarak ilan ediyor. Bu tabii kabul edilmiyor Birleşmiş Milletler tarafından da. Ama hızlı bir şekilde bölgeyi Yahudileştirmek için, nüfusu arttırmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Orada şu anda nüfus dengesi maalesef oradaki Yahudilerden lehine oluştu. Yaklaşık 430 bin civarında Kudüs'te yaşayan Müslüman var iken 600 bin civarında da Yahudiler çoğunluğu oluşturuyor orada.
1: Evet.
0: Ve Müslümanlar için Kudüs'ün özellikle doğu kısmı ki orada bizim için çok kıymetli olan Mescid-i Aksa bulunuyor ve birçok peygamberin kabrinin bulunduğu bir yer.
1: Evet.
0: Kudüs'ün doğu kısmı, hatta hani Batı Kudüs, Doğu Kudüs demenin de çok da doğru olmadığını da biz aslında ifade ediyoruz. Hani birbirinden bağımsız yerler değil, Kudüs'ün ikiye bölünmüş şekli bu. Ama doğu tarafında bizim kutsal mekanlarımız, yerlerimiz daha yoğunlukta. Bundan dolayı da Filistinli Müslümanlar hani hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının Müslümanlara ait olduğu bağımsız bir Filistin devleti kuralım birinci aşamada diye bunu dile getiriyorlar. Tabii gerçek amaç Filistin topraklarının tamamen gerçek sahipleri olan Filistinlilerle dolu olarak bir devlet kurmak. Ama hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının başkent olacağı, Mescid-i Aksa'nın içinde olacağı, diğer toprakların da dahil olacağı bir hani Filistin devleti kurulsun, hı hı, diye böyle bir mücadele veriliyor.
1: Hı hı, hı.
0: İsterseniz Kudüs'le ilgili birkaç şey daha söyleyebilirim.
1: Tabii tabii, buyurun buyurun hocam, bölgeyi tanıtıyorsunuz, buyurun.
0: Eyvallah. Her ne kadar tabii Gazze son iki yıldır bizim gündemimizde olsa da ben dinleyicilerimize özellikle şunu belirtmek isterim. Gazze onlar için yani

0: Yahudiler için, Siyonistler için çok önemli bir şey değil. Orayı zaten gözden çıkarmışlardı bunlar. Gazze önce Mısır'ın yönetimindeydi. 48 topraklarında Gazze'yi mesela hiç almadılar. 48'de devlet kurdukları zaman. 1967'de ki yeni bir işgalle Gazze'yi aldılar. Ama 2005'li yıllarda tekrar bıraktılar. Gazze'deki kendilerine direnç gösteren işte Hamas ve diğer grupların o saldırılarını püskürtmek, tehlikeyi bertaraf etmek için Gazze'ye saldırdılar ve bir katliam oldu. Evet. Mesela şu anda bir barış antlaşması var. Belki tekrar Gazze'yi bırakacaklar. Belki bir kısmını bırakmayıp tekrar bırakacaklar. Ama şunu hiç unutmayalım. Onların asıl amacı Kudüs'ün tamamen Yahudileştirilmesi. Orada bizim için çok kıymetli olan ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın onlar için Süleyman Tapınağı dedikleri bir alan, Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis, orayı tamamen ele geçirmek, bizim oradaki Kıble Mescidimiz, Kubbetü Sahra'mız ve içindeki değişik kutsal medreselerin, yapıların tamamen onların eline geçmesi ve Kudüs'ü bir Yahudi şehri olarak dünyaya ilan etmek en büyük hedefleri. Bunun için gece gündüz çalışıyorlar. Bu açıdan biz Türkiye'li Müslümanlar olarak Kudüs'ü hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım.
1: Evet.
0: Daima hep gündemimizde olması lazım. Gazze belki bir takım antlaşmalarla tekrar Müslümanların yaşadığı bir yer olacak. Onu bekliyoruz, temenni ediyoruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: Ama Kudüs
1: hocam,
0: bu kadar kolay değil. Kudüs'ü terk etmek, Kudüs'ü tamamen Müslümanları bırakmak gibi hiç niyetleri yok. Ama bizim de Kudüs onları bırakma niyetimiz yok İslam dünyası olarak.
1: Eyvallah.
0: Temennimiz bu, amacımız bu, beklentimiz bu. Kudüs'ün er geç tamamen Müslümanların yönetiminde olan, Filistin topraklarında başkenti olarak dünyaya ilan edilen bir şehir olarak her daim devam etmesi tüm Müslümanların en büyük arzusu, hayali. Biz bunun için çalışacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Çünkü Kudüs peygamberler şehri, İsra ve Miraç mucizelerinin yaşandığı çok önemli, kritik bir şehir. Hepimiz biliyoruz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Filistin topraklarına Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yürütülüyor. Orada bu mucize gerçekleşiyor. Peşinden ikinci bir mucize, yani Miraç mucizesi gerçekleşiyor. Evet. O da Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne, Allah'ın katına Peygamberimizin yükseldiği bir mekan. Bu açıdan Kudüs çok ayrı bir değeri olan, çok sıra dışı, apayrı, mukaddes, Kur'an'ın tabiriyle ve mübarek bir şehir. Bu yüzden Kudüs her Müslümanın çok önem verdiği, hiçbir zaman ihmal etmediği önemli, kutsal bir şehrimiz.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Kudüs ve Mescid-i Aksa bir Müslüman için ne ifade eder diye soracaktım. Siz de onu ben sormadan cevapladınız. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Mescid-i Aksa'da en son Ramazan bayramında Yahudi devleti, İsrail devleti yine Müslümanları oraya sokmadı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Evet, bunu sık sık yapıyorlar. Ramazan aylarında bu daha da artıyor. Bizim anladığımız kadarıyla böyle bir meydan okuma da var. Yani sizin böyle bütün İslam dünyasının en manevi anlamda doyuma ulaştığınız hissiyatınızın kabardığı Ramazan'da bile biz o bölgeyi kapatabiliriz, engelleyebiliriz, kendimiz gireriz. Hadi gücünüz yetiyorsa karşı koyun, engelleyin. Bak engelleyemiyorsunuz. Orası bize ait. Bu mesajı vermek istiyorlar. Hakikaten de şu anda güç onların elinde. Oradaki Müslümanlar ne yapabilir ki? Yani karşılarında bir silahlı örgüt var. Bir terör örgütü.
1: Evet.
0: İstediğinin gözüne yaşına bakmadan sokak ortasında öldürebiliyor. Müslümanlar da ellerindeki taşlarla tabii ki buna engel olamazlar. Dolayısıyla bu saldırganlıklar maalesef devam ediyor. İstedikleri zaman ibadete kapatabiliyorlar. Uzun süre geçtiğimiz

0: Ramazan ayında biz bunu yaşadık, sizin belirttiğiniz gibi.
1: Hı.
0: Şu anda açık. Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışlar serbest. Ama her an yine kapanabilir. Güç onların elinde olunca, İslam dünyasında maalesef böyle dağınık bir halde olunca, bir yaptırımı, bir gücü olmayınca İsrail istediği gibi orada hareket edebiliyor.
1: Evet. Peki hocam, neye göre açıyorlar, neye göre kapatıyorlar burayı?

0: çok küçük bahaneler öne sürebiliyorlar. Yani biz güvenlik açısından sakıncalı bulduk. Ne bileyim işte olaylar olabiliyor, saldırılar yapılabiliyor, istihbarat bilgisi aldık. Çok önemli değil. Zaten hani Müslümanlar diyelim ki Cuma günü Mescid-i Aksa'ya gidecek, karşılarında polisle karşılaşıyorlar. Bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymuyorlar. Giriş çıkış yasak, çıkın defolun. Çıkmadığınız takdirde gözaltına alınacaksınız, tutuklanacaksınız. Ve bu bir sürü Müslümanlar çaresiz bir şekilde oradan geri dönebiliyorlar. En son bu yasaklamanın görünür gerekçesi işte İran saldırıları var ve biz orada toplu ibadetin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Oradaki insanların başına bir şey gelmesin. Bakın ne kadar koruyucular. Bundan dolayı bunu yasakladık diyorlar. Belki de bunu kabul ettirmek adına bazı Hristiyanlara ait kiliseler de kapatıldı. İran'ın Kıyamet Kilisesi de kapatıldı. Tabii daha kısa süreliğine. Ama kendi havraları, sinagogları kapatılmadı tabii. Bunları da zaman zaman göstererek bak biz onları da kapattık. Sizinkini de kapatıyoruz. Burada amacımız güvenlik diyerek günlerce bir mabet kapatılabiliyor. Ama bu kapanma esnasında küçük Yahudi gruplarının Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediklerini, orada boy gösterdiklerini, fotoğraf çektiklerini, video çektiklerini görebiliyoruz. Orada bir sorun olmuyor.
1: Evet hocam. Peki hocam, güç demişken İsrail terör devleti bu kadar güçlü değil. Bu gücünü nereden alıyor? Yani Amerika diyoruz. Amerika'nın içinde de bir Yahudi lobisi mi var? Buralardan mı alıyorlar acaba? Bu gücün kaynağı nedir? Çünkü baktığımızda bir devlet olarak o kadar şey bir devlet değil. Büyük bir devlet değil.
0: Doğru. Amerika'dan bu gücü alıyor. Ama Amerika'da da son zamanlarda halk nezdinde yapılan anketlerde, kamuoyu yoklamalarında sonsuz destek veren Trump'ın artık halkın büyük bir kesimi tarafından desteklenmediği, kabul edilmediği, gereksiz yere İsrail'in keyfi için halkın da bir takım sıkıntılara girdiği söyleniyor, dillendiriliyor. Ama buna rağmen hatta yorumculara göre, siyasi analistlere göre Trump bu gidişle kesinlikle başkanlığını kaybedecek. Ama Yahudi lobisi o kadar güçlü ki Trump'ı mecbur olarak İsrail'i desteğe zorluyor. Amerika'daki basın, yayın, bilişim, silah sektörü, ekonomik güç hep Yahudilerin elinde olduğu için Amerika'yı yönetenler bir bakıma İsrail'e hizmet etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Öyle bir siyasi gelecek endişesi de yaşıyorlar. Ama bir taraftan şu anda kamuoyu endişesi var, oylar azalıyor. Bu açıdan onlar da çok zor durumlar yaşıyorlar. Ama görünen o ki şu anda Trump ister istemez İsrail'e destek veriyor. Onun gücüyle o da etrafta kabadayılık yapıyor tabiri caizse. İstediği çevredeki İslam ülkelerine saldırabiliyor.
1: Epstein dosyaları mesela Yahudilerin şantaj organizasyonu değil mi hocam? Mesela bunun
0: Tabii ki o
1: üzerinden
0: yorumlar da
1: Amerika'ya
0: yapılıyor.
1: geldiler, Amerika'nın üstüne geliyorlar ve birçok artık daha neler neler var acaba işin iç yüzünde değil mi? Bizim bilmediğimiz nasıl baskı sağlıyorlar?
0: Tabii yani demek öyle bir kumpas alınmış ki Trump itiraz edemiyor, karşı çıkamıyor İsrail'e. İstemeden de olsa böyle bir desteği sürdürüyor.
1: Evet hocam. Peki hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi siz o bölgenin nabzını tutan bir hocamız olarak, bir büyüğümüz olarak bu Gazze'deki savaş demeyeyim, soykırım ne zaman bitecek? Bir öngörünüz var mı? O bölgenin nabzını tutan birisi olarak size soruyorum.
0: Şu anda Gazze'de neler oluyor ile ilgili ben bu soruya yanıt aramaya çalışayım. Şu anda bir ateşkes var Gazze'de. Ama bu ateşkes iki aşamalı olması lazım. Birinci aşamada İsrail şunu vaat etmişti. O bölgeden tamamen çekilecek. İnsani yardımı aksatmayacak. Günde en az 600 tır oraya girilecek.

0: Orada belli bir rahatlık olduktan sonra ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada da işte Hamas silahını bırakacak ve bir takım uluslararası komisyon etkisiyle Gazze'ye artık yeni bir yönetime ulaşılacak dendi. Ama bu süreçte bakıyoruz, oraya giren günlük tır sayısı bazen 300-400, bazen işte 150-200, bazı günler kızdım kapattım diyor, sıfıra kadar inebiliyor. Ve ateşkesten bu yana 800 Gazze'li maalesef şehit edildi. Şimdi İsrail'in istediği zaman antlaşma maddelerini ihlal etmesi, saldırması, daha bu hafta içerisinde yeniden dronlarla saldırıda birçok insan can verdi, şehit oldu. Ve bunları yaparken de diyor ki biz Hamas'ın silah bırakmadığını, şartlı bırakacağını, dolayısıyla bizim antlaşma maddelerini yerine getirmediğini biz görüyoruz. Bundan dolayı da kısıtlamalar yapıyoruz diye bunu bahane ediyor. Oysa oradaki örgütler, Hamas başta diyor ki ama siz daha antlaşmanın birinci aşamasını tam olarak uygulamadınız ki. Hani tırlar tam olarak girmiyor, hani siz bu bölgelerden tam olarak çekilmediniz diye onlar da bunu iddia ediyor. Bakın şu anda Gazze'de sarı bölge, sarı çizgi adı altında İsrail orada hani zamanla antlaşma ikinci aşamaya geçtiği zaman çekileceğim dediği ama güvenlik olarak da o çizgilere kadar biz işte İsrail'in kendi işgal ettiği yerlere Gazze'den kimseyi yaklaştırmayacağız adı altında, güvenlik bölgesi adı altında bütün Gazze şeridinin yaklaşık %58'ini kontrol altında tutuyor. Bu çok büyük bir rakam. Sarı bölge adı altında. Ve diyor ki bu sarı bölge, bir takım betonlar var sarı çizgilerle. Bu bölgeyi geçen Gazze'yi anında vururuz, öldürürüz. Bunu da ilan ediyor. Ne oluyor? Gazze halkı yaklaşık bütün Gazze bölgesinin, düşünebiliyor musunuz, %50'nin de daha altındaki bir bölgede yaşamak zorunda kalıyor. Biz bunu diyor ikinci aşamada terk edeceğiz. Ama sen daha birinci aşamadaki şartları yerine getirmedin. Bölgenin yarısı işgal altında. Ve bir de şunu söylüyor. Bizim bir de diyor bir kırmızı çizgimiz var. O kırmızı çizgiden ise hiçbir zaman çıkmayacağız. O ne? Yaklaşık 40 kilometrelik Gazze şeridi tamamen bizim tarafımızdan kontrol altına alınacak. Yani sınır bölgesi 40 kilometrelik sınır bölgesinde. Bu da bazen 100 metre kadar içeri, bazen 500 metre. Bazı yerlerde kendilerine göre diyecek ki burada güvenlik sıkıntımız var. Belki 1 kilometreye kadar içeri girecek. Dolayısıyla Gazze tamamen bütün sınırı, yani İsrail'in kendi ilan ettiği devlet sınırına yakın bölge diyelim. Çünkü biz onu kabul etmiyoruz, ona da işgal dediğimiz için. O bölgeye yakın olan bütün sınırı kırmızı çizgi ilan edip orada tamamen askerini, polisini hazır tutacak. Belki de ileride güvenlik adı altında o sınırlardan içeriye müdahaleler rahatlıkla yapabilecek. Dolayısıyla Gazze yani eskisi gibi Filistinlilerin rahatlıkla yaşadıkları, en azından asker ve polisin içeriye müdahale etmediği bir yer olmayacak görünüyor şu anda. O açıdan bakıldığı zaman çok iyi değil ama tabii bu saldırılar, katliamlara göre bakıldığı zaman da en azından bir nebzecik Müslümanların hani saldırıların durduğu, can kaybının sona ermiş olduğu bir yeni zaman dilimi diyebiliriz. Çok hoşnut değiller ama bir bakıma da mecburen buna katlanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü İslam dünyasından farklı bir destek gelmiyor. Kendilerini savunacak bir güç de olmayınca buna boyun eğmek zorunda kalıyorlar.
1: Rabbim bir an önce oradaki zulmü, katliamı, soykırımı bitirsin diyelim. Öyle dua edelim.
0: Amin. Amin.
1: İlk bölümünde sonuna gelmiş olduk hocam. İkinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Ben şahsım adına söyleyeyim, istifade ediyorum.

bakıyorum. Bilinçleniyoruz bu konuyla alakalı, Gazze ve Kudüs konusuyla alakalı. Efendim, Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla o bölgeyi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, aranın ardından konuk odasına devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla devam ediyoruz. Hocam, şimdi Burak Derneği demişken Kudüs'le alakalı çalışmaları var. Bu çalışmaları ben size sormak istiyorum. Kudüs'le alakalı, Gazze'yle alakalı nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dernek neler yapıyor? Bize bunları anlatır mısınız?
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Burak Derneği 15 yıldır Kudüs'le ilgili çalışan bir dernek olarak yoluna devam ediyor.
0: Evet.
1: Bölge bahsettik. Her Müslüman için çok önemli. Hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa işaret ederek Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste oraya gidin ve orada namaz kılın diyor. Gidemezseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin diyor.
0: Hmm.
1: Yani bölgeye yardım edin, destek verin, orayı aydınlatın, mescitte namaz kılınsın. Bölgeyle olan kalbi bağınızı, hatta maddi ilişkinizi devam ettirin diyor.
0: Evet.
1: Aslında burada her Müslümana Kudüs'ü gündeminden uzak tutma, oraya destek ol, sahip çık demiş oluyor.
0: Evet.
1: Biz de Peygamberimizden gelen bu tavsiyeleri de dikkate alarak Kudüs'e önem veriyoruz. Bunun için yola çıktık arkadaşlarla beraber ve bölgede elhamdülillah çok güzel çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bölgede çalıştığımız arkadaşlarımız, bölgede yaşayan insanlar oranın ihtiyaçlarına göre bize farklı farklı projeler sunuyorlar. Bunlar bazen mevsimlik ve dönemsel projeler oluyor. Mesela diyorlar ki işte okullar açılıyor, buradaki Kudüs'lü öğrencilerin eğitimine destek sağlayalım. Ne yapalım? Onlara işte kırtasiye, kalem, defter, çanta, okul, kılık kıyafeti. Biz hemen bunları proje haline getirip Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde, İslam coğrafyasında bunları tanıtıp bu desteği almış oluyoruz. Diyorlar ki havalar soğudu, kışlık destek verelim. Elektrik sobası, bazen battaniye, bazen kışlık paltolara ihtiyaç var. Onları bu sıralar toplayalım. Bazen fakir aileler için kumanya desteği diyorlar. Ramazan ayında sahur ve iftar projeleri orada gerçekleşiyor. Bayramlarda çocuklar, özellikle yetim çocuklar için bayramlık kıyafet ihtiyacımız var diyorlar. Biz onlara destek veriyoruz.
0: Hı hı.
1: Bunların dışında stratejik projelerimiz var. Mesela oradaki bir neslin ahlaklı, edepli ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak bilinçli bir neslin yetişmesi için orada Kur'an halkaları projemiz var.
0: Çok güzel.
1: Tabii o insanlar hani zaten Kur'an okuyor, dışarıdan belki birileri der ki ya ne demek Kur'an halkaları? Kur'an'ın hafızlığı. Kur'an'ın hafızlığı hem lafız olarak hem de tabii ki bunun manası, mesajı. Hı-hı. Yani Kur'an ahlakını aslında biz orada önemsiyoruz. Ve bunu yerine getiren, bu eğitimi veren hocalar oradaki okullarda da bu eğitimi veriyor.
0: Evet.
1: Yani dışarıdan ücretle bizim tespit ettiğimiz, destek verdiğimiz hocalarımız bazı anlaştıkları Kudüs'teki Müslüman okullara gidip dışarıdan böyle farklı derslerde oraya girip İslam ahlakı, Kur'an mesajı dersleri veriyorlar. Onun dışında bir de halkalara hafızlık eğitimi.
0: Evet.
1: Kur'an ahlakıyla beraber bunu yapıyorlar. Bunu şunun için çok önemsiyoruz. Kudüs'te bu bilincin, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak gençliğin her daim devam etmesi lazım. Bu da böyle bir eğitimle, Kur'an'ın ruhuyla, mesajıyla, ahlakıyla o insanların, gençlerin bütünleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu projeyi biz çok önemsiyoruz ve bunu olabildiğince kesintisiz devam ettiriyoruz. Hatta bir ara bunu Mescid-i Aksa'nın içerisinde, Kıble Mescidi'nde yapıyorduk. Ama terör devleti bunları yasaklayınca değişik yerlerde, dışarıda bu halkalar devam ediyor. Yine zaman zaman bölge halkına meslek kazandıracak eğitimler, mesleki eğitimler veriyoruz. Mesela işte diyelim kadınların dikiş öğrenmesi gerekiyor. Dikiş yapmaları gerekiyor hem kendi ihtiyaçları için.

0: belki de bazen bir takım ürünleri yapıp satmaları için bunların eğitimleri veriliyor. Orada çok önemli bir nokta, terör devleti Kudüs'teki gençlere uyuşturucu alışkanlığı kazandırmak için uğraşıyor. Onlara bedava uyuşturucu dağıtıyor. Sonra da tedavi adı altında gelin bizim sağlık merkezlerimize başvurun. Biz her başvurduğunuzda size $100 harçlık vereceğiz tedavi altında diyerek uyuşturucu alışkanlığı çabası gösteriyorlar. Biz de bunu ortadan kaldıracak uyuşturucuyla mücadele sağlık eğitimleri veriyoruz orada.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir projemiz var. Dolayısıyla orada ihtiyaca dönük olarak bize gelen her yeni bilgiye dönük biz hemen bunu projelendiriyoruz. Türkiye'de birçok yerde sosyal medya imkanlarıyla bunu duyuruyoruz. Türkiye'nin dışından da Endonezya, Malezya, Körfez ülkeleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de bu projeleri duyuruyoruz ve oradan çok sayıda dernekten, kurumdan destek alıyoruz ve elhamdülillah bu da Türkiye adına da bizi mutlu ediyor. Bölgeye giden yardımlar Türkiye üzerinden, Burak Derneği üzerinden rahatlıkla gitmiş oluyor. Hem bize olan güveni gösteriyor hem de Türk milletine olan sevginin, ilginin de, muhabbetin de bir göstergesi oluyor bu. Elhamdülillah bizim bu tür bölgelerde Türkiye'li bir dernek olarak sevgiyle, saygıyla karşılıyorlar, destek veriyorlar. Biz de aldığımız destekleri bölgeye ulaştırıp oradaki ihtiyaçları karşılamaya gayret
1: Ne
0: ediyoruz.
1: güzel, ne güzel hocam. Peki hocam, Kudüs için, Gazze için siyasi camiadan ya da kültürel camiadan beklentiniz nedir? Sizin de bir STK olarak.
0: Tabii biz Kudüs için herkes yapabileceği her şeyi yapsın diyoruz. Hatta şunu slogan hale getiriyoruz. Kudüs için mutlaka herkesin yapacağı bir şeyler vardır. Hiçbir şey yapamam. Ya en azından dua edersin. Oradaki kardeşlerimizi dualarında gündeme getirsin. Evdeki ailenle, çocuklarınla paylaşırsın. Dersin ki bakın bizim orada kardeşlerimiz var. Orada kutsal mescidimiz, kutsal mekanlarımız var. Ama bunun dışında da biz oraya zeytinyağı gönderecek küçük de olsa miktarlarla o kalbi bağımızı maddi destekle de perçinlemiş oluruz. Bu anlamda herkes bir şey yapacak. Sivil toplum çalışacak, siyasiler bununla ilgili bir takım ülke içinde çalışmalar yapacağı gibi Kudüs'le ilgili çalışmalara mesela STK'lara destek vereceği gibi bunu dünya gündeminde canlı tutarak birçok yerde bunları dillendirerek gerçekleri anlatarak dünyada kamuoyunda bir Kudüs hassasiyeti, bir terör devleti nefreti oluşturması gerekir. Biz onları bekliyoruz. Topyekün hep beraber birey olarak, kurum olarak, devlet olarak, siyasiler olarak Kudüs adına yola çıkmalıyız, yolda olmalıyız, bir şeyler yapmalıyız. Bunun derdini, bunun sıkıntısını hissetmeliyiz.
1: Evet, eyvallah, eyvallah hocam, kesinlikle. Şimdi yola çıkmak dediniz ya hocam, Sumut filosu yolda İsrail terör devleti bir takım gemileri yine işgal etti, gözaltına aldı. Değerlendirmenizi istediğimizde neler söylersiniz?
0: Evet, biz bu tür bütün hareketleri çok kıymetli görüyoruz, çok değerli görüyoruz. Belki birileri diyecek ya buradan bir fayda elde edemeyeceğiz. Gemiler durdurulacak. Olsun. Onlar durdurdukça arkadan yeni gemiler gelecek. Bakın mesela bugünlerde kara yoluyla da artık Gazze'ye yola çıkacak kervanlar oluşacak. Bunlarla ilgili haberler okuyoruz. Yani gerek denizden, gerek karadan, belki ileride havadan. Yani dünya Müslümanları, hatta bırakın Müslümanları değil mi? Bu gemilerin içerisinde Müslüman olmayan, Hristiyan olan, bazen Yahudi olan, bazen hiçbir dine inanmayan insanlar da var. Çünkü artık bu bir vicdan hareketine dönüştü. Çünkü bir katliam var, bir soykırım var. Buna karşı sessiz kalmamak insanlığın bir gereği. Bu yüzden Sumut filoları her daim canlı olsun. Onlar durdursun. Uyuyanlar biraz daha uyansın. Baksın desin ki ya siz nasıl bir devletsiniz böyle? İnsanın
1: Evet
0: yardıma nasıl müdahale edebiliyorsunuz? Bu
1: hocam.
0: vicdanı nasıl karşı çıkabiliyorsun?

0: Onlar der isim gibi biz karşı çıkıyoruz. Biz gaddarız, biz zalimiz, biz katliamı severiz. Onlar böyle desin. Biz iyilikten yana olalım ve dünyada artık bir İsrail tepkisi, İsrail nefreti olabildiğince çoğalsın. Çünkü bu zalimleri bu da durduracak. Tamam, belki devlet olarak birileri onlara hemen savaş ilan etmeyecek. Ama biz şunu görüyoruz. Artık İsrail sivil vatandaşı bile birçok Avrupa ülkesinde dışlanıyor, kovuluyor. Bazı kurumlar, işletmeler kimisi otelini almıyor, kimisi lokantasını almıyor. Şimdi bu öyle bir kar topuna dönecek ki bu sefer İsrail vatandaşıyla, devletiyle oturup şunu düşünecek. Biz dünyada dışlanıyoruz. Dünyada nefret haline geldik. Biz bundan vazgeçmezsek bu dünyada birilerine bakacak yüzümüz olmayacak. Yaşayamayacağız, dışarı çıkamayacağız. Bunlar için korkunç bir şey. İşte bunun sağlanması için hep beraber tayakkuzda olmamız lazım. Yani somut
1: Kesinlikle hocam.
0: çok kıymetli. Bakın dünyaya bunu gösteriyor. Bu mesajı veriyor. Bunu canlı tutuyor. Dolayısıyla somutta yer alan bütün kardeşlerimize yürekten destek veriyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onlara güç kuvvet versin.
1: Amin amin.
0: Yeniden buraya gidecekler. Bunda yer alacak. Herkes çok kutlu bir mücadelenin bir neferi oluyorlar. Rabbim onlara dünyada da bolluk bereket versin. Ahirette de
1: Amin amin.
0: karşılığını göstersin. Bu bizim için çok kıymetli. Takdirle karşılıyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah hocam, Allah razı olsun. Hocam, Burak Derneği'nin Kudüs ve Gazze ile alakalı kurban çalışması var mı acaba?
0: Var. Şöyle, biz bu sene kurbanlarımızı üç kısma ayırdık. Dedik ki bunların bir tanesi her daim Kudüs'te kurban kesiliyor ve Kudüs'ü Müslümanlara dağıtılıyor. Gazze'yi düşündük ama Gazze'ye şu anda giriş çıkışlar sıkıntılı. Dolayısıyla biz şöyle dedik, geçen sene de bunu yapmıştık. Gazze'den çıkarılmak zorunda olan, böyle 100 binin üzerinde Mısır'da olan mülteci olarak yaşayan Gazze'li Müslümanlar var. Bunların ihtiyaçlarını gidermek üzere Mısır'da kurban kesiyoruz bu sene. Oraya o kurbanlar sadece Mısır'daki Gazze'lilere dağıtılacak. Bir de bunun dışında Afrika çalışmamız var. Afrika'da da Tanzanya'yı tercih ettik bu sene. Burada da bir kurban çalışmamız var. Onun tabii fiyatı biraz daha ucuz. 5 bin liralık bir ücret belirledik. Burada iki şey gerçekleştiriyoruz. Bir, bu kurbandaki kesilen hayvanın etleri o bölgedeki fakir insanlara dağıtılıyor. Yani biz bu kurbanla Afrika'ya destek vermiş oluyoruz. İki, biz buradan tabii bir takım karlar elde ediyoruz. Herkesin yaptığı gibi. Bu karlar da Kudüs çalışmalarına destek vermiş oluyor. Dolayısıyla bu kurban, hani biz hani Burak Derneği niye Afrika'da kurban kesiyor? Çünkü buradan da biz Kudüs'e destek gönderiyoruz. Kudüs
1: Eyvallah.
0: projelerine buradan yardım gidiyor. Dolayısıyla bu tür kurban organizasyonuna girenler çift taraflı destek vermiş oluyorlar.
1: Peki hocam, boykota gelecek olursak, sizce ülkemizde ya da dünyada gerektiği kadar boykot yapılıyor mu? Boykotun ehemmiyetiyle alakalı biraz konuşalım.
0: Eyvallah. Boykot da çok kıymetli, çok değerli. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar duyarlı boykot yapılmamıştı. Bundan önce tabii şahit olduk. Diyelim ki Kudüs saldırıları oluyordu. Mescid-i Aksa kapatılıyordu. Boykot çağrıları yapılıyordu. Bir takım firmalar, şirketler boykot ediliyordu. Ama kısa süre sonra tekrar hayat devam ediyordu. Ama bu Gazze saldırıları 2 yılı geçti. Bu konuda ben çok kişiyle de konuştuğum zaman boykota devam ettiklerini, bu konuda duyarlı olduklarını, zorlansalar da, çünkü kolay değil. Hani öyle alışkanlıklar var ki mesele sadece yeme içmek değil. Evimizdeki kullandığımız temizlik ürünlerinden tutun da kıyafetlere kadar, giydiğimiz ayakkabıya kadar. Gördük ki bizim hayatımızı aslında İsrail'e destek veren firmalar, şirketler kuşatmış. Biz kuşatma halkındayız. Bunları yeni yeni öğreniyoruz. Yeni yeni farkına varıyoruz. Farkına vardıkça zorlanıyoruz tabii ki. Ama buna rağmen olsun, inancımız daha değerli diyerek insanımız boykot yapıyor. Bu çok kıymetli, çok değerli. Bu devam edecek. Etmesini de biz bekliyoruz. Hayır, bunu sorarsak yeterli mi? Değil. Çünkü firmalar daha da zorlanması lazım. Ekonomik sıkıntılar, sarsıntılar olması lazım.

0: Türk bazı işte firmaların Türkiye'deki temsilciliklerinin bir kısmının kapandığı haberlerini duyduk. Bu bizi
1: Evet.
0: mutlu ediyor tabii.
1: Evet, hocam.
0: Satışların azaldığını duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Kârlarının düştüğünü duyuyoruz. Bizi mutlu ediyor. Ama gönül istiyor ki daha güçlü olalım. Firmalar zorlansın. Türkiye'deki temsilciliklerini alacak olan vatandaşlarımız desin ki biz bu markayı değil de yerli bir markayı alalım, onu kalkındıralım, onunla yolumuza devam edelim desin. Ve bu süreçte yerli üreticiler de şunu görsün, Türkiye'de kaliteli ürünleri biz oluşturmamız lazım. Yerli ürünler daha da gelişmesi lazım ki biz bir takım sadece belki İsrail'e destek veren firmalar değil, mesela Çin'le bağlantılı olan firmalar da bizim için problemli. Çünkü onlar
1: Tabii,
0: da
1: tabii.
0: zulmediyorlar. Bizim Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de var. Onlar
1: Evet.
0: da zulüm altında. Dolayısıyla biz Çin'e de hayır dememiz lazım. Ne bileyim bir takım batılı ülkelere de hayır dememiz lazım.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yaptıkları hal ve hareketlerden, davranışlardan dolayı. Kendimiz üretelim, kendimiz büyüyelim. Biz bir güç olmaya mecburuz. Çünkü artık dünyada güçlü olan ülkeler masada da güçlü oluyor. Onların
1: Eyvallah.
0: dedikleri dikkate alınıyor. Bir takım savaşları güçlü olan ülkeler bazen masada bitirebiliyor. Bu yüzden Türkiye daha da güçlü olması lazım. Buna her vatandaşın da bir katkısı olması lazım. Ülke güçlendikçe biz Filistin'in daha da özgürleşeceğini, hatta dünyadaki farklı coğrafyalardaki zulümlerin azalacağına inanıyoruz. Gönlümüz de bundan yana.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Söyledikleriniz dua yerine geçsin inşallah. Amin diyelim hocam. Hocam son olarak Kudüs'le alakalı, Gazze ile alakalı, Mescid-i Aksa ile alakalı söylemek istediklerinizi alalım ve programı nihayete
0: Eyvallah. Tabii ben öncelikle size teşekkür ediyorum.
1: erdirelim.
0: Semerkant Radyo bu konuda çok duyarlı. Böyle bir programı yapmak, bunu gündeme getirmek çok kıymetli, çok değerli.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla karşımda beni dinleyen, bizi dinleyen bilinçli bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Onlar birçok şeyin farkında.
1: Evet.
0: Ama yine de tabii çağrımızı yeniliyoruz. Yani gündemimiz Kudüs olsun. Orada Müslümanların yaşadıkları zulümler olsun. Gazze'yi unutmayalım. Herkes kendi imkanı nispetinde oradaki kardeşlerimiz için bir şeyler yapsın, bir takım adımlar atsın, atmaya çalışsın.
1: Evet.
0: Bu alanla ilgili bilgilenme, okuma, öğrenme, dinleme, seyretme neyse bunları yapalım. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Kardeşlerimize dua edelim. İmkanımız varsa Kudüs'ü ziyaret edelim. Kudüs ziyaretlerini biz çok önemsiyoruz, kıymetli ediyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çünkü bizi bekliyorlar. Bizden çok şey ümit ediyorlar. Fırsatımız varsa gidelim, bunu gündemimize alalım. Ama hiçbir zaman Kudüs'ü kalbimizden, gönlümüzden uzak tutmayalım.
1: İnşallah, inşallah hocam. Dedikleriniz yine dua yerine geçsin ve amin diyelim. Allah razı olsun. Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı, uyarıcı bir sohbetti, bilinçlendirici bir sohbetti. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yenihayat hocamızla Gazze'yi konuştuk, Kudüs'ü konuştuk. Batı Şeria'yı konuştuk. Kudüs'ün, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın bir Müslüman için neler ifade ettiğini, ne anlama geldiğini hocamızdan öğrendik. Allah razı olsun. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemek

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim, Tahirül Mevlevi, daha önce bu kitaptan bahsetmiştim çok kısa bir şekilde. Bahar kadar taze, hayat kadar nazik, İstanbul yazıları. Kitabın giriş kısmından size tadımlık sunmuştum. Gene bu güzel kitaptan, çünkü çok güzel, çok geniş bir kitap. Zaten Tahirül Mevlevi malum, çok önemli bir zat-ı şerif. Efendim, Tahirül Mevlevi'nin İstanbul'a dair yazılarını derlenerek bir bütünlüğe kavuştuğu bir eser. 1910 ile 1951 yılları arasında çeşitli dergilerde kaleme aldığı 40 yıllık bir yazı birikimini okurlarla buluşturuyor bu kitap. Tarih sırasına göre Beyanül Hak 1910-11, Sebilül Reşhat 1914, Mahvil 1921-25, Gücel 1936, Bilgi Yurdu 38-39-40, İslam Yolu 48-51 yıllarında bu dergilerde yayınlanan bu yazıların bazıları tefrika halinde yayınlanmış. Bazıları da münferit yazılar olarak dergi sayfalarında kalmış. Dergilerdeki yazıları dışında bu kitaba ilave edilen, tarihi belirtilmemiş bir yazma risalede İstanbul'un eski adetlerinden başlığını taşımakta. Bu eseri meydana getiren yazılar yaklaşık 40 yıllık bir süreci de yansıtmakta. Özellikle alfabe değişiminin etkilerinin görülebileceği, Türkçenin izlediği seyri göstermesi bakımından da ayrı bir dikkatin konusu olabilecek bir eser. Kitabın ismine gelince, kitabın adı Tahirül Mevlevi'nin bu eserde geçen bir cümlesi: bahar kadar taze, hayat kadar nazik. İstanbul'a yakıştırdığımız bu ifade, İstanbul'un mevcut hali göz önüne getirildiğinde belki bazı okurlarımıza ironik gelebilir. Doğrusu bu satırları yazan için de öyle. İstanbul bizleri hak etmese bile bu tanımlamayı fazlasıyla hak eden bir şehir. Ve İstanbul ufkunu kaplayan devasa beton kütleleri aziz varlığına saplanmış bir hakaret gibi sinesine çekiyor olabilir ve bizlere hal diliyle neler söylediğini tahmin etmek

de zor değil ama biz en azından onun hakkının bahar kadar taze, hayat kadar nazik olduğunu kağıt üstünde de olsa teslim etmek istedik. Efendim, kitabı yayına hazırlayan Mustafa Kirenci. Efendim, Tahir-ül Mevlevi 13 Eylül 1877'de İstanbul'da doğdu. Ömer Efendi İptidai Mektebi ile Gülhane Askeri Rüştiyesini tamamladıktan sonra Bağbısar Askeri İdaresi'ne tayin edildi. Askeri görevini devam ederken Mehmet Esat Dede'den Meslevihanlık icazetnamesi aldı. Aynı zamanda Sema Meşk edip devrin semazenleri arasında şöhret kazandı. Mevlevilikle ilgili eserleri gün ışığına çıkarabilmek için sahaf dükkanı açıp Orman ve Maadin Nezaretinde katiplik yaptıktan sonra hocalık ve gazetecilik mesleğine yöneldi. 1909'da Darüşşafakatül İslamiye'nin edebiyat hocalığına tayin edildi. 1923'ten itibaren İmam Hatip Mektebi'nde, Maltepe Askeri Lisesi'nde, Kuleli Askeri Lisesi'nde hocalık yaparken diğer taraftan Mahfil Mecmuası'nı bizzat yayınlayıp dönemin pek çok gazetesinde şiir ve makaleleri yayınlandı. İstiklal Mahkemelerinde İskilipli Atıf Hoca ile birlikte yargılandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kütüphaneler Müdürlüğü'nde görev aldıktan sonra 20 Haziran 1951'de Hakk'ın rahmetine yürüdü. Efendim, Tahir-ül Mevlevi merhumun önemli bir mesnevi şerhi de var. Ehli müracaat edilebilecek düzgün kaynaklardan biri olduğunu söylerler. Efendim, bu güzel kitabın Topkapı Dışarısı'nda bir gezinti başlıklı bölümüyle bugün sizlere bu kitaptan paylaşımlar yapmak istiyorum. Diyor ki Tahir-ül Mevlevi, geçen sene sonbaharın latif günlerinden biriydi. Geçkin bir çehrede görülen güzellik bakiyesi gibi bir havanın bir hoşluğu vardı. Ben pencere önünde oturuyor, bahçedeki yeşermiş otlarla sararmış yapraklara bakıyordum. Şu tabi levhanın seyri, tabiat sahasından hayatın eksilmediğini, öleceklerin yerini tutmak üzere yaşayacakların yetiştiğini anlatıyordu. Bugün sararmış o yapraklar, yarın dökülecek ve çürüyüp toprak olacaktı. Benim gibi 60'ı geçmiş cisimlerin de sonu bu değil miydi? Ben bu hazin düşüncedeyken İbrahim ile Fahrettin geldi. Darüşşafaka'daki talebemden olan bu zeki ve haluk çocukların birincisi, şimdi yüksek muallim, mektebi mezunu ve yedek subay. İkincisi de Bursa Orman Mühendisidir. İkisi de Ati'de memlekete hizmet edecek gençlerdir. Efendim, haluk iyi huylu, herkese hoş geçinen, geçimli anlamda bu zeki ve haluk çocukların birincisi, şimdi yüksek muallim derken bunu kastediyor. Merhum, İbrahim'in yanında fotoğraf makinesi olduğunu gördüm. Yemek yedikten ve epeyce sohbet ettikten sonra, çocuklar hava çok güzel, haydi kıra çıkalım, hem nefes hem de resim alalım teklifini ettim. Muvaffakat gösterdiler. Bizim sokağın köşe başındaki duraktan tramvaya bindik. Herkes denemiştir ki İstanbul tramvaylarında asıl olan ayakta durmaktır. Nadiren gayri tabi olarak oturmak imkanı bulunur. Biz de şehreminine kadar ayakta durduk. Bereket versin ki yolcuların epeycesi orada indi de birkaç dakika dinlenmemiz için oturacak yer açıldı. Fakat biraz sonra tramvay son mekifine geldiği için kalkıp inmeye ve bastonumun yardımına sığınmaya mecbur oldum. Efendim, mevkif durak anlamında. Yürüdük İstanbul şehrini, ötesi berisi büzülmüş bir kemer gibi kuşatmış olan harap surun top kapısından dışarıya çıktık. Fetih esnasında kullanılan meşhur topun bu civarı konulmuş olması dolayısıyla top kapısı yahut galat olarak top kapı adı verilmiş. Bu geçidin dışarısını görmüş olanlar bilirler ki sağ ve sol tarafını işgal eyleyen iki kahve ile birkaç dükkan arasındaki yol ve önündeki meydancık ziflenmiştir. Şehrin bazı kaldırımlarında, hususiyle bizimki gibi toprak sokaklarında sekerek yürümeye alışmış ayaklarım o düz satıh üstünde hareketini şaşırdı. Meydancığın sağ tarafı Haliç'e, solu ise Marmara'ya kadar uzanmaktadır. Önünde biri Maltepe Askeri Lisesi'ne, öbürü Takkeci Mahallesi ile Davutpaşa Kışlası'na kadar iki yol vardır. Aralarındaki geniş mezarlığın kapıya karşı ucunda bir çeşme görülür. Eskiden o çeşmenin üstü yıllanmış ağaçlarla gölgelenmiş namazgahydı. Biz iki yoldan soldakine doğrulduk, sağımıza düşen mezarlık duvarını takip ettik.
Maksadım 100 metre kadar ileride metfun bulunan şair Kalai Efendi'ye ait mezar taşının resmini aldırtmaktı. Efendim, Refik-i Kalai 1760-1822 divan şairi, İstanbul Topkapı'da doğmuş. Asıl adı Mehmet Emin olup bir kumaşçının oldu. Devrin şairlerinden Seyit Osman Sururi'nin ifadesine göre gençliğinde bir müddet babasının mesleğini yapmış. Daha sonra Fatih Medresesi'nde ilim tahsil ederek kadı olan Rafi'yi yine Sururi'nin bildirdiğine göre cilt hastalığına müptelaymış. Tütün, kahve, afyon gibi alışkanlıkları olduğunu şair kendisi söylüyor. Kahve, macun, tütün, enfiye ve kafir afyon. İşte beş şeydir eden bizi azizim Mecnun. Mezarı Topkapı dışında Takkeci Camii'ne giden yolun sağındaki kabristanda olup hanımı ve çocukları da yanında gömüldür. Rıfi'nin bilinen iki eseri divanı ile Ermenice Türkçe lukatıdır. Kalai'nin dikişli kavuklu ve katibi sarıklı taşı arkaya doğru eğilmiş. Üstünde Sultan-ı Şüera Topkapılı Emin Efendi ruhuna Fatiha. Fi 27 sefer 237 yani 23 Kasım 1801 ibaresi mahkuk. Taşın meyletmiş olduğunu çocuklara gösterdim. Sultan-ı Şüera tabirinin ağırlığını çekemediği için eğilmiş dedim. Resim alındıktan sonra yürüdük. Ona dair çocuklara biraz malumat vermek hatırıma geldiyse de kendisini mezarı başında zem etmek gibi olacağından söyleyeceklerimi başka bir zamana bıraktım. Arakiyeci İbrahim Çavuş tarafından yaptırılmış olan caminin dışında ve köşe başındaki çeşmenin önünde durdum. Yol yükseltilmiş olduğu için bir iki basamakta inecek kadar çukurda kalmış olan çeşmeyi Sultan II. Mahmud'un sadrazamlarından Derviş Paşa'nın yaptırmış olduğunu söyledim. Onun sadrazam oluşuna kutbu alem sahibi mühür eyledi dervişini diye tarih yazıldığında haber verdim ve ilave ettim ki Derviş Paşa'nın Münir Hanımefendi isminde epeyce yaşlı bir kerimesi vardı. Şairdi. Macerayı aşkı levh-i dilde tasvir eyleriz. Belki suzi ah ile çarhı alev giyir eyleriz. Etmeyiz minnet cihanın hüsrevi darasına, kârımız vabesteyi sultanı takdir eyleriz. Yani gönül sayfasından levhasında aşk macerasını tasvir ederiz. Yakıcı ah şimşeği ile alemi alevlendiririz. Cihanın hüsrev ve darasına minnet etmeyiz. İşimiz sultanın takdirine bağlıdır. Ona uyarız. Beyitleri gibi erkekçe sözler söylerdi. Onun oğlu Kemalettin Ferri Bey de şairdi. Bir gazelinin şu maktayı hatırımda kalmış. Gönül methuş olur perri semaından safasından. Der-i hünkârı biz ehli dile darül eman gördük. Ey perri, gönül bu dünyanın semaından, sefasından dehşete düşer. Biz hünkârın kapısını gönül ehlinin tehlikelerinden sığınacağı yer olarak gördük. Takkeci Camii'nin önüne geldik. Hadiketül Cevami'nin bildirdiğine göre Kamili Elf yani tam 1000 senesinde miladi 1591 ikmal edilmiş olan bu mübarek mabedin içindeki pek kıymetli çinileri çocuklara gösteremedim. Çünkü namaz vakti olmadığı için kapısı kapalıydı. Yalnız avlusunu çeviren kalın taştan parmaklığın hususiyet ve azametine nazarı dikkatlerini celbettim. Benim bugün de çok fazla değişen bir şey yok. Ancak namaz vaktinde giderseniz elinizde müftülükten izin de olsa oradaki arkadaşlar uygun görürse kafanızı kaldırıp caminin içindeki efendim tezyinatı seyredebilirsiniz. Maalesef halen böyle bir durum devam ediyor. Aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen. Cami avlusunun kapısı karşısında mezarlıktan bozma bir set var ki cami sırasındaki bir kahvehanenin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Orada oturup birer kahve içmek ve biraz dinlenmek teklifinde bulundumsa da genç arkadaşlar yorulmadıklarını söylediler. Naçar yürüdük. Mezarlığın içindeki patikadan aile bahçesinin kapısı önüne geldik. Bu bahçenin bir kısmı ile içindeki köşk eski zaptiye nezaretinin heyeti tahkikiye reisi Mehmet Ali Bey'in idi. Sonra Şeyhülislamlardan biri tarafından satın alındı ve bitişik mezarlıktaki taşlar kaldırılıp yerleri belirsiz edilmek suretiyle bahçe genişletildi. Şu tahrip ve tevsi civar ahalisi pek âlâ bilir. Bu bahçe ile
mezarlık

yan tarafı arasındaki dar bir yol Davutpaşa ve Maltepe caddelerini birleştirir. O dar yolun Maltepe cihetindeki müntehasına vardık. Sağ cihetteki köşe başında ve yüksekçe bir suffe yanında, yani gölgelik, etrafı setle çevrilmiş aile mezarlığından bahsediliyor suffe olarak. Ve yüksekçe bir suffe yanında durduk. 8-10 sene evvel o suffe üstünde yaşlı bir serve ağacı vardı. Koyu yeşil rengini örten tozlar onu olduğundan ziyade ihtiyar gösterirdi. Bugün kökü bile kalmamış olan o servi Süleyman Nahifi merhumun kabrini gölgelendirirdi. Evet, orası 1737 tarihinde irtihal eden o ilahi şairin uhrevi karargahı olmuştu. Kabir taşı da servisine dönmesin diye İbrahim onu makinesiyle tespit etti. Mesnevi'nin Fazıl mütercimine karşı bu kadarcık olsun bir hizmette bulunması teşekküre değer. Bu işte beraber bende de yürümek, hatta ayakta durmak takati bitmişti. Karşımda bir numune bağı gördüm. Üzüm bulunduğu bir levha ile ilan ediliyordu. Artık danışmaya lüzum görmedim. Oraya doğru yürüdüm. Arkadaşlar da üzüme karşı yiğitlik gösteremediler. Bağa girdik ve uzayıp giden bir çardağın altındaki sandalyelere oturduk. İki tarafta yetiştirilen üzüm kütükleri bu uzun çardağın üstüne alınmış, altında oturanlar için yeşil yapraktan bir kubbe haline getirilmişti. Yapraklar arasında sarkan kırmızı ve sarı üzüm salkımları güneşin şuağıyla parladıkça adeta o kubbenin mozaiklerini teşkil ediyordu. İnsan hayale kapılsa da esatiri evvelin devrine dalsa kendini Bakus mabedinde yahut Çemşit bezminde sahneleyecekti. Efendim, Bakus mabedi Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan, tarihi Baalbek tapınak şehrinde bulunan ve antik dönemde yapılmış ve günümüze kadar sağlam kalmış Roma tapınağı olan Bakus, halen modern mimarlar içinde önemini koruyan bir yapı olarak kaynaklarda geçmekteymiş. 18 metre uzunluğunda ve 46 sütunu bulunan antik çağın bu devasa yapısı Bakus günümüzde varlığını korumaktaymış efendim. Cemşit, İran mitolojisine göre Piştaniyan sülalesinin 4. en büyük hükümdarı olup Hürmüz'den öğüt alarak halkını yönetmiş, 800 yıl yaşadığı söylenen bir İran hükümdarı. İhtişamlı bir yaşam sürmüş. Hürmüz'ün verdiği bilgiler doğrultusunda 50 yıl demircilik, 50 yıl dokumacılık, 50 yıl din, savaş ve tarım alanlarında 50 yıl yapı işlerinde, 50 yıl denizcilikte uzman yetiştirmiş. Böylece 300 yıl boyunca yeryüzünde hiç kimse ölmediği gibi açlık, hastalık, kötülükte kalmamış. Cemşit sonunda bu aşağıları kendinden bilerek, kendisinin ilah olduğunu sanarak tapınılmasını istediğinde her şey tersine dönmüş. Cemşit'e karşı ayaklanan İranlılar onun yerine Dahak'ı tahta oturtmuşlar. Nihayet Dahak Çin'de Cemşit'i öldürmüş, fakat Cemşit'in ihtişamını ele geçiremez. Çobanlar tarafından yetiştirilen Cemşit'in oğlu Feridun, Dahak'ı Babil'de yakalayarak Demavent Dağı'nda zincire vurur, öldürür. Kaynaklar 50 yıl yapı işlerinde, 50 yıl denizcilikte uzman yetiştirmiş. Böyle bir efendim İran mitolojisinde Cemşit tanımı. Al dipnot olarak koymuş, sizden mevzunun içine geçtiği için paylaşmak istedim. Efendim, yazı şöyle devam ediyor. Taze ve lezzetli bir üzüm yedik, iyi ve soğuk bir su içtik. Bir saat kadar oturup dinlendik. Giderken de borcumuzun ancak 15 kuruş olduğunu öğrendik. Bağdan çıktıktan sonra Fahrettin gidip birine ders okutacağını söyleyerek ayrıldı. İbrahim ile ben Maltepe Caddesi'nin Topkapı'ya giderken solundaki mezarlığa girdik. Bahane cu-i vustat olduğum yâre duyurmuşlar. Nifak etmişler ama manevi himmet buyurmuşlar. Vustat için bahaneler aradığımı yâre söylemişler. Bunu yaparak ara bozuculuk yapmışlar ama manevi himmetin ulaşmasına da sebep oldular. Beytiyle şöhret almış olan Şeyh Vahyi Efendi'ye ait mezar taşının da resmini almak istiyorduk. Aradık, bulduk. Bir de bakayım ki onun yanında yüksekçe bir suffe üstünde meşhur Hoca Neşet'in de taşı dikilip duruyor. Adeta

sahibinin sipahilik tavrını temsil ediyor. Mehmet Efendiler de orada methun imiş. Onların taşlarını da tespit ederek Topkapı'ya geldik ve tramvaya bindik. Ben taş kasapta indim. İbrahim Yüksek Muallim Mektebi'ne gitti. Hayatının sayılı günlerinden birini de böyle geçirmiş olduk. Evet efendim, bahar kadar taze, hayat kadar nazik.

bir ifade. Tahirül Mevlevi'nin kitabı Topkapı Dışarısı'nda bir gezinti başlığını taşıyordu bu güzel yazı. Efendim, muhabbetimize burada küçük bir virgül koyalım. Salacak kahvehanesinde muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her

0: ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Bugün sizlere Tahirül Mevlevi'nin Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul yazıları. Bu başlıkta zaten İstanbul için atılmış bir başlık. Yayını hazırlayan Mustafa Kirenci, şehir kitaplarından çıkan çok güzel bir kitap. Efendim 1910-1951 yılları arasındaki değişik yerlerdeki yazılarından toplanarak oluşturulmuş bir kitap, bu güzel kitap. Efendim şimdi bu bölümde Bahar ve Ağaç başlığını taşıyan yazıyı paylaşmak istiyorum. Zerafet Mutat, Halil Nihat, merhumun Ağaç Kasidesi ünvanlı manzum ve matbu bir kitabı vardır ki, zarif şair orada dil kurumundan başlamak üzere her tarafa ince nükteler fırlatır. O eser nazmedildiği vakit ben de istinsah etmiş, bir de takriz yazmıştım. Efendim takrir bir eserin metni için yazılan bir yazı. Merhumun rahmetle yad edilmesine vesile olsun diye ve bahar münasebetiyle o takrizi şuraya naklediyorum diyor. Ben de bir kısmını sizinden paylaşayım. Baharı pek severim ki şebabıdır dehrin. Alel husus baharı bu en güzel şehrin. Onun telatümü feyzi önünde her bir yer gelin çocuk gibi vecdü neşata hande eder. Tutar da ufku seraser nesimi pür mevce, huruşi levne hadaret akis yapar evce. Zemin sığınmada her dem cenah sayesine, görünce benim gözümde ağaçlar birer hüma gibidir. Bakın ki her biri zilli himaye sahibidir. Sema mümas oluyorken uliv vifayesine, zemin sığınmada her dem cenah sayesine. Görünce didelerim çifte bir ağaç sırası, gelir hayalime cennet, tariki manzarası. Onun da ziyneti olmuş nihali bağır aver, o sayelerde akarmış gümüş gibi dereler. Demiş bu saye için nüktedanı taze eda, gözetme sayeyi diger, yeter bu saye sana. Onun da ziyneti olmuş nihali bağır aver, o sayelerde akarmış gümüş gibi dereler. Atlayarak okudum. Geçen nüshada bu serlevha ile neşredilmiş olan manzumeyi de bazı gençler anlayamamışlar. Efendim o yıllardaki bazı gençler anlayamamışlar. 1910-51 arası. Yani bugün bizim anlayamamız artık ne diyeyim. Türk edebiyatının iflası demek olan şu anlamayıştan dolayı gençleri mazur gördüm. Çünkü senelerden beri tatbik edilen program neticesidir. Bu hazin neticeden edebiyatımızın ruhuna rahmet okumakla beraber mealini anlamamış olanlara tefhim etmek üzere o manzumeyi şu surette nesre çevirdim. Tefhim anlatma bildirmeymiş efendim. Ağaçların çiçek açtığı bahar mevsimini hususuyla dünyanın en güzel şehri bulunan İstanbul'un baharını pek severim. Az evvel yazmış olduğu takrizi şimdi günümüz diline çeviriyor Hazret. Çünkü o mevsim tabiatın gençlik zamanıdır. Onun coşkun feyzi önünde her yer coşar ve çocuk gibi sevinip güler. Dalgalana dalgalana esen hafif rüzgar ufuk dairesini baştan başa kaplar da

yerin yeşilliği gök kubbeye akis yapar. Yeryüzünü kaplamış ve karartmış olan matem rengi erir ve silinir. Zeminin sathı yeşil renkli sevinç elbisesi giyer ve sevinir. Kışın soyunmuş olanlar bu neşeli bahar bayramında yeşilli bayramlık giyseler layık değil midir? Şu ufka bak, dağların sırtı aylardan beri kirli bir pırtı halinde dururken bugün yeşillikler içinde. Şu bahçeleri gör, dikenli bir çalılık gibi kalmışken şimdi zeminine ipekli halılar döşenmiş. Ağaçlar çıplak dallarıyla birer iskeletin andırıyordu. Hala birer çiçek demeti halini almış. Fidanları görüp şaşmaz mısın? Dünkü züğürtler nasıl olmuş da bugün öbek öbek zümrüt takılmış. Bahar feyzinin coşkunluğu ağaçlarda dalgalanmakta. Huyla sinesindeki şevk ve neşe ruhu onunla uyanmaktadır. Namiye yani nebatın büyüme kuvveti fıskıyı olmuş da ağaçlar vasıtasıyla fezaya doğru fırlamış gibi. Ağaçlar benim gözüme birer hüma yani devlet kuşu gibi görünmektedir. Her biri himaye gölgesi sahibidir. Yükseklikleri sema kubbesine temas ederken arz da kanatları gölgesine sığınmadadır. Gözlerim karşılıklı dikilmiş bir ağaç sırası görünce hayalime cennet yolu manzarası gelir. Meyveli ağaçlar oranın da ziynetiymiş ki gölgelerinde gümüş gibi dereler akarmış. Taze nükteler sarf eden, nadir sözler söyleyen, emsalsiz bedialar meydana getiren, zarif ve mümtaz bir edip olan Halil Nihat merhum, başka bir sayı arama, ağaç sayesi sana yetişir demişti. O daima yeni yeni mazmunlar bulup, yazan üstad şairin kalemiyle tefsit edilen yazılar edebiyat fezasında güneş kadar parlak olurdu. Evet efendim, böyle güzel bir yazı. Tabii üzüntü verici olan okuduğumuz zaman arada tek tük ifadeleri anlıyor olmamız çok üzüntü verici tabii ki. Efendim başka bir yazıya geçmek istiyorum. Davutpaşa Kışlası önünde ok atışı. Ateşli silahların icadından evvel hatta tekemmülüne kadar da her kavmin ok, yay, itman ve istimaline ne kadar emniyet verdiği malumdur. İnsanların dünyevi, uhrevi her türlü menafi ve fevaidini cami olan Müslümanlıkta bu hususta şevk ve gayrete getiren nasihatlarda bulunmuştur. Efendim, insanların dünyevi ve uhrevi her türlü menafi deyince yarar, fayda anlamında ve fevaidini gene faydalar, menfaatler anlamında zikredilmiş. Arapların ok, yay, mızrak, harbe, kısa mızrak, süngüymiş efendim harbe. Kılıç ve kalkandan ibaret silahları içinden en ziyade ok, yay, taallüm ve idmanını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tavsiye buyururdu. Çünkü o vakit bu iki silah diğer aletlerden ziyade işe yarar ve onlara nispeten bugünkü tüfenk yerini tutardı. Zat-ı Akdes-i Nebevi'nin Zevra, Rafa, Safra, Şevhat, Ketum, Sedat isimli altı yayı ve Kafur namında bir tirkeşi. Okçuların arkalarında taşıdıkları süvarilerin atlarının eğer kaşına taktıkları meşinden tabanca kılıfı şeklinde yapılmış 50'ye yakın ok alan ok muhafazası, ok kuburu, okluk tirkeş bulunduğu siyah kitaplarında muharrerdir. Yani yazılmıştır. Remi ve rumatin yani atma, fırlatma ve efendim rumatin ok atıcılar, okçular faziletleri hakkında birçok hadisi şerif riayet edilir. Bunlardan 40 tanesi Ebu Eyyub el Ensari Camii Şerif imamı Abdullah Efendi tarafından cem ve Türkçe şerh olunmuştur. Abdullah Efendi merhumun Tezkiretür Rumat tesmiye etmiş olduğu eseri İdad-ı Kuvvet hakkındaki hadis ile başlar. Abd-ı Aciz de o hadisi şerif vaktiyle tercüme ederek İdad-ı Kuvvet serlefalı bir makale yazmış. Sebilür Reşat Mecmuası'nın 263. nüshasıyla neşreylemiştim. Orada da hikayede edildiği üzere Tezkiretür Rumat Risalesi Sultan Mahmud Hüsani'nin kahveci başısı daha sonra Efkaf Naziri

olan Mustafa Kâhne Efendi tarafından yazılan Telhus-u Resailir Rumat kitabına teberrüken nakledilmiş. Ok ve yayın atılmasıyla beraber yapılmasına dair okçulukla ilgili diğer malumat verilmiştir. Mustafa Kâhne Efendi 1835-36 senesi Mahmud-u Sani'nin mahiyetinde Ok Meydanı'nda bulunurken telakki eylediği irada mucibince yazdığı o kitapta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'de iptida hala meydanı tirandaz olan Kasımpaşa semtinin üstündeki Ok Meydanı mahalle nüzul ve ol mahalleden Nail-i Futuhat-ı Tehsir-i Rabbül İddat olup Kuzat-ı İslam 3 gün icra-i sünnet Hazreti Seyyid-ül Enam için remi siham ettiklerini Seyha-i Zemini Ahbar Ceride Asarından musahvelen tahrir etmiştir. Yani devam ediyor bu şekilde orijinal metin. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'den başlangıçta hala okçular meydanı olan Kasımpaşa semtinin üstündeki Ok Meydanı yere indi ve o yerden Allah'ın fetihleri kolaylaştırma lütfuna nail oldu. Fatih Sultan Mehmet'in mahlukatın efendisi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yerine getirmek için İslam gazilerine 3 gün ok atışı yaptırdığını Evliya Çelebi ayrıntılarıyla yazmıştır. Ve Risale sahibi Abdullah Efendi'nin tahkik ve tahririne göre Fatih'in mahiyetinde mevcut olan alimler ve meşayih ve özellikle Akşemseddin Allah sırrını kutlu kılsın hazretlerinin keşf, irade ve ifadeleriyle zikredilen meydan ok atışına tahsis edilmiş, sınırları belirlenip kalemlerle kaydedilmiş ve hakkında ferman verilmiş. Ebedi olan İslam devletinin ortaya çıkışında kullanılan üç silahtan üstün tutulanı tir yani ok ve keman olduğu için İslam devletinin tahtında oturan şevketli, azametli, kudretli, kerametli Efendimiz Sultan Gazi Mahmud Han-ı Adli Hazretlerinin Allah-u Teala'nın yardımı ile Mufenni Şerife Yüce Padişahlığına yakışır şekilde itibar göstermede gayretsizlik etmedikleri herkes tarafından bilinmiş ve görülmüştür. Der ve Seyyah-ı Zemine Ahbar tabiriyle Evliya Çelebi'yi ima ederdi ki Çelebi de seyahatnamesinin birinci cildinde şu malumatı verir. Okçular tekkesi Fatih tarafından yaptırılmıştır. Haftada iki gün İslam gazileri gelip ok atarlardı. İşte o asırda okçuların sohbetlerine mahsus bir tekke inşa edilmiştir. Sonra Sultan Beyazıt Veli dahi yaycı olduğundan Kemankeş Hattat Şeyh Hazretlerinin teşvikiyle bu zaviyeyi genişletmiştir. Daha sonra günlerin geçmesiyle tekke yer yer yıkılmıştır. Sultan 4. Murat da okçu olduğundan müsait silahtar Mustafa Paşa'yı tekkenin tamirine memur etmiştir. Himmetle yeni mamur oldu tekke binasının yeri. Evet efendim, bu güzel kitap bu minval üzere devam ediyor. Yine muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Salacak kahvehanesinde muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Merhum Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul'u ifade eden başlığıyla 1910-1951 yılları arasında değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış İstanbul yazılarından toparlanıp 2020 yılında Mustafa Kirenci yayını hazırlayan zat Şeyh kitaplarından çıkmış. Çok güzel bir kitaptır. Bir yaşında bir kitap. Güzel hazırlanmış bir kitap tabii. Zaten Tahirül Mevlevi bilenler bileceklerdir. Önemli bir büyüğümüz ve merhum önemli bir kalem. Erhamu terhamu, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, acıyın ki acısınlar size de başlığını taşıyan son bölümde, kitabın son bölümünde bulunan yazıyı sizlerle paylaşarak bugün bu kitabın son paylaşımını yapmak istiyorum. Meali manzume ile tercüme edilen şu kelam-ı âli ne kadar meani-i rekikayı havidir. Yani ne kadar ince nazik anlamdadır. Efsaf-ı ezeliyesi Rahman ve Rahim olan Hüdavend-i Kerim, Hadi-i Halik olmak üzere gönderdiği Habibi Necibini rahmeten lil alemin, yani alemlere rahmet, paye-i celili ile teşrif buyurmuş aynı rahmet ve mahz-ı şefkat bulunan Zat-ı Risalet'te, alemi İslamiyet ve cihan-ı insaniyete erhamu fermanı güzünü ile hasleti merhamet kariye irşad etmiş. Kalbinde rahm ve şefkat hissi olmayan, taş yüreklilere kimsenin acıyamayacağını, men la yerham la yurham, merhamet etmeyene merhamet olunmaz hikmeti baligasıyla bildirmiştir. Yani tam ve eksiksiz hikmette bildirmiştir. İlahi vaatleri Rahim ve Rahman ve Hazreti Peygamberi mücahitleri rahmeten lil ekvan, bütün varlıklara rahmet olan bu ümmeti merhuma, istiyat-ı rahimeyne de pek ilahi.

demiş ve yalnız hem cinsine değil hayvanlara, bitkilere, hatta cemadata, yani cansızlara kadar şefkat itirazından uzak kalmamıştır. Millet-i İslamiye'nin aşıkam merheme alem ki heme alem ezost. Bütün aleme aşığım, zira bütün alem ondan meydana gelmiştir diyecek kadar rahim-i kainat olan ashab-ı kemalatı şöyle dursun. Vasütül irfan olanların, yani orta seviyede irfan sahibi olanların da, belki avam derecesinde bulunanların da bile bir hayvanın rencide edilmesine acımayan yok gibidir. Ne kadar merhametli vicdan vardır ki seyyar bela olan tramvay arabalarının ağır yükler üzerine yaralı vücutları kamçı darbeleri altında titreyen legar beygirler için nalende-i teessürdür. Ne kadar hassas kalp vardır ki bir bahı hazan numude döndüm, koydu tenimi bu hale döndüm. Yani sonbaharın görüldüğü bir bağa döndüm, tenimi bıraktı, bu hale döndüm lefasını teçsim, yani vücut verme, cisim durumuna getirme eden nazik cismin sükutu ebedisini tanzir eyler gibi soluk bir yaprağın girdabı hazan ile titreye titreye hakkı zevale düşmesine karşı nadarı teessüftür. Yani üzüntüyle elem de ızdırap çekmiştir. Ne kadar çeşmi rakik vardır ki çılgın ve dalgaların birbiri ardınca gelen hücumlarıyla oyulmuş, kızgın güneşin yakıcı tesiriyle çatlamış, dağılmaya başlamış, veremin harap hale getiren pençesiyle yırtılmış, paralanmış bir ciğere benzemiş, münferit bir kaya parçasının hali melaline giriye bari tehassüstür. Yani duygulanarak gözyaşı dökmektedir. Vicdanı bu kadar saf, kalbi bu derece rahim olan bir milleti necibe, efradından nasıl oluyor da 20-30 paralık hasis bir menfaat mukabilinde birçok zuhruhi ezmekten, birçok hayatı işkenceye uğratmaktan nefsini zapt edemeyen ve elini çekemeyen sefil bir güruh peyda oluyor. Bunlar kimler mi deniliyor? Haber verelim ki köpek toplayıcılar, it sürücüler. Temmuz'un 19'unda pazartesi sabahıydı ki Çeşmi Mahmur-u Seher'in yeni açılmaya, yani Seher'in mahmur gözü yeni açılmaya, minarelerdeki tevhid namelerinin arş-ı berine, yani pek yükseğe, yüce arşa henüz yükselmeye başladığı rahmeti ilahinin envar-ı fecr suretinde kainata intişar eylediği sırada Taşkasap civarında alemi balaya yükselen matem iniltisi kadar kulak tırmalayan ve sine yırtan feryatlarla kubbe-i sema iniyordu. Uyanık bulunanlar, uykudan uyananlar bu gülgüle-i samansuzu, bu velvele-i vicdan fiyorusu anlamak için pencerelere koştular. Yani vicdan yakan gürültüyü, rahat ve huzuru yok eden gürültü anlamında kullanılıyor. Uyanık bulunanlar, uykudan uyananlar bu gülgüle-i samansuzu, bu velvele-i vicdan fiyorusu anlamak için pencerelere koştular. Gördükleri ne feci manzaraydı diyor ve bundan sonra köpekler için yapılan maalesef üzüntü verici süreçten bahsediyor. Yazı şöyle devam ediyor. Tane taşıyan karıncayı incitme, onun da canı vardır, can da şirindir hikmetiyle karıncaların bile incitilmemesini tavsiye eden merhameti İslamiye, velev ki köpek olsun bir mahlukun işkenceye uğramasını rıza gösteremez. Evet, bu yazı biraz hüzünlü bir yazı. Hayvanata karşı olan sert davranışı ifade eden bir yazı olarak kaleme getirmiş Tahirül Mevlevi. Tabii biliyoruz Osmanlı'da işte hayırsız adaya köpekçiklerin toplanıp götürüldüğünü, orada itlaf edildiklerini vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle üzüntü verici birçok hikaye maalesef var. Ama çok şükür bugün sahipsiz, yani bir kişi tarafından işte falancanın köpeği diye bilmediğimiz, yani hepimize emanet olunan köpekçikler aşıları yapılıyor. İşte burada aramızda geziyorlar. Herkes artık bu yem ve su koyma meselesine ağırlık veriyor. Tabii aynı hassasiyeti garip kurava içinde göstermek iktiza eder. Yani evet, köpekler için, hayvanat için böyle bir hizmet

çok kıymetli. Ama insanat için böyle bir şeye efendim gereken emniyeti vermemek insanlıkla bağdaşan, Müslümanlıkla, imanla bağdaşan bir yönü şüphesiz yok. Allah Celle Celaluhu bu manada hepimize şuur ihsan etsin. Dünyanın dört bir yanında zor durumda olan din kardeşlerimize hayra vesile olmayı, bu manada hizmet eden kurumlara her manada destek, maddi manevi destek. Çünkü her şeyin maddiyetle sınırlı değil şüphesiz. O iş zaten Allah-u Teala'nın işi. Niyetlenip derdine girildiği zaman Allah Celle Celaluhu'nun kapısını açıyor. O hiçbirimizin haddi değil. Dolayısıyla salihler, sadıklar zaten dualarıyla elhamdülillah bu meseleleri sahipleniyorlar. Biz şuursuzlara da şuur kazanmamız için dua buyurup yol gösteriyorlar. Allah bu manada kalbi, kalp gözü, şuuru açık Müslümanlar olarak bu meselelere gerektiği şekilde eğilebilen kullarından olmayı bizi nasip müyesser etsin. Efendim bu duygu düşüncelerle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Efendim bugün sizlere Tahirül Mevlevi, Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik. Bu sadece tabii İstanbul'a dair yazdığı kitap. Onun dışında tasavvuf hususunda zaten kendisi Mesnevihan, önemli bir isim, önemli bir Mevlevi büyüğü. Yine daha önce de arz ettiğim gibi ehli tarafından Mesnevi Şerhi önemli bir kaynak olduğu söylenen bir kitap. Bu kitabı da yayına hazırlayan Mustafa Kirenci. Efendim nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle, hayır dualarınızı yer almak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Şeksiz, şüphesiz iman etmek.

İnsanlar kendi inandıkları gerçeğe başkalarının neden ve nasıl inanmadıklarını, niye yanlışta ısrar ettiğini bir türlü anlayamaz. Halbuki gerçek o kadar aşikardır ki nasıl görünmeyebilir? Bazen de başkalarının da bizim gördüklerimizi görebilmeleri için onlara yumuşak davranıp inandığımız şeyleri yumuşatarak söylemeye çalışırız. Halbuki hakikat kendisine iman edecek olan kişiye sadece kendini mevcut haliyle sunmalıdır ki ona o haliyle iman edenin imanına iman edilebilsin. Bazıları da vardır ki hakka hakikate inanmışların bu samimi gayretini anlamayarak suistimal etmeye, sanki onlardan alacaklıymış gibi hareket etmeye, hakikati değil, hakikatten kendi muradını almaya çalışır. Onların imanı kendi arzularına verdikleri bir sözdür. Asla hakka yükselen bir biat değil. Elbette ki Efendimiz zamanında da böyle hadiseler vuku bulmuştu. Mekkeli zengin müşrikler Peygamber Efendimiz'e haber gönderip, "Sana iman eden ve etrafında bulunan kimseler bizim köle ve cariyelerimizdir. Bazıları ise Mekke'nin en fakir insanlarıdır. Biz onlarla aynı odada oturmaktan sıkılır, onların üst başlarının kokusundan rahatsız oluruz. Eğer sen bir sedire oturur bizi de yanına alırsan ve böylelikle onlardan ayrılırsak İslamiyet'i kabul ederiz. Onların bize uzak oturmaları lazım," dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben müminleri yanımdan uzaklaştıramam," diye cevap verip bu şartı kabul etmedi. Bu sefer zengin müşrikler Müslüman olmak için şu teklifi ileri sürdüler: "Halk bizi bu fakirlerle görürse ne der? Eğer bizim de Müslüman olmamızı istiyorsanız fakirler ve zenginler için ayrı ayrı toplantı yap. Biz geldiğimiz zaman onlar çıksınlar. Onlar geldiği zaman da biz çıkıp gidelim. Böylece fakir ve zenginler ayrılmış olur. Hiç de bir zararı olmaz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bu şekilde olur," buyurarak onların tekliflerini kabul etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh da, "Ya Resulullah, onların bu şartını kabul buyurun. Bakalım sözlerinde durup Müslüman olacaklar mı?" diyerek o da bu durumu kabul etmiş oldu. Kureyşli zenginler bu anlaşmayı mukavele şeklinde bir kağıda yazmak istediler. Resul-i Ekrem bir kağıt istedi ve anlaşmayı yazmak için de Hazreti Ali'ye emir verdi. O esnada anlaşma yazılmadan evvel şu ayeti kerime nazil oldu: "Sabah akşam Rablerine sırf onun cemalini dileyerek dua edenleri huzurundan kovma. Onların

0: kafirlerin hesabından hiçbir şey sana, senin hesabından hiçbir şey de onlara ait değildir. Onları, fakirleri kovarsın ama zalimlerden olursun. En'am suresi ayet 52. Bu ayeti kerime nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kağıdı yazmadı. Hazreti Ömer de bu ayeti kerime nazil olunca çok korktu ve söylediği sözden çok pişman oldu. Fakat ondan sonra nazil olan 54. ayeti celile Hazreti Ömer'in affolunduğunu ve Allah yanında büyük kıymeti olduğunu beyan ediyordu. Hak Teala Cebrail vasıtasıyla "Benden Ömer'e selam söyle. Onun bizim yanımızda çok kıymeti vardır. Öyle küçük şeylerle biz onun bağını kesmeyiz." buyurarak Hazreti Ömer'in kemal derecesini bir kere daha açıkladı. İmanı hiçbir beklenti üzerine olmayanlara, imanını hiçbir şarta bağlamayanlara aşk olsun. İhlasın büyüttüğü kimselerin her yaptığı aşk ile aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Ay şurada oturup bekleyelim mi? Daha bize sıra var.
1: Olur. Bak dergiler de var orada. Versene birini. Ay inanmıyorum. Şunun güzelliğine bak. Ne güzel mobilyalar var değil mi? Ben de evdekileri değiştirmek istiyorum. Kaç yıldır kullanıyorum, sıkıldım valla.
0: Ay yepyeni senin mobilyaların. Ne gerek var canım?
1: Konsolla yemek masası da almam lazım. Gerçi salonda da yer kalmadı ama... Ay baksana bu gümüşlükler de yeni çıktı. Ay çok cici ama değil mi?
0: Güzel güzel de yani inan sana gelince içim sıkılıyor. Ay eşyalar üstüme üstüme geliyor ya. Yani o eşya kalabalığı içerisinde nasıl yaşıyorsun bilmiyorum ki. Hem al al nereye kadar, sonu yok bunun yani.
2: Doğru, sonu yok. Kalbimizi ve hayatımızı eşyanın arasında yormamanın tek yolu sadeliktir. Ve sadelik önce insanın zihninde başlar. İnsan önce zihnini karışıklıktan, kargaşadan arındırmalıdır. Bu nedenle her türlü gösteriş, israf, ölçüsüzlük, fazlalıklar, dengesizlik ve karışıklıklardan uzaklaşıp gösterişsizliği, sadeliği, temizliği, kendi kendine yetmeyi, dengeyi, verimlilik ve gerekliliği önce kafalarımıza yerleştirmeli, canlı ve etkin kılmalıyız. Eğer bunu becerebilirsek, günlük hayatımıza bir ölçü, sadelik ve düzen hakim olur. Zira ölçü, ihtiyacı giderecek miktarla yetinmektir. İhtiyaçtan fazlasını tüketmekse israftır.
0: Diyorum işte. Yani evde hiçbir eksik yokken hala eşya almak israf tabii. Hay ağzınıza sağlık. Ama gel de anlat.
1: Aman canım sizde. Hem herkes alıyor. Ne yani, sedirde minderde mi oturalım?
2: Aslında tam da dediğiniz gibi. Bugün Batı dünyasında özellikle refaha doymuş kesimler arasında sade hayat, bir hayat tarzı, yaşama biçimi ideal haline gelmiştir. Hatta minimal eşya moda bile olmuştur. Çünkü sade hayat düşüncesi mutluluk ve huzuru arayanlara aradıklarını kolaylıkla sağlayacakları bir formül öneriyor.
0: Doğru valla. Evde yürüyecek yer kalmıyor. Her taraf mobilya. Onlar eskimeden hadi yenileri geliyor. Bir de onları korumak, temizlemek var.
2: Bundan kurtulmanın yolu öncelikle fazlalıklardan kurtulmak, amaçsız yaşayışın hızını kesmek, İnsanı yoran ve bunaltan gürültü ve patırtıdan kurtulmaktır. Daima fazla mal, fazla dert, fazla sorumluluk demektir. O mala sahip olmak bir dert, bakmak ve korumak bir dert, elden çıkarmaksa daha başka bir derttir. Bu nedenle kullandığımız ev veya eşya öyle olmalı ki her odası her gün kullanılsın, sıcak bir aile ortamı sağlamaya imkan sağlasın. Hayatımızın tümünde sadeliği benimsemezsek, gösterişli, dünyaya bağlayan, saçıp savurmayı, israfı körükleyen lüks hayatı seçeriz. Bu hayatta duygular sahteleşir, maneviyat bozulur, karakterler taruma olur. İnsan hayatına dengesizlik, tutarsızlık hakim olur.
1: Doğru söylüyorsunuz aslında. İnsanın gözü doymuyor. Televizyonda, vitrinde, eşte, dostta ne görürse almak istiyor. Aslında bir şey diyeyim mi? Evimin kalabalığından ben de çok sıkıldım.
0: O zaman yarın ben gelirim. Şöyle bir eşya temizliği yapar, fazlalıkları da ihtiyacı olanlara veririz.
2: Zamanıdır. Fazlalıklarımızı atmanın tam zamanıdır.
3: Zamanıdır.
4: Semerkant Radyo

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda

sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara kurbanım.

0: kutlar, bayram sevincini kutlar. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Reklamları dinlediniz.

İktibas. Şair sufiler, el emeğiyle geçinmek ve isar. Hakka halktan vuslat. Ekrem Demirli. Cüneyd-i Bağdadi'den itibaren kendini güçlü bir şekilde hissettiren Sünni tasavvuf anlayışı, Hasan-ı Basri'den itibaren etkisizleşen sahabe neslinin yorum geleneğini vazgeçilmez kaynak sayarak manevi hayatta ortaya çıkan sorunlara çerçeve bulmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Sünni tasavvuf bütün dini konulara ve kavramlara ayet ve hadislerden hareketle tanımlar getirmiş, tasavvufun İslam toplumu ve bilimleriyle uzlaşmasını sağlamışlardı. Bu anlayışın bütün konulardaki ortak noktası, itidal ve vasatı esas alan bir çerçeveyi manevi hayata tatbik edebilmekti. Artık sufiler fakirliği mutlak ve zorunlu bir yoksulluk şeklinde görmek yerine başkasına yük olmamak ve el emeğiyle geçinmek şeklinde anlamaya başlamışlardı. Tevekkül etmek ve Allah'a teslimiyet, insanın karşılaştığı sorunları aşmak üzere çare aramasıyla çelişecek bir durum değildir. Allah'tan ve onun takdir ettiği kaderden razı olmak, her sorunu kadere havale ederek başa gelen sıkıntıların aşılması için çare aramakla çelişmez. Ölçülü bir cinsel hayat, ki bu husus bilhassa İslam ahlakçıları sayabileceğimiz tasavvufla Hristiyan zahitler arasındaki temel ayrışma noktalarından biridir. İffetli olmakla çelişmez. Binaenaleyh yeni döneminde tasavvuf ilk zahitlik döneminde ortaya çıkan aşırılıkların dengelenerek daha gerçekçi ve hayatta barışık bir tasavvuf anlayışı geliştirme ana fikrinde odaklanmıştı. Başka bir ifadeyle Sünni tasavvuf, İslam maneviyat geleneğinin bulunduğu coğrafya içerisinde çok çeşitli formlarına tanık olduğu züht gelenekleri içerisinde kendi geleneğini ayet ve hadisler ışığında inşa etme sürecinin adından başka bir şey değildi. Öyleyse tasavvuf, Müslümanların gözünde ifrat ve tefrit arasında gidip gelen Hristiyan, Zerdüşt ve benzeri herhangi bir dini gelenekten kaynaklanan zahitlik anlayışlarının tasih edilmesiyle Allah, insan, dünya ilişkilerinin gerçekçi ve makul ölçülerle yeniden tanzim edilmesi ve yorumlanmasından başka bir şey değildir. Tasavvuf, zahitliğin mal ve mülk edinme konusundaki tavrını eleştirirken bir değeri özenle öne çıkartmaya çalışmıştır. O da başkasına yük olmamak ve el emeğiyle geçinmektir. Sufiler için bundan daha önemli bir iş yoktu ve Allah'a tevekkül başkasına yük olmamakla yakından irtibatlıydı. Bu anlayış tasavvuf tarihinde ortaya çıkan başka bir eğilimle yakından irtibatlıdır. O da belki İslam dindarlığını en iyi anlatan ve zahitlikle ilişkisini daha doğru bir şekilde kuran

Melamiliktir. Melamilik bilhassa İbnül Arabi'nin ifadelerinden anladığımız kadarıyla belirli bir tasavvuf ekolüne veya tarikata veya sınırlı bir anlayışa irca edilemeyecek kadar merkezi bir meseledir. Melamiliği anlamak, tasavvufun bulunduğu coğrafyadaki farklı kaynakların etkileri arasından İslami bir geleneği nasıl inşa ettiğini anlamamız demektir. İbnül Arabi, Melamiliği İslam dindarlığının ana karakteri olarak görür ve onu iki temel ilkeden hareketle tanımlar. Birincisi, Allah yolunda hiçbir kimsenin kınamasından korkmamaktır. Kınanmaktan korkmamak, esas itibariyle ihlasa ulaşma ve nefsi dış etkilerden uzaklaştırma sürecinde selbi yolla yapılmış bir açıklamadır. Kastedilense insanın davranışlarında toplumu bir değer ölçüsü olarak almaması ve mutlak ihlasa ve tevhide ulaşabilmek için kendini sürekli muhasebe etmesidir. Melamiliğin ikinci yönü el emeğiyle geçinmektir. Bu görüşü açıklarken sufiler, başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe neslinde yaygın bir ahlaki tavır olarak başkasına yük olmamak, el emeğiyle geçinmek üzerinde özenle durmuşlardır. Üstelik burada sadece insanın kendi emeğiyle yetinmesini değil, veren el, alan elden üstündür ilkesinden hareketle başka insanlara yardımcı olmayı ahlaki bir düstur haline getirerek başka bir kavrama ulaşmışlardır. O da esası diğer gamlık ve isar olarak fütüvvettir. Cüneyd-i Bağdadi'ye izafe edilen bir sözde, melamet Horasan'da, marifet Bağdat'ta, fütüvvet Şam'dadır denilir. Gerçekten de Sünni tasavvuf, üç ana eğilimi bir araya getirip Horasan-Şam merkezli anlayışı Bağdat'ın marifet ve bilgi anlayışıyla açıklamıştır. Bu sayede tasavvuf, bilhassa Selçuklu ve Osmanlı döneminde ve daha sonra sömürgeciliğe karşı verilen mücadelelerde ve en nihayetinde günümüzde de izlerine tanık olduğumuz fütüvvet teşkilatlarıyla İslam toplumunun önünü açan güçlü ve dinamik bir unsur haline gelebilmiştir. Artık sufiler kazanmakla manevi hayat arasında bir çelişki görmüyorlardı. Çünkü çalışmak bir erdem olduğu kadar onu daha önemli hale getiren şey isar, yani başkası için çalışmaktır. Tasavvuf buradan hareketle halka hizmetle Allah'a ulaşmak arasında zorunlu bir bağ kurmuş, hakkı halkta görmek veya halk içinde hak ile olmak şeklinde Nakşibendiliğin temel ilkelerden birisine dönüştürdüğü kapsamlı bir anlayış getirmiştir. Bu anlayışın nefis örneklerinden birisi İbn-i Arabi'nin Hızır hakkında verdiği bilgilerde kendini gösterir. Ölmeden önce ölmenin timsali Hızır, sufilerin menkıbelerinde sıkça atıf yaptıkları biridir. İbnül Arabi'nin Hızır nasıl Hızır oldu sorusuna verdiği cevap, tasavvufun nasıl bir hizmet ve iş ahlakı geliştirdiğini anlamamızı sağlayacak bir cevap olduğu kadar, tasavvufun herhangi bir meseleyi pratik bir gaye ile ele alışını da gösterir. Bu cevapta bir sufi tarafından Hızır'ın veya bir velinin veya bir peygamberin ancak ahlakı örnek alınacak biri olarak görüldüğüne tanık oluruz. İbnül Arabi, Hızır'ın hayatı ve ab-ı hayata ulaşması hakkında şunları söyler. Hızır bir orduda askerdi. Ordunun suya ihtiyacı olmuş, yoldaki tehlikeler nedeniyle kimse gitmek istemez. Hızır tehlikeyi göze alarak su aramaya gider ve en nihayetinde ulaştığı su ab-ı hayat olur. İbnül Arabi'nin meseleyi daha belirgin hale getirmek üzere ardından söyledikleri de önemlidir. Hızır geri döndüğünde durumu arkadaşlarına bildirir. Bunun üzerine herkes bu kez suyu elde etmek üzere yola çıkar. Fakat kimse ona ulaşamaz. Çünkü herkes bir başkası için değil kendisi için ve bencilce suyu aramış fakat sadece insana hizmet etmek üzere yola çıkan Hızır ab-ı hayatı bulabilmiştir. Yani ölümsüzlük suyuna ulaşmak tek gayesi Hakk'ın kullarına hizmet etmek olan kimseye nasip olmuştur. İbn Arabi bu görüşünü pekiştirmek için Hazreti Musa ile Hızır arasında bir ilişki kurar. İbn-i Arabi der ki, Hazreti Musa da ailesini ateş aramak için yola çıktığında vahyi bulmuştu. Yani o da Hakk'a, halka hizmet ederek ulaşmıştı. Kısaca tasavvuf, hakim tavrı Hakk'ı bilmeyi ve ona vuslatı halka hizmete bağlayıp gayesini isarın ve başkasına yük olmamanın teşkil ettiği çalışmayı ve meslek sahibi olmayı tarikatın esas sayan bir terakki yoludur.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Peygamber ve beldesine hürmet. Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Sabit bin Kays radıyallahu anh gür sesli bir sahabiydi. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öyle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz boşa gider. Hucurat 49:2. Ayeti nazil olunca Sabit bin Kays radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yanında sesim, farkına varmadan gür çıkar da ona saygısızlık yapmış olurum düşüncesiyle evine çekildi. Bir müddet mescide gelmedi. Kendini, yaptıklarım acaba boşa mı gidiyor diye hesaba çekti. Kendisini ziyarete gelenlere de mescide bu sebeple gelemediğini söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu öğrenince, gidin ona sen cehennemli değil cennetliksin deyin diye haber gönderip mescide gelmesini istedi. Bir kediye bile pist diyemezsin. Bir alim Gavs-ı Sani Hazretlerine kuddüsesi ruhu gelerek, efendim müsaade ederseniz Medine'ye taşınmak istiyorum. Efendimiz'e duyduğum iştiyak her geçen gün artmakta. Oralarda yaşamak, ravzasına yüz sürmek en büyük muradım. Müsaadeniz olursa ömrümün geri kalan kısmını Peygamberimizin komşusu olarak geçirmek istiyorum dedi. Gavs-ı Sani Hazretleri kuddüsesi ruhu, orada bir kediye bile pis diyemezsin. Gözün alıyor mu? Diye sorunca o alim, efendim kendi çocuklarıma da mı kızamam? Dedi. Gavs-ı Sani Hazretleri kuddüsesi ruhu yine bir kediye bile pis diyemezsin buyurdu. Bu beldeye hayvan derisiyle basamam. Peygamber aşığı İmam Malik Hazretleri, peygamber şehridir diye Medine'de hiç devesine binmezdi. Bununla da yetinmez, Medine sokaklarında hep yalın ayak dolaşırdı. Dostları bir gün bunun hikmetini sorunca İmam Malik Hazretleri, Allah Resulü'nün türbesinin, vücudunun, ayak izlerinin bulunduğu bu beldeye hayvan derisiyle basamam, utanırım demişti. Allah Resulü'nü rahatsız etmeyin. Ashab-ı kiram, alemlerin efendisiyle sofraya oturduklarında hiçbir zaman ondan evvel ellerini yemeğe uzatmazlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem odasının kapısına vuracakları zaman dahi tırnaklarının ucuyla vururlardı. Ondan bahsederlerken ifadelerine çok dikkat ederler, kendilerine çeki düzen verirlerdi. Hadis rivayet edecekleri zaman renkleri değişir, yüzlerinden terler akar, gözleri yaşlarla dolar, boyun damarları şişerdi. Peygamber mescidinin çevresinde bulunan evlerin herhangi birinde kazık veya çivi çakıldığını duysalar hemen Allah Resulü'nü rahatsız etmeyin diye haber gönderirlerdi. Evlerini Medine'nin dışına yaptıran sahabiler dahi vardı. Burada sesini yükseltme. Yine bir gün İmam Malik Hazretleri, ikinci Abbasi halifesiyle birlikte Medine'de Mescid-i Nebevi'de otururken halife sesini biraz yükseltmişti. İmam Malik Hazretleri, ey müminlerin emiri, burada sesini yükseltme. Allah Resulüne sağlığında nasıl saygı göstermek gerekiyorsa vefatından sonra da aynı şekilde saygı göstermek şarttır, dedi. Halife bu haklı ikaz karşısında sükût edip boynunu büktü. Allah Resulünün önüne geçmeyin. Allah Resulünün önüne geçmeyin. Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Ayet inince, Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün huzurunda konuştuğu zaman sesini o kadar kısardı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü işitmez, ne söylediğini kendisine sormak mecburiyetinde kalırdı. Bırakmaya haya ettim. İmam Malik Hazretleri bir gün talebelerini başına toplamış hadis dersi verirken dersin ortalarına doğru imamın oturduğu minderin altından çıkan bir akrep İmam Malik'i soktu. Böyle zaruri bir sebeple de olsa Allah Resulü'nün hadislerini yarım bırakmayı peygambere karşı saygısızlık telakki ederek dersine devam etti. Akrep tam 14 kez imamı soktu. Dersin sonuna doğru İmam Malik Hazretleri oracıkta bayılıverdi. Vaziyeti anlayan talebeler, efendim niçin daha önce bize haberdar etmedi?

deyince İmam Malik, Peygamber Efendimizin hadislerini yarım bırakmaya haya ettim dedi. Peygamber beldesine hürmet. 17. yüzyıl Osmanlı şairlerinden Nabi, devlet erkanı ile beraber hacca gidiyordu. Hac kafilesi Medine'ye girdiği halde son derece laubali davranan, ayaklarını Peygamber Mescidine doğru uzatan kimseleri görünce, Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan Nabi'nin ağzından şu dizeler döküldü. Sakın terk edepten, kuy-i mahbub-i hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Müradı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Netaf-ı kutsiyandır, busegâh-ı enbiyadır bu. Kafile Medine sokaklarından Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerlerken, Peygamber Mescidi'nin minarelerinden Nabi'nin biraz önce söylediği şiirin okunduğu duyuldu. Müezzini bulan Nabi, kendisinin söylediği bu dizeleri nereden bildiğini sorunca müezzin, "Rüyamda Peygamberimizi gördüm. Bana kalk, aşıklarımdan biri ziyaretime geliyor. Onu şu beyitle karşıla." diye ikazda bulununca, "Ben de bana öğretilen bu dizeleri okudum." dedi.

Büyük Sözler. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz bahar ve bahar aylarında görülen rahatsızlıklar üzerine olacak ve bu konuyla ilgili ağırlayacağımız konuğumuzsa Doktor Kıvanç Bektemir olacak sevgili dinleyiciler. Efendim, bahar bekletmekten hoşlanır, hemen gelmez. O, gelişinin görkemini tam bir cümbüşe çevirmek için elini ağır tutar ve hazırladığı armağanlarını zamansız vermemek için de tedbirli davranır. Son karlarda eriyince artık insanlar sabırsızlanarak cemrelerin düşmesini, ağaçlara su yürümesini ve havaların kırılmasını beklemeye başlar. Baharın da isteği budur. Sert rüzgarlar ve soğuklar yavaş yavaş kırılırken ihtiyarlar kıraathanelerde oturup yine o bitmez tükenmez ağrılarından ve hastalıklarından bahsede dursun, kadınlar daha şimdiden bahçe derdine düşmüşlerdir. Cemreler bir bir düşer, bazı zaman fırtınalarla, yağmurlarla gelir ve vazifesini yapar. Sabah alacalarında beylerini işe, çocuklarını okula gönderen hanımlar bahçelerine bakıp geçen yıl yaşadıkları renk ve koku keyfinin bu yılda sürmesi için yapacaklarını hesap ederler. Kendi aralarında ne ekeceklerinden bahseder, tohum alışverişinde bulunur ve bu yılda ilk defa ekecekleri çiçeklerden konuşurlar. Ağaçların dallarını yaprak patlatıp patlatamadıklarını kollarken ninecikler gelinlerine, kızlarına henüz daha vaktin gelmediğini, öyle acele etmemeleri gerektiğini ihtar ederek önce bahçeyi temizlemelerini söylerler. Bahçeyi temizlemek için de öyle hemen davranılmaz. Zira eskilerin ota düşse ot olur, ete düşse et olur dedikleri bahar yağmuru.

O amansız sağanakların başlaması lazımdır. Ve işte bu yağmurlu günlerde bitince o zaman bütün mahalleyi bir temizlik humması tutuverir. Sevgili dinleyiciler, bu temizlik seferberliğine katılmayan hiç kimse kalmaz. Kadınlar bu temizliğe başlamadan önce beylerine de iş çıkartırlar. Zira her şeyden önce çatı onarılacak ve badana yapılacaktır. Evin beyi hafta sonu tatillerinden birini bu iş için ayıracak ve çatıyı onaracaktır. Çatının temizlenmesi, onarılması ve kırılmış kiremitlerin yenilenmesinden sonra evin hanımı yorulmuş beyine biraz utana sıkıla da olsa bahçenin tahta perdelerine de el atılması gerektiğini içi acıyarak da olsa hatırlatacaktır. Adamcağız ne yapsın? Hazır işe girişmişken ona da bir el atar ve hanımının istediklerini bir bir yapar. Efendim sakın iş bitti filan zannetmeyin. Asıl temizlik seferberliği şimdi başlıyordur. Çünkü daha evin badanası yapılacaktır ve o da tek başına görülecek işlerden değildir. Artık bu bir tatil günü mü olur, bir iş günü mü olur bilinmez ve evin bütün eşyası bahçeye çıkartılır ve hemen badanaya başlanılır. Bahçeye çıkartılan bu eşyalar yağmur tehdidinden de uzak değildir. Konu komşu el birliğiyle yapılan badanadan sonra eve yerleşilir ama hani evin hanımına, kızına yine rahat yüzü yoktur. Çünkü daha çamaşır faslı başlayacak ve bu da günlerce sürecektir. Bahçelerde kazanlar ateşe oturtulur ve kaldırılacak kışlık elbiseler ve eşyalar bir güzel yıkanıp paklanır. Kadınlar yatak örtülerini, çarşaflarını, yastık kılıflarını, velhasılı yıkanacak ne varsa hepsini çabucak yıkamaya çalışacak ve çamaşır yıkamanın sonunda kendileri de yatak yorgan hasta düşeceklerdir. Ve evin beyi bu temizlik hummasına biraz hayıflanacak, hanımına bu kızgınlığını belli edecek ama hanımı erkeklerin bu işten anlamadıklarından yakınarak yattığı yerden iyileşir iyileşmez yıkamayı, kurduğu kilimleri düşünecektir. Ve evin beyi bu temizlik hummasına biraz hayıflanacak, hanımına bu kızgınlığını belli edecek ama hanımı erkeklerin bu işten anlamadıklarından yakınarak yattığı yerden iyileşir iyileşmez yıkamayı kurduğu kilimleri düşünecektir. Biraz ayaklanır gibi olunca da gerçekten kuyusu veya çeşmesi olan bir komşuya ya da mahallenin çeşmesinin önüne giderek kilimleri de bir güzel yıkayacak ancak ondan sonra içi rahat edecektir. Ve bahçeler. Evet her baharda bahçeler renk renktir. Bahar güneşi artık kendini iyiden iyiye göstermeye başladığında ağaçlar da yapraklarla süslenmeye koyulurlar. İşte bugünlerde hemen hemen her bahçeden nefis bir toprak kokusu yayılır ortalığa. Bir de birbirleriyle neşe içinde konuşan kadınların sesleri. Takılmalar, gülüşmeler, şakalaşmalar arasında hanımlar bahçelerine Şebboy, Hüsnü Yusuf, Aslan Gazi, Menekşe, Karanfil ve artık akıllarına hangi çiçek estiyse onları diker ve bahçelerini bir güzel yaza hazırlarlar. Bereketli yağmurlar ve bahar güneşi onları çabucak büyütüp kadınların hemen her gün tekrarlanan meraklarını hoşnut eder ve çok geçmeden boy verirler. Bu çiçeklere ileriki günlerde daha başka çiçekler de eklenecek ve bahçe gerçekten renk ve koku cenneti haline gelecektir. Bahar günlerinin çocuklara getirdiği armağanlar arasında bir çitlenmek çılgınlığı vardır ki bu artık şimdinin çocukları için bilinmez bir şeydir. Yaşları 40'a ulaşmış eski çocuklarsa o çitlenmik çılgınlığını derin bir tahassürle anacaklardır. Çitlenmik ağaçlarının meyveleri hem yenebilir hem de patlangaçlar için kullanılır. Patlangaçsa iki tarafı açık bir boru ve bu boruya uygun bir tıpadan ibarettir. İki açık uca bu çitlenmik meyvelerinden konur ve tıpa ile itilerek patlatılır.
Hem çıkan ses hem de çitlenmeyin vurduğu çocuğun çıkardığı ses çocukların neşesini çoğaltır.

an bir şeydir. Çocuklar bu çitlenmek sevdasından ancak uçurtma salgınının baş göstermesiyle kurtulur ve yemyeşil çayırlarda çatalı veya şeytan uçurtmaları gökyüzünü bir uçurtma bahçesine çeviriverir. Akşam alacalarına kadar süren bu uçurtma şöleninden dönüşte ise annelerine, ablalarına demet demet papatya ve gelincik getirmeyi de unutmazlar ve evin kadınları bu demetler karşısında içlerinin de papatya, gelincik ve gül tarlalarına dönüşü verdiğini gülen yüzlerinden ele verirler. Sevgili dinleyiciler, programımıza güzel bir eserle ara vereceğiz. Sonrasında biz tekrar bahara dair aktaracaklarımızla karşınızda olacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, mesire mevsimidir bahar. Evet, bahçeler artık renklenmiştir ya, evler mis gibi temizlik kokuyordur ve yuva hissini duyuruyordur ya. Hava ve güneş de insanları kışkırtarak kır gezilerine, yani mesirelere davet ediverir onları. Kararlaştırılan gün gelmeden kadınlar, kızlar mesireye gidilecek gün için hazırlıklara başlar ve o gün gelir çatar. Araba tutulmuşsa eğer, denkler, yükler bir bir arabaya taşınır. Gaz ocakları, kilimler, minderler, ipler, örtüler ve daha nice aklı hayale gelmedik ama mutlaka lazım olacağı düşünülen eşyalar ihmal edilmez. Sonra çoluk çocuk, genç yaşlısı demeden tüm mahalle arabaya doluşur ve yola çıkılır. Mırıldanılan türküler, şarkılar eşliğinde, mesire yerine gelindiğinde ise çabuk hareketlerle eşyalar indirilir ve en münasip yer bulunarak oraya yerleşilir. Ve mesire yerinde kadınlar, kızlar kilimleri serer sermez hemen işe başlarlar. Kimisi gaz ocaklarını yakmak için kuytu bir yer arar, bir diğeri çaydanlığı, bardakları çıkarmaya uğraşır. Bir başkası evden gelen ezilebilecek yemekleri tabaklara alır. Bu arada çoktan top peşinde koşturmaya başlamış erkek çocuklarının topu da bu bardakların, çanakların yanına düşer, bir iki bir şey kırılır ve bütün kadınlar hep bir ağızdan çocuklarını bir güzel paylarlar. Bu hazırlıklarda annelerine yardım eden kız çocukları ise işler bitince ellerine uzun ipleri alarak babalarının, amcalarının yanına gidip salıncak kurulmasını isterler. Salıncak kurulana kadar kadınlar bu adamlara atıştıracak bir şeyler hazırlarlar. Salıncağı kurup yemeklerini de yiyen adamlar erkek çocuklarının yanına doğru birkaç kilim ve minder alarak uzaklaşırlar. Kendilerine göre bir ağaç altı bulup dertleşmeye başlarlar. Ve kadınlarsa kilimlerin üzerine yerleşip dantel, oya, örgü, işleme türünden ne iş varsa onlara devam ederler. Elbette konuşacak birçok şeyleri, halledecek birçok meseleleri vardır ki sormayın gitsin. Güveç hazırlayacak olanlar kuytulukta yanıp duran gaz ocaklarının üzerine toprak tencereleri oturtmuşlardır bile. Kızların bir kısmı ip atlamaktan bir türlü yorulmazken bir kısmı türkülerle, şarkılarla salıncakta sallanıp göklere ağacaklarını sana dursun, erkek çocuklarının birisi, ikisi, ikide bir gelip su, yemek ya da meyve istedikçe anneleri tarafından bir güzel haşlanır ve bütün bu isteklerindense sadece su isteği yerine getirilir. Efendim, bir hayli vakit geçince hiç kimse söylemeden bir iki genç kadın sanki daha önce kararlaştırılmışçasına kalkar sofrayı hazırlar. Kızlardan yetişkin olanları da çaydanlığa suyunu koyup çayı hazırlar. Önce ileride ağaçların altında

birlikte tadına doyulmaz bir kır yemeğine oturulur. Nedense bu yemek faslı bir türlü bitmek bilmez. Yorulan küçük erkek çocuklardan bazıları olduğu yere uzanıp uyuyakalır. Hemen minderlerin üzerine çekilip üstü örtülür, çay içmeye sıra gelince de çarçabuk toparlanıverir sofra. Gülüşmeler, takılmalar arasında huzurlu bir birlikteliktir bu. Mesireden dönüşte insanın içinde kırık bir şeyler olur nedense. Çarçabuk geçivermiştir vakit. Gelişten daha kolay olur dönüş. Belki birkaç hafta sonra tekrar gelinecektir. Eğer buraya olmazsa bir başka yere. Ve havada leylek sürülerine rastlanır ve insanın içi gökler kadar genişler. Evet, akşam üzerlerini bir masal dünyasına çeviren bu güzel görüntüler eşliğinde bahar, her geldiğinde yenilenen bir hatıra olarak nakşedecektir insanların hafızalarına. Bir taraftan artık sokaklarda dut ye, bal ye nidaları duyulmaya da başlanmıştır. Çileğin ve kirazın tadına hasret kalanlar, baharın daha önce getirdiği erik, salatalık, domates, patlıcan, bakla gibi nimetlere kavuştuklarında hamd ettikleri gibi şükre hazırlanacaklardır. Bahar getirdiği bütün armağanlarını böyle tedbirle yavaş yavaş sunarken insanları doyumsuz yaz günlerine emanet ederek gözlerinin yaşını son bir bahar yağmuruyla döküp veda edecektir insanlara. Efendim siz bakmayın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın içimizin baharlarının hiç gelmediği sözüne. Onlar hep bir yerlerde bizi öylece beklemektedirler.

Değerli dinleyiciler, aile bağlarında bugün programımızın başında da belirttiğimiz gibi bahar aylarında görülen rahatsızlıklar üzerine bir söyleşimiz olacak. Şimdi dilerseniz bu konuyla ilgili Doktor Kıvanç Bekdemir'le yapmış olduğumuz söyleşi bölümümüzü sizlere yayınlayalım. Sonrasında biz tekrar paylaşacaklarımızla karşınızda olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, aile bağlarındasınız. Aile bağlarında bugün bahar aylarında görülen rahatsızlıkları ele alacağız ve konuyla ilgili uzman konuğumuzsa Doktor Kıvanç Bekdemir. Hoş geldiniz Kıvanç Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiceyiz. Malum bahar olunca konumuz da bahar aylarında görülen rahatsızlıklar üzerine. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım ve insan vücudu bahara geçiş döneminden nasıl etkileniyor acaba?
1: Evet. Bildiğimiz gibi gece ve gündüz arasındaki ısı farkları değişmekte bahar mevsimiyle beraber. Bu insan bünyesinde değişikliklere uyum ve adaptasyonu gerektirmekte. Bu adaptasyon döneminde elbette hem havadaki değişime adaptasyon hem de insanların kıyafetlerine ve giyimlerine dikkat etmeleri gerektiği hususu. Tabii bir takım kıştan veya sonbahardan tabii soğuk havalardan kaynaklanan alışkanlıklardan birdenbire insanların mevsime uyum sağlaması hem de daha güçlü ve sağlıklı olabilmek için bu mevsimi daha rahat atlatabilmek için gereken spor veyahut da beslenme hususuna daha yoğun dikkat etmeleri gerekirken bu gibi ihmaller kişinin bu adaptasyon dönemini güçlükle geçirmesine sebep oluyor. Tabii ki sizin de konuya girişte söylediğiniz gibi beraberinde gelen alerjik çeşitli hastalıklar da insanların bu adaptasyonunu iyicene güçleştiriyor.
0: Galiba hem beden hem ruhsal olarak donanıma sahip olmak lazım.
1: Evet. Yani baharla birlikte her şey yenilenip canlanırken insanların da canlanıp hareketlenip birden dışarı fırlamasıyla beraber sonuçta bu tam tersi dönüyor.
0: De olabiliyor değil mi?
1: İçine kapanma, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve uykuya meyil şeklinde tam tersi bir depresif hani ruhsal çöküş haline alabiliyor. Tabii fiziksel olarak da bir takım rahatsızlıkların ortaya çıkması bunların çevreye uyumunu da zorlaştırdığı için hem ruh

0: ruhsal hem de bedensel bir takım problemler yoğun bir şekilde hissediliyor bahar mevsiminde.
1: İnşallah o dışarıda canlı bir hava varken bizler de ruhen ve bedenen bahara hazır oluruz. Ne diyelim İnşallah. Böyle içeride depresif bir hal içerisinde geçirmeyiz.
0: İnşallah.
1: Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bakış açımızla hem bedenimizle düzgün bir şekilde baharı geçirebiliriz temennisi ile ikinci sorumuzu isterseniz soralım size. Bahar aylarında en fazla görülen rahatsızlıklar hangileridir demişiz. Evet. Polenler vesilesiyle hani böyle oluşan en fazla bilinen rahatsızlıklar nelerdir?
0: Nelerdir? Şimdi en başta tabii burun bölgesinde, göz bölgesinde veya kulak bölgesinde başlayan alerjik kaşıntılarla bunun arkasından bizim alerjik rinit, alerjik konjüktivit veya alerjik otit dediğimiz olay üst solunum yollarından başlayıp işte kişide sinüzit, boğazda faranjit ve daha da aşağı doğru ilerleyerek astım, yani alerjik astım dediğimiz bronşit tarzı rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu tabii alerjik polenlerle meydana gelen alerjik rahatsızlıklar. Bunun dışında tabii mevsimsel olarak çeşitli mide rahatsızlıklarının artışı ve kişilerin özellikle daha önceden ülseri veya gastrit olan kişilerde bu mevsimde alevlenen çeşitli mide rahatsızlıkları sıklıkla görülebilir. Bir de deride oluşabilen ürtiker, atopik dermatit dediğimiz rahatsızlık da bu bahar ayında en sıklıkla rastladığımız problemlerden birisi.
1: Peki şöyle bir şey, çok fazla duyduğumuzda bir şey, kurdeşen fazla olduğu bu aylarda söylenir. Böyle, bu kurdeşen nedir ya da ne şekilde tedavisi, belirtileri nedir? Evet. Bize biraz bahsedebilir misin?
0: Kurdeşen ciltte görülen kabarıklık, kızarıklık ve kaşıntıyla tipik olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu ilk önce insanda hiç geçmeyecek deride meydana gelen bir döküntü tarzında algılandığı için hani insanlar bunun daimi olacağı ve bütün vücuda yayılarak kaşıntı da haliyle normal hayatındaki olayları olumsuz etkilediğinden sıkıntı yaşıyorlar. Bunu tabii yazın veya kışın da herhangi olabilir, bir yedikleri gıdaya dediğiniz gibi herhangi bir ev tozuna karşı veyahut da başka bir alerjine karşı yaşayabilirler. Ancak bahar mevsimi de baharın getirisi olarak bu sizin dediğiniz kurdeşen ya da tıp adıyla ürtiker, atopik dermatit dediğimiz olay sıklıkla görülebiliyor tabii ki.
1: Peki bunun bir sebebi normalde deri üzerinde dediğiniz böyle bir kaşıntı ile bir şeyle belirtisi ortaya çıkıyor mu? Psikolojik de olabilir mi?
0: Psikolojik sebepler bu olayı
1: tetikliyor mu?
0: Tetikleyebilir. O anda kişinin stresi yoğunsa veya normal hayatın dışında bir psikolojik travma yaşadıysa elbette ki bu artırıcı veya ürtikerin akut safhadan kronikleşmesine yol açıcı bir sebep olabilir. Ama onun dışında hakikaten yenilen gıdaların ve ciltle temas eden şeylerin bu ürtikerin oluşmasında başlı başına rolü var. Hiçbir zaman açıklanamayan, sebebi bilinemeyen kronikleşmiş ürtikerlerle de karşılaşabiliyoruz. Hakikaten kişinin biraz da bünyesine, bu konudaki hassasiyetine bağlı olay baskılanabiliyor veya daha ilerleyebiliyor. Erkenden teşhis koyup önlemlerini almak o açıdan çok önemli.
1: Peki tedavisi çok zor değildir zannederim bunun.
0: Yani ilk çıkan safhada akut olarak tedavinin en az bir 15-20 gün devam etmesi ve yapması tahmin edilen alerjenden uzak kalınması. Yani yediği gıda olsun, temas ettiği alerjen.
1: O teşhis edildikten sonra ona göre.
0: O son bir hafta içerisinde temas ettiği herhangi bir şeyi kişi gözden geçirip herhangi bir mesela bu balık. Yediği bir balık olabilir, çilek olabilir veya bunun gibi mantarlar vardır. Mesela evde süs bitkisi olarak beslenen çiçeklerin saksılarında üreyen mantarlar veya çamaşırhane gibi evin bodrumunda rutubetli yerlerdeki mantarlar veya besinlerimizde peynirde bulunan mantarlar. Bunlar da haliyle bu tür alerjik reaksiyonu veya evde evcil bir hayvan besliyorlarsa bunların çeşitli atıkları, kedi, köpek veya yün at, kozmetik malzemeler, dediğimiz gibi yiyecekler herhangi birisi buna sebep olabiliyor.

0: birçok sebebe bağlı. Evet. Fakat dediğiniz gibi tespit edilip teşhis konulduktan sonra zor bir tedavisi.
1: Tabii kronikleşmemesi yok. Önemli olan akut safhada tespit edilip tedavisi mümkün.
0: Şimdi biraz önce alerjik rinit dediniz. Evet. Bunu biraz açıp bize sevgili dinleyicilerimize ne olduğunu, nasıl bir tedavisi olduğunu. Hı-hı. Saman nezlesi diye biliniyor, bildikleri bu rahatsızlığın safhalarını bize açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi dediğiniz gibi halk arasında bu tabii ki saman nezlesi olarak geçiyor ama bunu saman yapmıyor. Yani
0: nedendir diye düşünebilir insanlar.
1: Evet, hani insanlar hani alerjik rinit dediğimiz zaman hani hemen halk arasında eşittir saman nezlesi. Tabii ki bu alerjik rinite yazın ve sonbahar aylarındaki çayır otları da sebep olabilir. Ancak polenlerle yani bahar mevsimindeki havada çiçeklerin, bitkilerin tozlaşmasıyla meydana gelen polenlerin uçuşması ve bu polenlerle sıklıkla alerjik rinitin meydana gelmesi fazlasıyla problemli olaylara neden oluyor. İlk başta burunda kaşıntı oluyor. Bu burundaki basit bir kaşıntı berrak akıntı şeklinde burundan akmaya başlıyor. Daha sonra kişi hapşırıyor. Bu hapşırma nöbetleri sık sık tekrarlıyor. Ve bir süre sonra burunda tıkanıklık hissetmeye başlıyor. Tabii burundaki tıkanıklık haliyle kişinin gerek okuldaki gerek işteki hayatını olumsuz etkileyen bir durum. Hatta geceleri uyku düzenini de bozabiliyor. Arkasından baş ağrısı meydana gelebiliyor ve öksürükler tabii bu arada önlem alınmayıp hani gereken tedbirler alınmadığından gittikçe ilerliyor öksürük. Daha ziyade işte göz yakınmaları bu gözdeki kaşıntılar, batılmalar, kızarıklıklar.
0: Bu aylarda çok fazla görüldüğü söyleniyor. Hı-hı. Bir de.
1: Yani bu alerjik rinit diye başlıyor fakat ilerlemesiyle birlikte ilave semptomlar, belirtiler ortaya çıkıyor.
0: Peki teşhisten sonra ne gibi tedavi uyguluyorsunuz?
1: Evet.
0: O şimdi, safhaya gelecek olursa.
1: Bu konuda önemli olan şu. Şimdi nezle grip ilaçlarının içerisinde bu alerjik rinit belirtilerini hafifleten, baskılayan antihistaminikler dediğimiz maddeler var. Bu ilaçlar hemen böyle hapşırma, nezle ve burundaki şikayetler olunca halk arasında doktora gitmeden hemen başlanıp bu şikayetlerin baskılanmasıyla bir süre geçtiği zannediliyor fakat aradan bir zaman geçtikten sonra tekrarlanıyor. Dolayısıyla kişi onun ayrımını kendisi yapmaması lazım. Yani ben işte bu ilaçları kullandım, şikayetlerim baskılandı, geçti zannediyor. Fakat yanlış anlamış oluyor. Aslında şikayetleri hafiflemiş, nezle olduğunu düşünmüş fakat doktora gitmediği için aslında olayın daha da kronikleşmesine bizzat kendisi neden olmuş oluyor. Halbuki doktorun normal bir solunum yolu muayenesi, ciğerlerinin muayenesiyle beraber bunun bronşlarında, hava yollarında bir duyarlılığa sebep olup olmadığı, yani alerjik astım dediğimiz bir başlangıç riski taşıyıp taşımadığı şeklinde tedavisi yani bilinerek başlanırsa en azından basit bir nezle veya grip demeden bu işi en başta teşhis edip tedavi etmek daha kolay
0: daha
1: olacak.
0: Kolay. Malum üst solunum yolları dedik. Bu açıklamalarda bulundunuz. Rinit, diğer polenin yol açtığı birçok rahatsızlıktan, mide rahatsızlığından bahsettiniz. Bu aylarda görünmesinin sebebini neye bağlayabiliriz? Hani diğer aylarda tabii ki görülüyor birçok rahatsızlık fakat bu ayda görünmesinin sebebi, sıklıkla görünmesinin sebebi.
1: Şöyle izah edelim. Bizim vücudumuz çeşitli alerjenlerle temas ettiği zaman kimyasal madde salgılıyor. Yani bu polenler, solduğumuz havada almış olduğumuz çeşitli yabancı maddeler. Bu bağışıklık sistemimizi devreye sokuyor. Yani vücut bu yabancı maddeye karşı kendini savunmaya giriyor. Ve bu savunma neticesinde salgılamış olduğu salgılar bizim gerek burun iç epitelimizdeki salgıların artmasına ve şişmesine neden olduğu gibi midede yani iç organlarda da salgı artışı, midede ne salınır? İşte asit salgısı ve dolayısıyla mide bölgesindeki bu şişlikler, kabarıklıklar hani aynı ciltte görmüş olduğumuz dıştanki kızarıklıklar, kabarıklıklar veya burun bölgesinde hissetmiş olduğumuz tıkanıklık veya akıntılar, rahatsızlıklar gibi iç organlarımızda özellikle mide bundan çok etkileniyor. Çeşitli şikayetler ortaya çıkabiliyor. Aslında bu bağışıklık sistemi bizim için faydalı bir sistem. Ama tabii ki bu dışarıdan almış olduğumuz yabancı maddelerin sürekli aralıksız vücuda girmesi o bağışıklık sisteminin çok çalışması.

0: ve aşırı salgılanmaya ve sonuçta dolayısıyla bunun taşmasına, yani bu salgıların vücuttaki bu doğal tepkinin kendi savunma mekanizmasının süreklilik arz etmesi vücutta aşırı bir salgı artışına, hatta solunum yollarında bu salgı artışından dolayı daralmalara, kasılmalara, solunum zorluklarına, öksürük nöbetlerine ve midede bahsettiğimiz mevsimsel ülserlere, mide ağrılarına, geceleri insanı uykudan uyandıran çeşitli mide kramplarına sebep olabiliyor.
1: O zaman biz bu rahatsızlıkları belirttik. Bahar aylarında hangi rahatsızlıklar sıklıkla görülüyor dedik. Bize son olarak neler tavsiye edersiniz bu ayda?
0: Bu konuda ne gibi önlemler alınması gerekir?
1: Önlemler.
0: Bu temas ettiğimiz alerjinin mümkün olduğu kadar aza indirilmesi. Bu da nedir? Sabah en fazla 5 ile 10 arası bu polenler, bahardaki bize alerji yapan etkenler sıklıkla bizim temas etmemize olanak sağlıyor. O yüzden o sabah 5 ile 10 arasında mümkünse dışarı çıkılmaması. Eğer çıkılması gerekiyorsa da ağız ve buruna polen maskeleri takabilirler. Bunları eczanelerden temin edebiliyorlar. Polen zamanları bu bahar mevsiminde açık havada spor yapmayı çok tercih etmemeliler, böyle hani alerjik yapısı yatkınlığı olan insanlar. Dışarıdan gelindiği zaman üstlerini değiştirmeleri de ev içinde o polenleri taşımamaları açısından önemli. Tabii bu değiştirme işlemini de yatak odasından farklı bir yerde yapmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Çünkü
0: yatak
1: odası... Hanımlar bahar ayı geldi diye bir temizlik.
0: Evet. Tam tersi her şey kalkıyor, konuyor. Evet. Ve üstelik yatak odaları da en çok uzun süre yatıp uyuduğumuz, istirahat ettiğimiz bir mekan. Burada bu polenleri taşıyacak durumları ekarte etmek için, yani üst baş kıyafet değişimi de yatak odasında değil, banyoda veya daha az bulunduğumuz mekanlarda yapılırsa yardımcı olabilir. Arabanın camları kapalı gidilmesi tavsiye edilebilir. Arabamızda veya evimizde veya iş yerimizde klimalarımızın filtrelerini sık sık değiştirmek, mümkünse polen filtresi takmak tavsiye ediliyor. Bu gibi durumların dışında tabii ki erken doktora müracaat ve gereken ilaç tedavisi. İlaç tedavisine rağmen giderek şikayetleri devam ediyorsa da aşı uygulaması yapılabilir. Evet.
1: O zaman bunları uymalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Son olarak söyleyecekleriniz varsa alalım. Programımızı burada noktalayacağız.
0: Bu arkadaşlarımızın, bu şekilde rahatsızlık duyan kardeşlerimizin en kısa zamanda alerjik yatkınlıkların olup olmadığını teşhis ettikten sonra gerekli önlemleri alıp buna rağmen ilerleyen şikayetleri varsa da bir doktor kontrolü altında gerek alerji testlerini, bu alerjenleri, neye karşı alerjileri olduğunu tespit etmek açısından alerji testlerini yaptırmalarını ve gereken tedaviyi, aşıyı yaptırmalarını mümkünse rica ediyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: vermiş
0: ederim,
1: olduğunuz bilgiler için. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
0: İyi günler.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0500

0: 404-222-8356.
1: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Bahar alıp başını gitmelerin mevsimidir. Sebepsiz yere bazen, önünü ardını hesaplamadan. Hesapsız kitapsız çekip gitmelerin mevsimidir bahar. Bir bakarsınız kekik kokulu bir nisan sabahı koparıp alıverir sizi hayattan. Çiçek açmış bir kiraz ağacının hayaliyle yollara düşersiniz. Demir alır gönlünüzün limanındaki gemiler, açılır gidersiniz. Aradığınız belki yüzülmemiş denizlerdir, belki keşfedilmemiş sevdalar, belki hiç yazılmamış satırlar. Yüzmenin, sevmenin, yazmanın heyecanıyla coşarsınız. Dünyaya sırtınızı dönüp yürürken o yaşanmamışlıkların izini sürersiniz kuytularda. Ve çoğu zaman kendinizle karşılaşırsınız umulmadık bir köşe başında. Ve el ele tutuşur yürürsünüz içinizdeki çocukla, onu büyütmekten korkarak.

Mevsimler içinde baharın doğmak, umutlarla dolmak gibi bir özelliği vardır. En güzel resimlerin, en güzel şiirlerin, en güzel namelerin bahardan ilham almasından ya da bahara armağan edilmesinden daha doğal ne olabilir ki? Efendim, bu yılda bir bahar melteminin yüzümüze esişini özlemeyenimiz yoktur herhalde. Ve Nedim'in şiiri 300 yıl sonra Arif Sami Toker'in namelerine bürünüp bizlere yine müjdeler getirdi. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen, çerağın vakti geldi lalezarın, didesi ruşen. Ve Necdet Evliyagil'in de dediği gibi, Nisan'da gülümsüyor çiçek açan dal, aydınlığına kavuşan gökyüzü, çatlayan toprak, tohum, yeşillenen yaprak, yaşantının mutluluğunu söylüyor bizlere. Sevgili dinleyiciler, kuşkusuz yaşamanın en anlamlı, en tatlı, en coşkulu dönemidir bahar. Bahar denilince aklımıza tomurcuklar, çiçekler, ağaçlar, gençlik ve neşe gelmekte. Klasik edebiyatımızda en çok sözü edilen mevsimdir ilkbahar. Bahariye adı verilen kasidelerde gülden laleye, sümbülden erguvana kadar birçok çiçekten söz edilmiştir. Dürrü yakutla nahli murassa sandım. Erguvan üzre dökülmüş katarat-ı emtar denilmiştir. Yani inci ve yakut süslü bir fidan sandım. Erguvan üzerine dökülmüş yağmur damlacıklarını görünce. Sevgili dinleyiciler, bahar denilince Orhan Veli'yi anmamak mümkün mü sizce? Bir makaleye sığmayacak duyguların tanımını Orhan Veli 3-5 dizede yapıvermiştir. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim efkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmek, tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti.

olmuş bir ateştir Cemre. Bahar'ın canlanma muştusudur. Cemre bir kor ateş gibi düşer bir bir havaya, suya ve toprağa. Cemre havaya düşende bereketli bulutlar Cemre'nin sesini duyar duymaz gezip gördüğü diyarlardan topladığı çiçeklerin kokusuyla insanın içini ısıtan bir bahar rüzgarıyla düşer yollara. Cemre suya düşende suyun sesi değişir. Artık hırçın değildir dalgalar denizde. Şefkatli bir annenin eli değmiştir üşüyen yüreğine. Ve Cemre havaya düşende yeryüzünün havası değişir. Artık lodos yoktur. Baharın içimizi ısıtan sıcak rüzgarı toprağın yüzündeki buzları eritir. Toprağın eli yüzü bütün bedeni yeniden can bulur. Cemre toprağa düşende ise toprağın kara bağrı ısınır. Bu kor olmuş ateş 7 kat derinliklere ulaşır da katmer katmer toprağın damarlarında dolanır. Cemre'nin düşüşüyle tabiat dile gelir. Bir kış boyu hazırladığı el emeği, göz nuru birbirinden güzel çeyizlerini bahar mevsiminde sunar. Menekşeler nakış nakış dokur toprağın yüzünü. Meyve ağaçları rengarenk çiçeklerle bezenir. Yuvalara bereket, evlere ferahlık, pencerelere kuş sesi, ağaçlara cennet kokulu çiçek, tarlalara bereket ve rahmet müjdelerini sunar. Bahar, sanatkara ilham kaynağı olur. Çocukların neşesi kadar saf ve temiz bir sayfa açar gönüllerde. Bütün bu güzellikler, Cemre'nin müjdelediği baharın sesi, bahar soluğudur. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle gök gürleyerek davul çalıyor. Artık tabiatın cüz'i de küllü de dirilmiştir. Ağaçların gönüllerine, güllerin burunlarına hoş bahar kokuları geliyor. Bahar geldi, menekşe kalktı, süsenin yanına vardı. Lal rengi elbiseler giyen gül sevdalandı da kaftanını yırttı. Sümbül Yasemin'e merhaba, seni saygıyla selamlarım dedi. Yasemin de ey nazik dost, ben de seni candan selamlarım cevabını verdi. Ekşi suratlı kış geçti gitti ve o zevki neşeyi kaçıran soğuklar öldürüldü. Çapkın Nergis sahralara daldı da çimenlere göz kırptı. Çimenler onun gönlünden geçeni anladılar da ferman senindir, ne istersen yap dediler. Karanfil de söğüt ağacına sana ümit bağladım dedi. Söğüt de ben pınar eviyim, benimle yalnız kalmak istiyorsan buyur içeri diye onu davet etti. Üvey kuşuysa o sevgili nerede, nerede o sevgili, ben onu arıyorum diyerek bahçeye geldi. Ve güzel sesli aşık bülbülse görmüyor musun aradığım burada diye gülü gösterdi. Efendim bu köz olmuş ateş parçası sadece havaya, suya ve toprağa mı düşer? Bir de topraktan yaratılan insanoğlunun cemresi vardır. Asıl cemre insanoğlunun gönlüne düşer. Tabii insan isterse cemrenin düşmesini, sonsuz bir baharın kalplerde buluşmasını. Cemre düşecek kalbin güzelliğini şöyle tasvir eder Hazreti Mevlana. Ey dost, şu dünyada gördüğün çiçekli, güzel kokulu bahardan başka gizli bir bahar daha vardır. O bahar dilberi ay yüzlüdür. Bu gördüğün bahardan daha güzeldir, daha hoştur. O temiz insanların gönüllerinde gizlenmiştir. Evet, cemre düşecek gönülde sevgi olmalıdır. Cemre kalbe düşende bahar çiçekleri gibi sevgiler yeşerir. İşte o zaman asıl cemre aşkın dili, aşkın gözü olur. Cemrenin düşmesi için gönlün kapısını açmalıdır. Gönül
bir irfan hazırlayacağım.

cinsidir. Gerçekten de Allah suretlerinize, mallarınıza bakmaz. O ancak gönüllerinize ve amellerinize bakar. Hadisinde bildirildiği gibi gönül denen hazine nazargahı ilahidir. Ve gönle düşen cemre bir daha gitmez geriye. Çünkü cemre gönle düşende dört mevsim nevbahar olur.

Efendim, bir programımızın daha bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Ben program sunucunuz Halime Nur Erk. Bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şenli olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Hazreti Ali radıyallahu anh'ın duası. Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın Rabbim. Biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor Rabbim. Biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım.

Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmıştık ve senin sevginden habersizdik. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım.

Güvencini, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimle sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni, hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulum senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme duası. Ömer Hattab'ın radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra ağlayarak şöyle dediği nakledilmiştir. Annem ve babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen ilk başta bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı zaman bu vazifeyi daha güzel yaparak bütün cemaate duyurmak için minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük inledi. Elini üzerine koyuncaya kadar inlemesi devam etti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken, bu ayrılığa Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Sen Allah'ın nezdinde o kadar faziletlisin ki Allahu Teala sana yapılan itaati kendisine yapılmış kabul ederek şöyle buyurmuştur. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın nezdinde öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer vermektedir. Ey Resulüm! Hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Allah nezdinde

faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı temenni eder. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateşi içinde azap görmektedirler. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu onların bu durumunu şu şekilde belirtmektedir. O gün yüzleri ateş içinde kaynayıp çevrilirken

Gittiği mesafeyi de bir aylık yol alan rüzgarı vermiş ise de o sana verilen ve üzerinde geceliğin ta 7. semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'nin El-Ebdah Vadisi'nde kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Eğer Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi ihsan etmiş ise de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup ben zehirliyim, beni yeme diyen mucizenden daha üstün değildir. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Nuh aleyhisselam kavmine beddua ederek, ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demiştir. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Oysa secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Senin yüzünü kanattılar ve dişlerini kırdılar. Bütün bunlara rağmen sen hayırla dua etmekten başka bir şey yapmadın ve hatta şöyle dedin: ey Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Senin kısa ömründe sana tabi olanlar, Nuh aleyhisselamın uzun ömründe ona tabi olanlardan daha fazladır. Sana iman edenler çok kalabalıktır. Oysa Nuh aleyhisselama pek az kimseler iman etti. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Eğer sen ancak sana denk olan kimselerle otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen ancak sana denk olan kimselerden kız alıp verseydin, bizden ne kız alman ne de vermem gerekirdi. Eğer sen ancak sana denk olan kimseleri kendine vekil etseydin, bize hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allah'a yemin ederim, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bize vekil tayin ettin. Sen yünlü elbise giydin, merkebe bindin, terkine başkasını aldın, yemeğini toprak üzerine koyup yedin, yemek yerken tevazu olarak yalanan parmaklarını yaladın. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Meleklerin müminlere duası. Ey Rabbimiz, sen her şeyi rahmetinle, ilminle kuşatmışsın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları ve salih olan babalarını, hanımlarını ve evlatlarını, onlara vaat ettiğin ikamet cennetlerine koy. Şüphesiz sen sonsuz izzet, kudret ve hikmet sahibisin. Onları azaptan koru. Sen o gün kimi azaptan korursan, gerçekten ona çok rahmet etmiş olursun. Ve en büyük kazanç da işte budur. Mü'min 7-8-9.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

sıkıntılı anlar duası. Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi, gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey insanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Muhammed ve yakınları hürmetine sıkıntımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli halimde beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Ey Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Biliyorum hakkımdaki hükmün imzadan geçmiştir. Ve biliyorum ki hükmün tam adaletli. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntımın ilacı yap. Amin. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıran ülkesine bıraktım. Ve susan bir toprak gibi bitkin kaldım. Biliyorum, senin sevgin yaşamdan iyidir. Senin isimlerin lezzetidir dilimin. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden bekleyeceğim. Böylece ruhum doyacak, kalbim vuslatını bulacak. Çünkü elimde, dilimde ve kalbimde senin övgün olacak. Seni zikrettiğim zaman evrenin de zikrini duyuyorum. Görüyorum ki yalan değilim. Seni bizimle birlikte söyler alem, hem her anında. Senin meleklerindir dualarımıza amin katan. Ve gece gündüz katında seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Seni en güzel övgülerle teşbih ederiz diye söyleşirler. Ne güzel bir arzuyla ve rahmetin korkusuyla yağar yağmurlar. Sanki senin adını çağlar. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Yıldızlardır seni müjdelerken göz kırpan. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı. Ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen. Ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Müminlerin kalbi sen, rahim sen. Sen sonsuz aydınlıksın. Kalplerimizin hiç batmayan güneşisin. Yıpranmış hislerimizin mabedinden yalvarırız sana. Sen eşsiz rahmetinle yaralarımızı kapat. Karanlıkları indirmiş olsak da biz,

senin beldelerine yalnız bırakmazsın bizi. İmanı olanın kalbine sığ verirsin o erişilmez büyüklüğünle. Bizi bir an olsun bize terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın ve biz daima yaşayalım, ebedi olalım. Çünkü sen şerefi oldun faniliğimizin içinde. Yolum Resul'ün yolu olunca ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Kalbimize varlığıyla şekil veren, nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken bırakıp onu kimi dinleyeyim? Kalbimi karartmadım hiçbir isyanımla. Hiç inkar etmedim onu. Çünkü çepeçevre kuşatmıştı varlığı varlığımı. Korkusuydu beni kendisine bağlı kılan. Öyleyse ondan başka kime söyleyeyim? Ümidim, inancım, kalkanım odur. Öyleyse varıp kimden isteyeyim ben? Muhammed Allah'ın müjdesiydi bizlere. Alemlerin hürmetine yaratıldığı sonsuz bir nurdu o. Hiç tükenmezdi özlemi içimde. Haber etmese o rahmetten, varıp kimden dileneyim ben? Allah'ın duası içinde Muhammed var. Muhammed'in duası içinde ben. Öyleyse onu bırakıp kimi seveyim? Asla sevemem ki. Tüm varlığımla senin yolundayım. Tüm kalbimle seni arıyorum. Ne zaman sesleneceksin? Günahlarımın ve isyanlarımın karanlığından mı uzaklığın? Ama sen ey Rabbim, adaletinle değil merhametinle gel bana. Tüm güzel sözlerimizi ve söyleşilerimizi katına kabul et. Dostluğu verdiğin insanlar gücümüz oldu. Bizi onların yoluna kat. İman, sevgi ve gözyaşının duygusunu canlandır. Ve bu birlikle yeşert kalplerimizdeki ümidi ve neşeyi. Şeytanın hilelerinden uzak eyle. Meleklerin hafifliğine kat bedenlerimizi. Sen beni yaratmışsın. İnsan yaradanını sevmemezlik edebilir mi hiç? Sevgiden öte bu Rabbim sana aşık. Sen beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığını bir anda canımı al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim, ben ki hatası sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbine fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nurlu, öyle Rahman ve öyle güzelsin ki. Ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Kalp gözünü aç, imanla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Amin. Ey Rabbim, biliyorum ellerim kirlidir. Öyleyse kalbimi al Rabbim. O kalp ki benim değil, senindir. Senin en kutsi emanetindir. Ben ki o emaneti unuttum, araya mesafeler koydum. Halbuki sen kalbi en gizli buluşmalarımız için yaratmıştın.

kalbi bu dünyaya bırakma Allah'ım. Bütün yüreğimle çağırıyorum ey Rabbim, bana cevap ver. Seni çağırıyorum Rabbim, beni kurtar. Rahmet ve affınla bana can ver. Biliyorum her şey benden uzaktır. Yakın olan sensin. Sen adilsin Rabbim. Bu yüzden hükümlerin doğrudur. Senin sözlerin güzeldir Rabbim. Şu kulun onları sever. Biliyorum ki küçüğüm ben, değersizim. Ama sözlerini unutmayacağım. Sıkıntı ve zorluklar bana dokundu. Fakat senin sözlerin ve aşkın benim zevkimdir. Ey Rabbim, hatalarımdan dolayı kalbim kirlidir. Ama ümitsiz değilim. Çünkü sen diyorsun ki, ben kalbi kırıklarla beraberim. Rabbim, bu kalbi sen onarmazsan, senden başka onu onaracak yoktur. Biliyorum, senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. Sana feryat ediyorum ya Rab. Sığınacak yerim, yaşayanlar içinde nasibim sensin. Feryadımı duy, çünkü ben düştüm. Beni tutsak edenlerden kurtar. Kurtuluşum sendedir. Canım sana susamıştır ya Rab. Susuzluğumu gider. Bana cevap ver. Ver ki kurtulayım. Görüyorsun ki tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme. Çevirme ki ölülere benzemeyeyim. Sana sığınıyor. Özrümün kabulünü senden istiyorum. Geri çevirme Rabbim. Beni isimlerinle güçlendir. Beni nurunla nurlandır. Bana nur ver ki insanlar içinde doğrulukla yürüyeyim ve insanları sana getireyim. Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktur. Benim için diyorlar ki ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yoktur. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum Rabbim, cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülüklerden ve kötülüklerinden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim biz sana sığınıyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor. Her şeyi senden ümit ediyoruz. Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

Er-Rahman, esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden dünyada, ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Rahman Allah'ım, kuşatıcı olan rahmetin hakkı için bana merhamet eyle. Er-Rahim, bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Rahim Allah'ım, bana merhamet ederek halimi güzel eyle. El-Melik, mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan, ey alemlerin tek sahibi,

Her şeye hükümran ve melik Allah'ım, bütün işlerimi bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle. El-Kuddus, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan, ey bütün noksan sıfatlardan, ayıp ve kusurlardan münezzeh Kuddus Allah'ım, kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl. Esselam, her çeşit afet ve kederlerden emin olan, ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren selam Allah'ım, zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, İşlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle. El-Mu'min, kullarına emniyet veren, ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan mümin Allah'ım, gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsan eyle. El-Muheymin, her şeyi gözetip koruyan, ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan Muheymin Allah'ım, güzel örtünü üzerime yay, günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikeden muhafaza eyle. El-Aziz, izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan. Ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip, güçlü ve aziz Allah'ım, nefsimdeki zillete gider ve beni ibadetinle aziz eyle. El-Cebbar, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan, ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah'ım, iyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle. El-Mutekebbir, ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, ey izzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek, mütekebbir Allah'ım, kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Yardım edeyim size.
1: Tamam.
2: Teşekkür ederim. Çok poşet olunca böyle. Neyse, servis de gelir şimdi.
0: Eskiden pazara çıkarken herkes kendi pazar filesini yanında getirdi.

0: verir ve aldığı sebze meyveyi bu filenin içine koyarak evine taşırdı. Sonra o file yıkanır, temizlenir, bir sonraki pazara hazır edilirdi.
1: Evet, hatırlıyorum. Annem de fileyle giderdi pazara.
0: Bütün aldıklarınızı tek bir poşete koyabilecekken, bakın elinizde tam 5 poşet var.
1: Doğru söylüyorsunuz. Dikkat etmiyoruz aslında. Evde de lazım oluyor. Çöp filan atıyoruz diye işte.
0: Plastik maddelerin doğada ve suda tam çözülmesi yüzlerce yıl alıyor. Mesela şu elinizdeki fazladan 4 poşet, yüzlerce yıl küçük parçalara ayrılacak, toprağı ve besinleri zehirleyecek, sonra da yediklerimiz vasıtasıyla bizlere. Bu durum sizin için de çok vahim değil mi?
1: Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Zararlı olduğunu biliyordum ama hiç böyle düşünmemiştim.
0: Kilometre kare başına 110 parça plastik atık düşüyor, biliyor musunuz? Mesela sadece Kuzey Denizi'nde toplam 600 bin ton plastik atığı bulunuyormuş. Bu geri dönüşü olmayan hasarı dünyaya sadece biz veriyoruz.
1: Ama her şey ambalaj içinde artık. Aldığımız hemen her şey kat kat plastiklere sarılı. Biz ne yapabiliriz ki?
0: Yapabileceklerimiz çok basit aslında. Hiçbir şeyi gerektiğinden fazla tüketmemek. Yani israf etmemek. Alışveriş davranışlarımızı, yaşam biçimlerimizi gözden geçirmek ve bilhassa plastikle aramıza mesafe koymak. Yoksa bize rahatlık diye sunulan ambalajlar, poşetler, plastikler sayesinde zehirlenmeye devam edeceğiz.
1: Hah, servis de geldi. İyi günler. Ya bundan sonra çok daha dikkatli olacağım, söz. Fazladan poşet almak yok. Sağ olun.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Kehf suresi 53. ayetten 110. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minel muslimîn. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minet tevvâbîn ve minel mütetahhirîn. Ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina ve seyyidil mursalîn. Eşrefi halkil âlemîn Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ilâ yevmiddîn. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerinden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun yıldızlar gibi ashabına ve kıyamete kadar gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edecek ve rıza ilahi kazanacak ehli iman üzerine salat ve selam olsun. Rabbul Alemin uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak etmiş siz kardeşlerimden razı olsun. Gönüllerinizi nuru ile doldursun. İşlerinizi asan eylesin. Evlerinize bereket ihsan eylesin. Bu sohbet meclisinden müstefid olmayı, istifade edebilmeyi hem anlatana hem dinleyenlere nasip eylesin. Rabbul Alemin bu sohbet meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Hem bizlerin hem de kıyamete kadar gelecek neslimizin bu sohbet meclislerine müdavim olanlarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbul Alemin ayeti kerimede buyurmuştur ki Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخَرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Mealen, Allah'ın Resulünde, Resulullah Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Resulullah Aleyhisselam bizim için üsve-i hasenedir, güzel örnektir. Nerede güzel örnektir? İbadetlerinde güzel örnektir. Liderliğinde örnektir. Devlet başkanlığında örnektir. Alışveriş ticaretinde örnektir. Muamelatta örnektir. Aile hayatında örnektir. Komşularıyla geçinmesinde örnektir. Efendimiz Aleyhisselam bizlere sadece camilerde, mescitlerde yaşanacak bir din getirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği bu din mescidi de kapsar, dergahı da kapsar, çarşı pazarı da kapsar, yatak odasını da kapsar, meclisi de kapsar, her yeri kapsar. Böyle geniş bir din bize getirmiştir. Ne mutlu ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği emirlere ittiba edenlere ve ne yazıktır ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği bu güzide dinin gereksinimlerinden yüz çevirenlere. Allah-u Teala bizleri Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbul Alemin bizleri Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Tabii kardeşlerim, onun ahlakıyla ahlaklanmak için onun yolundan gitmek gerekir. Sadece kuru bir niyet, kuru bir temenni bize bunu getirmez. Nasıl ki biz desek ki ben bu yaz sıla-i rahim için Türkiye'ye gideceğim desek ama bilet almazsak yahut arabayla gideceksek araba almazsak biz bu ziyareti gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremeyiz. Sadece temennide kalır bu. Bir insan amel etmezse, ihlası elde etmezse o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanması da

Sadece sözde kalır. Eski zamanda biliyorsunuz bu sabunlar daha yokken kil ile, böyle bir toprak cinsidir kil, kil ile banyo yapılırmış, yıkanılırmış. Dervişin biri de o toprağı alıyor, hamama gidiyor. Hamamda yıkanacak, o torbayı açıyor. Kil güzel bir şekilde kokuyor. Toprağa hitaben diyor ki hal lisanıyla, derviş hal lisanıyla ona diyor ki: "Ey toprak," diyor, senin özün toprak. Senin özünde bir koku yoktur. Senin özünde bir koku yoktur. Sen topraksın. Ama sen güzel kokuyorsun. Nedir bunun hikmeti? Toprak da kil de hal lisanıyla dervişe diyor ki: "Ey derviş, ben de biliyorum benim özümde koku yoktur. Toprakta koku olmaz. Ama ben toprakken üzerimden dervişin biri geçti ve bir gül bıraktı. O gülün kokusu bana sindi. Ondan dolayı ben güzel kokuyorum. Yoksa benim özümde güzel koku yoktur." İşte kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklanmak için birinin bizim üzerimize bir gül bırakması lazım. Gül kokanlarla birlikte olmamız lazım. Salih insanlarla birlikte olmamız lazım. Sadat-ı Kiram'ın peşinden gitmemiz lazım. Rabbul Alemin ayeti kerimede buyuruyor Estaizu billah: "Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve kûnû ma'assâdikîn." Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun. Müttakilerle birlikte olun. Şu halde Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en kestirme yolu müttakilerle birlikte olmaktır. Dervişlerle birlikte olmaktır. Sofilerle birlikte olmaktır. Allah Teala bizleri dervişlerden ayırmasın. Sofilerden ayırmasın. Sadat-ı Kiram'dan ayırmasın. Ancak kardeşlerim, nasıl demin dediğimizde sadece sözle "ben Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorum" desek, gereğini yerine getirmezsek nasıl ki o ahlak bizde oluşmaz? Aynı bunun gibi sofilerden ayrılmamak, dergâhtan ayrılmamak, müttaki insanlardan ayrılmamak niyeti tek başına yeterli değildir. İnsanın fıtratı gereği insan kötüye çabuk alışır ama iyiye çabuk alışamaz. Bünye öyledir. Vücut ibadete zor alışır, bastıra bastıra zorla alışır, isyana bir günde alışır. Onun için kardeşlerim, bu bir süreçtir, bu bir istikamettir. Günümüzde meşhurdur, dünyada aç olanlar, estağfurullah, kilosu fazla olanlar aç olanları geçmiştir artık bugünümüzde, değil mi? Bir kilo sorunu var. Bunun muhabbeti yapılır. Dervişler arasında da her yerde muhabbeti yapılır. İşte kilo vermeye uğraşıyor insanlar. İlaçlar kullanıyorlar, bitkisel ilaçlar kullanıyorlar. Doktora gidiyorlar, ameliyat oluyorlar falan. Bunun bir formülü var. Nedir o? Boğaza dikkat etmek. Boğaza dikkat ettiğin zaman kilo almazsın. Eğer rejim yapsan, desen ki "ya ben bundan sonra tatlı yemeyeceğim, baklava yemeyeceğim" desen, bir sene yemezsin, bir sene sonra onu da kaza edersin yemediklerini. "Ben bundan sonra ekmeği hayatımdan çıkarıyorum" dersen, bir sene yemezsin, ondan sonra onu kaza edersin. Hepsini yersin. Ne yapmak lazım? Yeme alışkanlığını düzeltmek lazım. İşte ahlak da böyle edinilir. İnsan manevi yüklerden, fazlalıklardan, Kur'an-ı Kerim'de günahlar bir ifadeyle de yük diye ifade edilir. Yüklerden istikamet ile kurtulur. Yani bir defada "ben bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım" deyip 3 gün ibadete gömülüp ondan sonra terk edince bir insan ahlak-ı hamide elde edemez. Demek ki istikamet önemlidir. Sofinin birisi geliyor, Gavsumuzdan dua istiyor. Şehit olmak için dua istiyor. Gavsumuz da ona buyuruyor ki: "Sen şehit olmayı isteme, istikamet sahibi olmayı iste. O daha büyük bir makamdır ve zordur." Allah Teala bizleri istikamet sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Bunun bir yolu da kardeşlerim, dervişlerden ayrılmamak, bir yolu da yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Haram yememek, çocuklarımıza haram yedirmemek, bunlar da çok önemlidir. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Ebu Derda radıyallahu anh bir ara sabah namazından sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinden hızla çıkar olmuş. Efendimiz Aleyhisselam kendisine soruyor: "Ey Ebu Derda, sen önceden mescide erken gelirdin ve çok geç çıkardın. Neden böyle şimdi hızlı çıkar oldun?" Ebu Derda radıyallahu anh cevap veriyor: "Ya Resulallah,

komşumun hurma ağacının dalları benim bahçeme uzanmış durumda. Ve yaz mevsimidir. Hurmalar olgunlaşıp düşüyor. Bahçeme düşüyor. Olur ki benim aile efradımdan biri o hurmalardan yer. Buna engel olmak için sabah namazının akabinde hemen gidiyorum. Var olan hurma varsa onları toplayıp komşuma veriyorum. Evladımın, ailemin boğazından haram lokma geçmesin diye onun için sabah namazından sonra hemen çıkıyorum buyurmuştur. Helal yemek çok önemlidir kardeşlerim. Akaid kitaplarında geçer. İnsanın duasının kabul şartlarındandır. Birinci şartıdır helal yemek. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Hele Avrupa'da, Avrupa gibi bir yerde çok dikkat edeceğiz. Yani üzerinde her helal yazan helal değildir. Helal olmayan bir şey de yersek bu bizim ibadet hayatımıza, aile hayatımıza yansır. Onun için kardeşlerim hem kendimiz hem de ailemize helal yeme ve yedirme konusunda hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bir ayet-i kerimede Rabbul Alemin Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ buyuruyor. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Mübin'de övüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şu halde sünnet-i seniyyeye dikkat eden, sünnet-i seniyyeye uymaya gayret eden kardeşlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak için samimi bir adım atmış demektir. Ecdadın bir sözü var. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer istiyorsak güzel ahlak, o zaman Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşardı? Ailesiyle nasıl geçinirdi? Sahabe efendilerimizle nasıl geçinirdi? Dikkat edeceğiz. Mümin güzel ahlak sahibi olması lazımdır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki mümin iyi niyetlidir. Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlerine göre değer kazanır. Yani bir işi aynı kişi iki kişi yapar, biri daha fazla sevap kazanır. Hatta bir işi biri yapar, diğeri yıkar, niyetlerine göre ikisi sevap kazanır ya da ikisi günah kazanır. Geçer kitaplarda der ki bir kimse yolculuk esnasında gelse, bir yerde konaklasa, işte bineğini bağlayacak bir yer baksa, bulamasa, sonra oraya bir kazık çaksa, niyeti de hani kendi ihtiyacı vardı, ondan sonra gelecek Müslümanlar da İşte bineklerini buraya bağlarlar. Güzel bir niyet. O sevap kazanır. Sonra başka biri gelse, dese ki ya bu burada, bu kazık burada duruyor. Birisi görmez, takılır, düşer. Onu sökse. Yani biri yaptı, diğeri söktü. Ama yine güzel niyet. O da sevap kazanır. Niyetine göre sevap kazanır insan. Onun için evvela niyetimizi düzeltmemiz lazım kardeşlerim. Eski kavimlerinden birinde abid bir zat varmış. Bu abid zat halkın büyük bir açlık, kıtlık çektiği bir zamanda yolda giderken büyük bir kum tepesine rastlamış. Kendi kendine şöyle der, eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu şu insanlara dağıtır, açlıklarını giderirdim. Bunun üzerine Rabbul Alemin zamanın peygamberine şöyle vahyeder. Falan kişiye git ve de ki, Allah-u Teala senin sadaka verme niyetini kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığını un olsaydı, onu dağıttığında ne kadar sevap alacaksan o kadar sevap sana bahşetti. Güzel niyet insana amel etmeden de sevap kazandırır. Allah-u Teala niyetlerimizi halis eylesin. Niyetler çok önemlidir kardeşlerim. Onun için hani Gavsumuz her zaman buyuruyor, niyetinizi kontrol edin, kalbinizi kontrol edin. Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın. Güzel, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir buyuruyor Gavsumuz. Ve her gittiğimizde de güzel niyetle alakalı, iyi niyetle alakalı sohbet ediyor. Kim gitse, alimler de gitse, hocalar da gitse, ziyaret etse, zenginler de gitse, normal dervişler de gitse, herkese niyetle alakalı

sohbet ediyor. Çünkü iş oradan geçiyor. Müminin evvela niyeti güzel olması lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehennemde ancak niyetlerinden dolayı ebedi kalırlar. Güzel niyet sahibi insanlar nihayetinde cennete giderler. Kötü niyet sahibi insanlar nihayetinde cehenneme giderler ve orada kalırlar. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun. Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki, muhakkak ki Cenab-ı Hak suretlerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu dünyada öyle değil. Bu dünyada böyle birisi güzel giyinmişse veya bir makam sahibi ise, güzel bir arabaya biniyorsa, malı mülkü varsa, böyle bir villada oturuyorsa ona değer verilir. Çünkü onlar bu dünyanın değerleridir. Güzel ev bu dünyanın bir değeridir. Makam bu dünyanın bir değeridir. Ahirette geçecek ise ahiret parasıdır, Gavsumuzun buyurduğu gibi. Dedi, nasıl bir gün ziyaretine gitmiştik, sohbet etti. Buyurdu ki, dedi, nasıl bir insan dedi dünyada parası olmasa aç kalır, susuz kalır. İşte ahirette de öyle. Ahiret parası olmayan insan orada perişan olur. Ahiret parası nedir? Ahiret parası salih ameldir. Allah-u Teala amellerimizi salih amel eylesin. Musa aleyhisselam bir gün yolda giderken giyecek elbisesi olmadığı için kendine kuma gömmüş bir fakire rast gelir. O kadar fakir ki adam, elbisesi yok, çıplak. Çıplaklığını gizlemek için kendini kuma gömüyor. Sonra onun yanından geçerken zamanın peygamberi olduğunu, Musa aleyhisselam olduğunu tanıyınca, dedi, efendim bana dua edin, halimi görüyorsunuz, ben fakirim, bana dua edin, Allah Teala bana mal mülk versin. Sonra Musa aleyhisselam da ona dua ediyor. Ya Rabbi, istediğini kendisine ver diye dua ediyor. Rabbül Alemin de ona mal mülk veriyor. Akabinde yine bir zaman Musa aleyhisselam yürürken bir kalabalık görüyor. Diyor, ne oluyor orada, ne var? Diyorlar, gencin biri var, o diyor asılacak. Yaklaşıyor, bakıyor ki o dua ettiği genç, fakirlikten kurtulması için dua ettiği genç. Diyor, nedir bunun suçu, neden bu halde? Diyorlar ki, bu mala mülke kavuştu, isyan içine girdi, sarhoş oldu, sarhoşluk esnasında birini öldürdü, ondan dolayı kendisine kısas uygulanacak şimdi. Demek ki kardeşlerim, mal mülk de insana huzur getirmiyor, saadet getirmiyor. Ahiret saadeti şöyle dursun, dünya saadeti de getirmiyor. Ondan dolayıdır ki dünyanın en huzursuz insanları zengin insanlardır. O da onların bu dünyadaki imtihanıdır. Allah-u Teala bize verdiği nimetlerle bizi imtihan edeceğini ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin evlatlarınızla, mal mülklerinizle sizleri imtihan edeceğim buyuruyor ayet-i kerimede. Hem de tekil ifadesi kullanarak, muhakkak imtihan edeceğim. İmtihansız bir dünya yok. Sınava girmeden diploma almak yok. Allah-u Teala dünya imtihanını geçenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Müslüman hoşgörülü olur. Böyle kaba saba bir insan olmaz. Çünkü ecdadımızın da söylediği gibi, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı söz insanları etkiler. Eğer sen kaba saba bir insan olsan, etrafında seni seven, dolayısıyla senin söylediğin güzellikleri algılayan, onlarla yol bulan insan bulunmaz. Bizler güzel ahlakımızla etrafımıza örnek olacağız. Dervişin biri sabah namazını camide kılıyor, namazdan çıkıyor. Bir de bakıyor ki gencin biri içki içmiş, sarhoş olmuş, bir köşeye sızmış. İçki şişesi de yanında duruyor. Gence diyor ki, bu şişeyi diyor senden diyor almak istiyorum. Ne yapacaksın? Diyor, ben bunu götüreceğim diyor, şu caminin içine dökeceğim diyor. Sarhoş da diyor ki, ben sarhoşum ama Allah'ın evine saygım var. Ben diyor 20 senedir diyor bu zıkkımı içiyorum ama senin yaptığın saygısızlığı yapmıyorum. Bir de sen demin camiden çıktın. Deyince derviş de diyor ki, sen Allah-u Teala'nın kitabını okuyan yolu, yani ağzını, boğazını bununla kirletiyorsun. Sen Allah-u Teala'nın nazargahını, kalbini kirletiyorsun. Ben bu insanların yapmış olduğu mesleği kirletsem ne olur? Deyince sarhoş irkiliyor, tevbe ediyor. Hayatta bazen insanları böyle ani olaylar döndürür. Onun için her zaman bizim sözümüz, ahlakımız yumuşak olması lazım.

Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbul Alemin buyuruyor. Ayet-i kerimede Estaizu billah. Ve in kunte fazzan galizal kalbi len faddu min havlik. Eğer sen sert ve in kunte fazzan galizal kalbi. Sert mizaçlı, kalbin sert olsaydı, sert sözlü olsaydın etrafından insanlar dağılırdı. Ve bir başka bir ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle sen etrafındaki

evliyanın büyüklerinden bir gün şeytan geliyor, diyor ki onu saptırmak için, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni saptırmak için diyor ki, efendim diyor, ben diyor sizin diyor müridiniz olmak istiyorum. Şeytan insan suretinde geliyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne, ben diyor sizin müridiniz olmak istiyorum. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de diyor ki, bir şartla diyor seni kabul ederim. Nedir o? Diyor ki, ne emredersem sana itirazsız kabul edeceksin. Eğer bunu kabul edersen seni müritliğe kabul ederim diyor. Kabul ediyor, 20 yıl ona hizmet ediyor. 20 yıl Cüneydi Bağdadi Hazretlerine mürit olarak hizmet ediyor. 20 yıldan sonra böyle yağmurlu bir havada Cüneydi Bağdadi Hazretleri yola çıkacak. Ona diyor ki, haydi kalk şu ışığı önüme tut. Artık mum ışığı ya da gaz ışığı neyse önüme tut. Yolda gideceğiz. Yolda giderken birisi karşılıyor. Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, ey Cüneyd, sana hiç yakıştıramıyorum. Böyle yaşlı birine hizmet ettiriyorsun. Bu zaten kendisi yaşlıdır bunun. Sen buna ışık tutturuyorsun, önünden götürüyorsun, hizmet ettiriyorsun, ona eziyet veriyorsun. Deyince Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona diyor ki, şeytanın diyor eziyet çekmesi lazım. O eziyeti hak ediyor deyince şeytan elindeki lambayı fırlatıyor. Diyor demek ki diyor sen biliyordun diyor, beni tanıdın diyor. Bakın şeytan aleyhillâne bir kişiyi yoldan çıkarmak için 20 senede ona hizmet eder. Vazgeçmez, pes etmez. Sonra artık anlıyor, onun kendisini tanıdığını anlıyor. Bu sefer başka bir yol deniyor. Diyor ki sen diyor benim diyor ilk geldiğim günden itibaren şeytan olduğumu biliyordun. Ama diyor beni hiç diyor terslemedin. Sen çok büyük bir adamsın. Bu sefer onu övmeye başlıyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de kendisine diyor ki, ey lain, ey Allah'ın düşmanı, sen 20 yılda beni kandıramadın, hizmet ederek beni kandıramadın, diyor beni överek mi kandıracaksın, diyor onu kovuyor dergahından. Kardeşlerim, bu Allah dostları insanı tanır, şeytanı da tanır, nefsi de tanır, nefsin doktorudur, nefsin uzman doktorudur. Belki eski zamanda anlatmak o kadar kolay değildir ama şimdi daha kolaydır. Eski zamanda bir tabip oluyordu, her şeye o bakıyordu. Kırık çıkardı o bakıyordu. Bir yeri yaralansa insan ona o bakıyordu. Değil mi? Şimdi bütün doktorların branşları ayrı. Üniversiteyi okuyor, bitiriyor. Ülkelerde farklı farklı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, doktor olduktan sonra uzmanlık okuyor. Bazen 5 yıl, bazen 7 yıl okuyor. İhtisas yapıyor. Değil mi? İhtisas sahibi oluyor. Ondan sonra sen ona gidiyorsun. Bu doktor kulak, burun, boğaz doktoru. Bu doktor kardiyolog, bu dahiliyeci. İşte Allah dostları da manevi hastalıklar doktorudur. Onun için kardeşlerim, onların bizlere sunmuş olduğu reçeteyi uygulamamız lazım. Onlardan ayrılmamamız lazım. Müminin niyeti güzel olur dedik. İnsan amel ettiğinde melekler o yazılı sayfayı mühürleyip Rabbül Alemin'e götürürler. Amel ettiğinde Rabbül Alemin meleklere hitaben der ki, şu sayfayı atın, şu sayfayı ekleyin, şu sayfayı atın, bu sayfayı ekleyin. Bu sayfayı ekleyin dediğinde melekler der ki, ya Rabbi o bu ameli etmedi ki, o bu ameli işlemedi, işlemedi ancak ona niyeti vardı. Veya atılan amelde ameli işledi ama niyeti ihlaslı değildi. Onun için kardeşlerim, niyetlerimizi her daim kontrol etmemiz lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri Allah dostlarından birinin şöyle anlattığını naklediyor kitabında. Vaktiyle deniz savaşına çıkmıştık. O gün orada bulunanlardan biri bir torbayı satılığa çıkardı, bir çanta. Kendi kendime şu torbayı satın alayım, savaş sırasında faydalanırım, memleketime dönünce de yüksek fiyatla satarım. Öyle düşündü, torbayı satın aldı. O gece rüyamda iki melek gördüm diyor o zat. Savaşan insanların niyetlerine göre amellerini yazıyorlar melekler. Rüyasında gördüğü melekler. Meleklerden biri söylüyor, diğeri onu yazıyordu. Askerlerin kimisini seyahat diye yazıyor. Yani bu asker seyahat için ordunun içinde. Bu asker gösteriş için ordunun içinde. Bir kısmını ticaret için diye yazıyorlar. Bazılarında Allah rızası için sefere katılmıştır diye yazıyorlar.

yazıyorlar. Katip melekler. Sonra o melek bana döndü. Dedi ki bunu da tüccar olarak yaz. Aslında cihat için çıkmış ama gemide de bir tane çanta satın alıyor. Ve niyeti de o çantaya gittiği zaman da yüksek fiyatla satmak. Melek öyle deyince bunu da tüccar olarak yaz. Diyor Allah Allah, ben tüccar değilim. Ticaret malım da yok. Ben gaza niyetiyle yola çıktım. Meleğe böyle söyleyince melek, sen dün bir torba satın alıp savaş dönüşü onu kar ile satmayı düşünmedin mi? Diyor ben nasıl ağlıyorum. Bir yandan da sakın beni tüccar olarak yazmayın. Ben Allah rızası için sefere çıktım, gazaya çıktım desem de o melek arkadaşına şöyle diyor. Şöyle yaz. Gaza için çıkmış, sonra kar etmek için bir çanta satın almıştır. Öyle yaz. Allah-u Teala hükmünü verir. Ya bu kadar hassas. Ayet-i kerimede geçiyor. O gün, yani mahşer günü, muhasip olarak kişi kendine yeter. Ve o gün kitaplar dağıtıldığında, amel defterleri dağıtıldığında, Allah-u Teala bizim amel defterimizi sağından alanlardan eylesin. Amel defterleri dağıtıldığında insanlar bakacaklar. Diyecekler Allah Allah, bu da yazılmış mı? İnsanların dünyada yazılmasını hiç tahmin etmeyeceği basit sözler dahi yazılmış olacak. Onun içindir kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağzında çakıl taşıyla dolaşmıştır. Boş konuşmayayım diye. Ağzında çakıl taşı tutmuştur. Sebep boş konuşmayayım. Bizler bazen çok boş konuşuyoruz. Çok boş amel işliyoruz. Mala yaniyle uğraşıyoruz. Dünyaya ve ahirete yaramayacak işlerle meşgul oluyoruz. Tabii nefsi de bazen kandırmak lazım. Yani bu demek değildir ki insan sadece ibadet edecek. Demek değildir. İnsan bazen rahatlayacak da ama dinin yasakladığı şeylerden uzak duracak. Dinin yasakladığı eğlenceden uzak duracak. Amellerini, keyfini dahi, zevki sefasını dahi dinin göstermiş olduğu şekilde yapacak. Son zamanlar mesela iki Müslüman düğün yapıyor. Düğünde, halbuki bunlar takvalılar da, düğünde diyor ki işte şu adet var, bu adet var diyor. Örneğin işte çalgıyla düğün yapıyor. Veya işte diyor ki düğünde adettir diyor. İşte erkek diyor kız tarafına gelir. Orada diyor dans ederler. Ya bir sufi böyle yapabilir mi Allah için? Bir Müslüman böyle yapabilir mi? Sen daha evliliğinin ilk adımında harama bulaşıyorsun. Bu eve bereket girmez ki. Bunun gibi. Bizler kardeşlerim işte dini tanımlarken yanlış tanımlıyoruz işte. Dini biz sadece camiye sıkıştırıyoruz. Yani din nedir? Namaz kılmaktır, sohbet dinlemektir, zikir çekmektir, Kur'an-ı Kerim okumaktır. Öyle değil. Din daha geniştir. Din alışveriş yaptığın zaman da sahtekarlık yapmamaktır. Din trafikte geçerken birinin hakkına geçmemektir. Din kardeşinin hakkını yememektir. Din kimseye kötü söz söylememektir. Din eşine karşı yumuşak huylu davranmaktır. Kadının kocasına, kocasının karısına karşı yumuşak şekilde davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmıyorsa o kıldığı namazlar, o tuttuğu oruçlar, yaptığı iyilikler, hizmetler heba olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amel işlemek ne kadar zordur. Bir insan çalışır, fabrikada çalışır. Ay sonu maaşını aldı, diyelim ki farazi 2000 euro aldı, sonra onu böyle yırttı. Bu adama ahmak denir. Bir insan amel ediyor, ondan sonra eşine kem söz söylüyor. Arkadaşına kötü söz söylüyor. Şunun kalbini kırıyor. O zaman yaptığı ameller ziyan oluyor, gidiyor. Keşke yapmasa, kimsenin de kalbini kırmasa. Müslüman güzel ahlak sahibidir. Dersin başında okuduğumuz ayeti kerimede usve-i hasene. Efendimiz Aleyhisselam bizlere usve-i hasenedir, güzel örnektir. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almamız lazımdır kardeşlerim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükte'den programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, Nükte'den şahsiyetlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden, komik diyaloglarından bahsetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Refik Halit Karay'ın nesrindeki latifeleri, hicivleri, nükteleri sizlere aktarmıştık. Bu bölümde de devam ediyoruz efendim. Devlet adamları ve memurları hicvettiği, gördüğü lüzum üzere hicvettiği anekdot.

şartlarına değineceğiz. Refik Halit'e göre hükümeti teşkil eden kimseler gelişi güzel toplanmışlardır. Halbuki bu insanlar bilgili, iradeli, geleceğini düşünen, halka hizmet eden kimseler olması gerekiyor. Yazar devlet adamı olabilmek için 100 şart. İlk şartta bilgi olduğunu öne sürer. Bilgisiz insanlar zindana atılıp çeşitli işkenceler çekse de yine devlet adamı olamayacağını vurgular. Bilginin yanında gerekli özelliklerden biri de merhamettir. Güç kuvvetle, kesip vurmakla, tehditle memleket idare edilemeyeceği bir gerçektir. Refik Halit, Ricale 12 Öğüt adlı yazısında zamanının devlet yöneticilerine şu şekilde öğüt veriyor. Ricalin şartı 100.000'dir. Birincisi bilgi. Diyarbakır'ı Rumeli'de arayanlar, serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş bilmeyenler, Abdülhamit uğrunda 8 sene zindana atılsa değil, beşiğinden kalkılıp sakalı çıkıncaya kadar faslasız işkenceye çekilseler yine hükümet adamı olamaz. Hem hükümet 100 suretle idare edilir. Yalnız kesip vurmakla edilmez. Şayet böyle olsaydı dünyanın en büyük ricali kasaplarla avcılardan yetişirdi. Bir de vaktiyle insan tabanına demir sokmuş zalim kimseler tanıyorsanız sakın iş başına çağırmayınız. Bu kabil adamlar zekalarına güvenip nezaretleri ıslah etmek değil, bir ucunu bulup halkı cennete sokabilseler onlara yine yakışan dünyada zindan, ahirette de cehennemdir diyor Refik Halit Karay. Aynı zamanda yazar iş başındaki yaşlı kimselerden de şikayetçi. Devlet adamlarının yaşına bakarak onları üst düzey mevkilere geçirmekle işlerin iyi gideceğini düşünmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Her işi o işin ehli kimselerin yapmaları gerektiği, yoksa işlerin daha da karmaşık bir hal alarak Arap saçına döneceği kanaatinde. Meşrutiyet devrinde iş başına gelenler kuvvetli, güçlü fakat bilgi ve tecrübe açısından zayıf kimselerdi. Milletin fena vaziyete düşmesinin tek sebebi iş başındakilerin kaba, tecrübesiz kimselerden gelmesidir. Bu durum halkı artık çileden çıkarmış, onlar artık pehlivanları, koç dövüştürenleri, kuşağında kama taşıyanları siyaset meydanında görmek istemiyorlar. Yazar, memleketi ahır kapısı açık kalmış, toprağı eşilmiş, tarlaları ezilmiş bir bahçeye, mesnet ve mansıba da külah külah dağıtılan bayram şekerine benzetiyor. Ayrıca herkes mansap mesnede kapılmamaları, İkbal sedirine ancak bilgili kimselerin oturmaları gerektiğini düşünüyor ve 2. 10 Temmuz'a kadar adlı yazısında şöyle diyor. İşten anlayan ileri gelsin, İkbal sedirine o layıktır. Fakat anlamayıp da geçenki gibi umuru hükümeti Arap saçına, ipine dolamış koyuna benzetecek kimseler vatan namına yere geçsin. Zira onlara toprak altı biçilmez kaftandır hicvinde bulunuyor. Yazar fetanet ve dirayetle değil, cebir ve kuvvetle idare eden devlet adamlarından ümidi kesmiştir. Refik Halit bu gidişatın sonu hayırlı olmayacağı belli olduğu halde bunun aksini telkin etmeye çalışan gazetelerden memnun değildir. Hele yabancı devletlerin hükümetin her işine müdahale etmesine razı değildir. Yazarın fikrince halk onların elinde oyuncak, hükümet gene onların kuklasıydı. Yabancı devletlerin elinde sadece hükümet değil, banka, ticaret, servet de onların elinde toplanmıştır. Az önce bahsettiğimiz gibi yazar kabinenin yaptıklarından, hele neticesini düşünmeden faaliyet namına yaptıkları işlerden memnun değildir. Meşrutiyetin ilanından sonra bozuk olan bütçenin açıklarını kapatmak için reform yapılmak istenildi. Yani memurları çıkararak onların maaşlarından istifade etmek yolu tutuldu. Fakat bu reformda takip edilen yol bir netice vermedi. Memurlar bu reform yüzünden daima merak ve heyecan içinde olduklarından işlerini tam manasıyla yapamıyorlardı. İşlerinden çıkarılan memurların yeri boş kalınca

Devlet dairelerinin durumu bozuluyordu. Çünkü bu işte diğer işler gibi gelişi güzel yapılıyordu. Ve işten çıkarılırken memurların dirayeti, bilgisi gibi özelliklerine bakılmıyordu. Sonra çıkarılanların yerine yenileri alınıyor, onlar da işi beceremeyince mecburen eski memurlar tekrar alınıyordu. Refik Halit bu durumu Nasrettin Hoca'nın bir hikayesine benzeterek diyor ki, tensikat diye şu fena bu fena birer birer tutup birçok kişi attılar. Halbuki biraz sonra yenilerin ademi kifayeti görüldü. İhtiyaç baş gösterdi. Gizliden gizliye tekrar almaya başladılar. Bir gün hoca yanına birkaç karpuz almış. Dağa oduna gelmiş. Tutmuş karpuzları kesmiş, birer defa ısırıp tatsız diye yere muzahrefat içinde atmış. Bir müddet geçince hararet basmış, ne yapsın çare yok, şuna dokundu buna dokunmadı diye yemiş bitirmiş. Onun gibi bir zaman gelecek, tensikat yapmayalım diye yenileri çıkarılmayacaklar. Eskileri almadan da yapamayacaklar. Bu suretle vaktiyle 1000 mevcudu olan bir nezaret memurlarını 2000'e ibla edecekler. 2000 memura maaş verecekler diyor Refik Halit. Devam ediyoruz efendim. Anadolu'nun kasabalarındaki memurlara gelince onlar da kendi başlarına bir alemdi. Onlar yol yapmak, okul açmak gibi yararlı işlerle ilgileneceklerine, kimileri oda mobilyalarını değiştirmekle, kimileri saz, mey, eğlencelerle uğraşmaktan iş yapmaya vakit bulamıyorlardı. Yazar, iş başındakiler yazısında memurların hayat tarzını şu şekilde anlatıyor. Mutasarrıfın himmeti bu kadarla kaldı. Ne bozuk su yollarını yaptırdı, ne kapanmış mektepleri açtırdı, ne hapishaneyi tamir ettirdi. Ömrünü bu süslü, bu cilalı eşya ortasında tamamen faydasız ve gayretsiz tembelce geçirdi ve bir gün becaiş edilip gitti. Bir başkasının saz, mey, nigar başka derdi, başka meselesi yoktu. Ziyafetler tertip eder, kır eğlenceleri yapar, devre çıkar, nameler yazar, zevkinden başkasını düşünmezdi. Nihayet kâfi derecede eğlenemediğinden müteessir çekilip gitti. Efendim, meşrutiyet devrinde dairelerdeki memurlar iş sahipleriyle hiç alakadar olmazlardı. En ufak bir iş için bile aylarca daire daire dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Memurların birinin yaptığından diğerinin haberi olmazdı. Memurların bir kısmı vakit az kaldı diye, diğer bir kısmı kendi macerasını bir arkadaşına naklettiği için, kimisi de namaz vakti geldiğinden dolayı işlere bakamazlardı. Yazarın Devair'de Takibi Mesalih adlı yazısında memurların iş sahibiyle ilgileniş şekli mizahi şekilde anlatılmıştır. İş gördürmek amacıyla daireye gelen bir vatandaş sırası gelince memurun masasına yaklaşır ve evrağı uzatır. Memur evrağı aldığı halde onunla ilgilenmez. Arkadaşıyla görüşmeye devam eder. İş sahibi de beklemek zorunda kalır. Hayli vakit geçer, memur iş sahibiyle ilgilenmeye başlar. Ne istiyorsun canım? Şu elinizdeki kağıt için soracaktım. Kağıda bir göz gezdirdi, sonra daha ziyade hiddetlendi. Bana ait değil bu, dedi. Karşıdaki masayı görün. Görmüyor musunuz nereye havale olunmuş? Bilir miydim ben? Odacı onu göstermiş. Geçen vaktimi acıyarak işaret edilen zata baktım. O pek meşguldü. İşaret edilen memursa iş sahibini kayıt yaptırması için diğer masaya gönderir. Kayıt memuruysa diş ağrısı nedeniyle onunla ilgilenecek durumda değil. Nihayet dişçiye gidip dişini çektirdikten sonra gelir, evrağı kaydeder. İş sahibi evrağı alıp memura döndüğü zaman ikindi vakti geldiğinden memurlar namaza giderler. Sonunda sıra İş sahibine gelir. Bizim kağıdın yazılmasına da sıra geldi. Tam mührünü hazırlayıp basacağı yeri hohlarken müdür çağırttı.

Evrak kaleme girerken sokakta borular öttü. Davullar çalındı. Asker geçti. Herkes pencerelere koştu. Müdür beye imzalatırken telefon öttü. Bir muhavere başladı ve nihayet zarfın ağzı kapanırken dehlize asılı bir çan tatil zamanını ilan etti. Aman rica ederim dedim. 5 dakikalık bir iş kaldı. İkmale buyurmayınız. Memur efendi şiddetlendi. Kağıdımı çekmeceye fırlatıp attıktan sonra ateş püskürür gibi dedi ki yo efendi nizam intizam var. Haricine çıkamayız. İşte azizim devairde takibi mesali bu demektir diyor Refik Halit Karay. Az önce zikrettiğimiz ve örnekten de okuduğumuz gibi Anadolu kasabasındaki memurların hiçbiri halk için çalışmayıp vakitlerini kendi keselerini doldurmaya ya da kendi zevklerini temin etmeye harcıyorlardı. Normal şartlar altında bu tarz memurların işten uzaklaştırılmaları, bir daha devlet işlerinde yer almamaları gerekiyordu. Fakat durum öyle değil, tam tersi. Onlar başka yerlere naklediliyor ve bildiklerini orada da yapıyorlardı. Daha beteri terfi edilenler de oluyordu. Bu durum yazarın gurbet hikayelerindeki bir rezalet, bir felaket hikayesinde şöyle tasvir ediliyor. Bizim kasabanın yüksek memurları daha ziyade keyif ve eğlence düşkünüydüler. Uzaktan uzağa duyuyordum. Her gece birinin evinde toplanarak vur patlasın, çal oynasın, elekçi kızlarıyla sabaha ediyorlar, ikindiye doğru göz kapakları şiş, ağızları çarpık, dilleri kirişli, asık surat daireye şöyle bir uğrayıp yine zevk alemine dönüyorlardı, diyor Refik Halit Karay. Tabii bütün memurlar tembel, kendi zevklerine düşkün, iş beceremeyen kimseler değildi. Memlekete ciddi hizmet etmek, yardım dernekleri kurmak gibi yararlı işlerle ilgilenmek isteyen, çalışkan, gayretli kimseler de vardı. Ne yazık ki diğer memurlar bunların cesaretlerini kırıyorlar, iş yapmalarına mani oluyorlar, böyle çalışkan, gayretli memurlardan rahatsız oluyorlardı. Hatta iş yapmak isteyen memurlara ters öğüt verenler de oluyordu. Tıpkı Refik Halit'in Minel Bab İlel Mihrab hatıratında genç memura öğüt veren rical gibi. Şöyle diyor. Eski ricalden biri bakmış ki kalem memurlarından biri işinde fazla gayretkeşlik gösteriyor. Canı tez. İstiyor ki her şey derhal olup bitsin. Evrak birikmesin. Takip eden kişiler beklemesin. Vakit kaybolmasın. Bu uğurda nefes nefese kalemden kaleme koşuyor. Amirlerin başına dikiliyor. Asabi ve telaşçı vücudunu devlet işleri için yiyor, tüketiyor ve tabiatıyla dairenin bütün huzurunu, rahatını da bu yolda bozuyor. Bir gün dayanamamış, bu ateşli genci karşısına çağırmış. Oğlum demiş, devlet umumiyle böyle uğraşılmaz. Önüne bir deste evrak mı getirdiler? Şöyle bir göz gezdirirsin, o işin yapılmasında sana, nefsine bir fayda var mı? Yok. Yapmadığın takdirde ise bir zarar gelecek mi? Hayır. O halde kağıtları şöyle iter, bir kahve ısmarlar, sigaranı yakar, rahatına, keyfine bakarsın. Efendim yazarın 1919 tarihinde İstanbul'da yazdığı Şeftali Bahçeleri adlı hikayesindeki İstanbul'da doğmuş, Paris'te bulunmuş idealist bir genç olan hikaye kahramanı Agah Bey diğer bir örnektir. Yazı işleri müdürü olarak gönderildiği kasabada olağanüstü işler yapacak, dernekler, kooperatifler kuracak, memlekete ciddi hizmetlerde bulunacaktı. Ancak kasabanın eski memurları onun bu hayallerinden, amaçlarından uzaktır. Ve günlerini şeftali bahçeleri arasında zevk ve sefa içinde geçirmektedirler. En büyük idealleri ise her akşamüstü şeftali bahçelerinde alem yapmak olan sorumsuz memurlar şu satırlarla ifade edilmiştir. Bu keyif düşkünü memurlar suya sabuna dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde kalırlar. Adeta kasabayı benimseyip ev yaptırırlar. Havuz açtırıp kameriyeler kurdururlar. Terfi ümidinde olmadıklarından resmi işlere ehemmiyet vermezler. Zevklerine bakarlardı. Agah Bey kasabaya indiği an düşüncelerin tam tersi bir tabloyla karşılaşır.

Çünkü herkesin dilinde ne hizmet ne çalışma. Sadece şeftali bahçeleri ve bu bahçelerde yapılan eğlenceler vardır. Bu tablo onu derinden sarsar. Buna rağmen o düşüncelerini gerçekleştirmek yolunda çalışmalara başlamışsa da olumlu bir sonuç elde edemez. Artık ruhunu kor gibi yakan düşüncelerinin alevi sönmeye başlamıştır. Agah Bey gittikçe çöker ve idealindeki dünyaların yıkılışını acı acı seyreder. İnadını bir süre kaybetmeden direnmesine rağmen nihayetinde onun da çalışmaya gönlünden hiçbir istek kalmaz ve iradesini tüketir. Artık o da şeftali bahçelerinde düzenlenen eğlencelerin değişmez kişisidir. İdeallerin yerini günlük hayatın basit meseleleri, zevk ve içki almış ve düşünceleri şeftalinin güzel kokusunun arasında kaybolup gitmişti. Ve yazarın dediği gibi, daha geçen yıl dar redingotu sırtında uyuşukluk üzerine nutuklar veren Agah Bey, şimdi bu hoş kokulu havayı ciğerlerine kadar derin derin çektikten sonra yenleri sıvalı bol entarisi içinde rahat rahat geriniyor, yeni atılmış minderin üzerine yaslanıp gel keyfim gel diye söyleniyordu. Refik Halit yazılarına sadece memurları değil, onların çalıştıkları tütünlü, dumanlı, kırık dökük, insana bir uyuşukluk hal veren iş yerlerini de konu ediyor. İş yerleri bunlardan ibaret değildi. Bir de iş yerlerine girerek adamları rahatsız eden, ardı arkası kesilmek bilmeyen şerbetçiler, kurabiyeciler, hatta dilenciler de vardı. İş görmek için gelen ziyaretçilerse saatlerce kapının önünde beklemekten yoruluyorlardı. Yazar bu durumu İlkokul Çocuklarına adlı yazısında şu şekilde tasvir ediyor. Çoğu yerde fena kokan bir koridordan geçer. Gıcırtılı kapı sesleri arasında murdar bir perdeyi kaldırır, kırık dökük yazıhanelerle yayları fırlamış koltukların yığıldığı tütün dumanlı bir odaya girerdiniz. Bakardınız ki katiplerin kimisi mindere kıvrılmış horul horul uyuyor, kimisi de bağdaş kurmuş tesbih çekiyor, kimisi diz çökmüş Kur'an okuyor. Kimisi ayaklarını altına toplamış ciğer piyaz yiyor. Bunlar yetmiyormuş gibi içeriye ara vermeden bardakları birbirine vuran şerbetçiler, ellerinde tepsi kurabiyeler, koltuklarında testi sucular, hatta değneğini vurarak kör dilenciler giriyor. İşlerini gördürmek için gelenlerse günlerce beklemekten yoruldukları için duvarlara dayanmışlar, yerlere çömelmişler, kendilerinden geçmişler, la havle çekiyorlardı, diyor Refik Halit. Seçimlerle alakalı tenkitlerine bakacak olursak şöyledir. Efendim, meşrutiyet devrinde seçimler daima gayri kanuni bir şekilde yapılırdı. İttihat ve Terakki Fırkası reylerin yalnız kendilerine verilmesini istiyordu. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapmaktan çekinmediler. Seçim zamanı yaklaşınca ilk iş olarak örfi idare ilan edilir, sonra diğer fırkaların propagandasını yapmaması için muhalif gazeteler kapatılır, gazetelerin mühürleri hapishanelere sokulurlardı. Hatiplerin susturulması için camilere, meydanlara yasak levhaları asılır, halkın çoğu konulan usullere uymadı diye cezalandırılırdı. Hele muhalifler her tarafta baskı altında tutulur, ağızlarını açmaya meydan bırakılmazdı. Refik Halit'in 2. 10 Temmuz'a kadar yazısından alacağımız parça buna çarpıcı bir örnektir. Neydi o mebusan intihabı? Asıl layıklar mebus olmasın fikriyle eli kamçılı, beli silahlı, omuzu tüfekli, kıyıda kenarda ne kadar haşerat varsa kazak taburu gibi dolu dizgin, yalın kılıç vilayetlere saldırıldı. Hatipleri susturmak için sokakta yasak, meydanda yasak, camide yasak, hülasa yasak oldu yasak diye divan-ı harpten kararlar al, mukarrerata göre hareket eylemedi diye İstanbul'da taşrada topladığın adalet taraflarını sığdırabilmiş.

0: Gitmek için zindan kapılarını ardına kadar aç. Memleketin 800 köşesinde muhalifleri evvela ayak altında çiğne, sonra cami avlusunda halı silker gibi sopa altında işkenceye çek. Ondan sonra bu intihaba meşru de. Efendim, belediye ve mebus seçiminde kanuni şartlar düşünülmezdi. Seçim sırasında belediye meclislerinin ve imamların karışacağı yerde jandarmalar, bekçiler, koruyucular müdahale ederlerdi. Hatta seçimler oturdukları yerlerden taşınan insanların adına mahalle imamları tarafından reyler atılırdı. Reyler İttihat Fırkası'nın lehine kullanılırdı. Seçimde hileye de başvurularak atılan muhalif reylerin yerine ittihatçıların reyleri türlü bahanelerle konulurdu. Yazar rey sandıkları hakkında, "Rey sandıkları kul yapısı değil mi? Nelere nelere müsaittir," diyor. Hele seçim sandıklarının develer üzerinde taşınması o devrin bir hususiyetini teşkil ederdi. Önde davul ve zurna bulunur, onun arkasından imam ve papazın arabası gider, bunu da kırmızı bezlere sarılan seçim sandığı takip ederdi. Herkes de soğuk bir azamet ve sahte bir neşe oluyordu. Bu geçişi yazar şöyle tasvir ediyor: "Davul bana köy düğünlerini hatırlattığı kadar şimdi mebusan intihabını da derhatır ettiriyor. O önde, imamla papazın kurulduğu araba arkada, al gazetelere sarılmış rey sandığı iftarla mahalleler arasında geçişi görülecek şeylerdendi." Seçimi takip eden günlerde ise iş daha zordur. Çünkü seçim sırasında pek çok kimseler yaralanmış, birçoğu sürülmüş, halk perişan durumda, seçimden sonra da rahat yaşayamıyorlardı. Bir kısmı seçim sırasında yaralarını tedavi etmekle meşgul oluyordu. Yani halkın eksikliğini giderecek, durumu düzeltecek, geleceğini aydınlatacak olan seçim zaten zor durumda olan halkı daha da müşkül hale düşürmüş oluyordu. Yazar bu durumu şu şekilde anlatıyor: "İntibahtan sonra ahalinin %20'si hasta bakıcılık etti. Haftalarca evlerde mecruhların yaraları sarıldı. Vücutlarına merhemler sürüldü. Son nefesini ha şimdi verecek diye başlarında Kur'anlar okundu. Bu günleri gördükten sonra domuz topu, tırnak sökümü, perde değneği gibi maharetlerini öğrendikten sonra İspanya Engizisyonu üzerine en mufassal, en feci kitabı ben yazarım," diyor Refik Halit Karay. Biz de bu anekdotla programımızın sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Efendim, bir dahaki bölümde Nüktedan programıyla görüşmek üzere diyoruz. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da

0: Alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Bahçenin gülünde beka, gül mevsiminde vefa olmasa da, dost vefalı olduktan sonra düşmanın elinden ne gelir? O affederdi. Onun devrinde biri suç işlese, iki yoldan birini tercih edindense, o affetmeyi tercih ederdi. Bir daha yapma derdi. Muhatap ecel olsa önünde razı olur, onun yapma dediğini yapmazdı. Bu ahlakı onu öyle bir mertebeye çıkardı ki, düşmanları bile bu huyundan dolayı ona hayrandı. Güzel ahlaklı bu kişi, Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmet'tir. Ona göre dostun vefasına inananın affetmesi gerekir. Dostları da düşmanları da sarayına geldiler. Biz sulh içinde yaşamak isteriz, dediler. Çelebi Mehmet Han'ı sevindirdiler. Çelebi Mehmet Han, Karamanoğlu'nun sözünün eri olmadığını biliyordu. Karamanoğlu daha dönüş yolunda Bursa Kalesi'ni kuşattı. Bu kuşatma onun gibi biri için büyük fırsattı. Karamanoğlu emanete sahip çıkan İvaz Paşa'ya seslendi. Hemen kaleyi teslim et. İvaz Paşa cevap verdi. Kelle verilir, kala verilmez. Karamanoğlu 30 gün kaleyi zorladı. Hırsından kudurdu ama istediği olmadı. İvaz Paşa'ya sen görürsün deyip Yıldırım Bayezid'in kabrini yaktı. Çelebi Mehmet'e durum bildirildi. İvaz Paşa sultanını sevindirdi. Karamanoğlu'nun babasının kabrine ettikleri Çelebi Mehmet'e fe subhanallah çektirdi. Densiz Karamanoğlu'nun peşine düşün, dedi. Kurnaz Karamanoğlu kaçmayı tercih etti. Sarp dağlara sığındı. Karamanoğlu'nun oğlu Konya'da ele geçirildi. Çelebi Mehmet'in huzuruna getirildi. Af diledi. Çelebi Mehmet, bir daha yapmayın, dedi. Dedik ya, dosta vefa affetmeyi gerektirirdi. Daha çıkmadan saraydan

Kılıcını çıkardı kınından. Karamanoğlu'nun topraklarına saldırdığını duyan Çelebi, hüzünlenip dertlendi. Mevlana Sinan, üzülmeyin dedi. Bir de Çelebi'ye sor bakalım, üzülmemek elde mi? Karamanoğlu duydu ki Çelebi yataklara düşmüş. Dağdan tepeden inen düşman Çelebi'ye gülüşmüş. Düşman Bayezid Paşa'yı bilmiyor. Bayezid Paşa Karamanoğlu'nu yakalıyor. Karamanoğlu, ne oldu da yüzün gülmüyor? Ey Karamanoğlu, şimdi biz seni neyleyelim? Sahte bir nida yükseldi. Affedin. O yine affı seçiyor. Bayezid'ine vezirlik, Mevlana Sinan'a ise hekimbaşılık ayesi veriyor. Karamanoğlu, oğluyla beraber saraydan çıkıyor. Artık ettiğim yeminler bu güvercinle beraber gitti, diyor. Yine Osmanlı topraklarına saldırıyor. Bunu duyan Çelebi Mehmet, gayrı kendisini yerin göğün tek sahibi olan Allah'a havale ediyorum, diyor. Çok geçmeden Karamanoğlu bir top güllesiyle dünya sahnesinden silinir. Dost vefalı olduktan sonra düşmanın elinden ne gelir? Parçalara bölünmezdi. Parçalar onda bütünleşirdi. Vücudunda 40 kılıç yarasıyla 32 yaşında ahirete irtihal vakti geldiğinde şu mısraları insanlığa hediye etti. Cihan hasmın olsa haktan nusret iste, erenlerden dua ve himmet iste.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr

0: 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalığı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Riyazü's-Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz inşallah bugün husnul huluk, yani güzel ahlaktan bahsedeceğiz. Güzel ahlak hakkındaki ayet ve hadisleri okuyacağız. İlk başta ayeti kerime ile başlıyoruz. Kâlallahu teâlâ, Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'alâ hulukin azîm. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i vasıflarken şöyle buyuruyor. Ve inneke, muhakkak ki sen, le'alâ hulukin azîm, yüce bir ahlak üzeresin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakının derecesini burada Allah-u Teala ne yapıyor? Bize bildiriyor. Nitekim Hazreti Ayşe de bir sözünde ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının nasıl olduğu sorulduğu zaman şöyle diyor. Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı neydi? Kur'an gibiydi. Yani Kur'an'ın emrettiklerini yapar, nehyettiklerinden sakınır. Ve yani Kur'an-ı Kerim'le ne yapardı? Amel ederdi. Yürüyen Kur'an'dı. Bir sonraki ayet. وَقَالَ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. Bu ayeti kerime de Allah-u Teala muttakin, yani muttaki olan kişileri vasıflıyor. Muttaki olan kişilerin vasıfları nasıldır? Şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ. Kolaylıkta ve zorlukta, darlıkta ve genişlikte infak edenlerdir. Başka nasıl özellikleri de vardır? اَلْكَاذِم۪ينَ الْغَيْظَ. Öfkelerine sahip çıkabilenlerdir. Yani öfkeye sahip çıkabilmek ne yani? اَلْكَاف۪ينَ عَنْ اِمْضَائِهِمْ عَالْقُدْرَةِ. Yani intikamını alabilmekle beraber almamaktır. Yani kudreti var. Karşıdakini istediğini yapabilir ama ne yapıyor? Kendini tutabiliyor. Zaten eğer kudreti yoksa ve yapamıyorsa o nedir? El-kâzimîne el-gayza değildir. Kudreti olmasına rağmen kendini tutuyorsa işte o öfkesine sahip çıkabilen kişidir. Muttakinler birinci özellikleri darlıkta ve bollukta ne yapabiliyorlar? İnfak edebiliyorlar. İkincisi sinirlerine sahip olabiliyorlar. Üçüncüsü vel afine anin nas. Yani ne yapabilenler? Kendilerine zulmeden insanları affedebilenler. Yani vel afine anin nasi mimmen zalemahum. Onlara zulmeden kimseleri affedebilen kimseler. Yani Allahu Teala burada muttakin olan kimselere, muttaki dediğimiz neydi? Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirip nehyettiklerinden sakınan kimseler, takvalı kimseler, özellikleri şunlar. İşte bu saydığımız özelliklerde hepsi ne? Husnul huluk, güzel ahlaktır. İnfak etme, güzel bir ahlaktır. Kişinin kendi sinirine hakim olabilmesi, öfkesine hakim olabilmesi güzel bir ahlaktır. Sonra kendisine yapılan şeylere karşılık affedici olmak güzel bir ahlaktır.

Yani her iki ayetimizde de güzel ahlakın önemini bize ne yapmaktadır? Allah-u Teala bildirmektedir. Bu konu ile ilgili ilk hadis Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kâle kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nâsi hulukan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Yani bütün güzel ahlaklar onda toplanmıştı. Yani cömertlik en cömertiydi. Halimlik en halimiydi. Sabırlı, sabır en sabırlısıydı. Yani Allah-u Teala bütün güzel ahlakları Peygamber Efendimiz de ne yapmıştı? Toplamıştı. Bir diğer hadis yine Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, مَا مَسِسْتُ د۪يبَاجًا وَلَا حَر۪يرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden daha yumuşak bir ipe dokunmadım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elleri ipekten de neydi? Daha yumuşaktı. وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha güzel bir koku hiçbir zaman koklamadım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunun ne kadar güzel olduğunu burada söylemekte. Devamında وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَشْرَ سِن۪ينَ Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Küçük yaşta annesi getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine veriyor onu. Ve küçük yaştan itibaren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine bakıyor Hazreti Enes. Ve şunu söylüyor. Ben 10 yıl ona hizmet ettim. فَمَا قَالَ لِي قَطُّ اُفْ Bir kere bile öf demedi yani. وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ Yani yaptığım bir şeye niçin bunu yaptın diye söylemedi, kızmadı. وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ اَفْعَلْهُ Yapmadığım bir şey için de اَلَا فَعَلْتَ كَذَا Bunu yapsaydın ya diye bir söz söylememiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 10 yıl geçirdim. 10 yıl içerisinde beni incitecek bir sözde bulunmamıştır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neyini gösteriyor? Güzel ahlakını gösteriyor. Zaten hadisin faydasında şunu diyor. Kemalu ahlakir rasul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının kemalini ve husnu muamelatihi li hadimihi ve ashabihi. Kendisine hizmet edenlere, sahabelerine, dostlarına güzel davranışını ne yapmakta? Hadis-i şerif bize aktarmaktadır. Ve fi hada ta'limun li ummetihi ve ta'dibun lahum. Bunda aynı zamanda ne vardır? Bize bir örnek vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim neyimizdir? Örnek alacağımız kimsedir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranıyorsa biz de emrimiz altında olan kimselere, hizmet edenlerimize, arkadaşlarımıza, çevremize, talebelerimize ne yapmalıyız? İyi davranmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmalıyız, onun yolundan gitmeliyiz. Bir sonraki hadis Sa'b bin Cethame radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ehdeytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himaran vahşiyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zebra hediye ettim. Himar vahşi zebra demek. Tabi bunu ne yapmış? Gitmiş avlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş. Feraddehu aleyye bana geri çevirdi. Felemma ra'a ma fi vecihi yüzümdeki olan şeyi görünce mesela hediyesi geri çevrilen bir kişinin yüzüne ne olur? Suratı düşer. Hediyesi kabul edilmedi diye. Yüzümdeki o şekli görünce, değişikliği görünce kâle inne lem neruddehu aleyke illa enna hurumun. Biz sana bunu ancak ve ancak ihramdayız diye geri çevirdik. İhramdaki kişinin ne yapması? Av hayvanlarını alması, avlaması, yemesi caiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hediyeyi geri çevirmesinin nedeni neyden? İhramda olduğundan dolayı. Yani orada ne yapmadı? Geri çevirip hiçbir şey söylemeye de bilirdi. Ama bunu söyleyerekten karşıdaki kişinin gönlünü yapmış oldu. Çünkü ihramdayım, benim almama sebebim var dedi. Bu da karşıdaki kişinin ne olması? Üzülmesinin önüne geçti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi kabul etmediğinde de nedenini açıklayaraktan karşıdaki kişinin kalbinin

kırılmasını engellemiş oldu. Bir sonraki hadis Nevvas bin Sem'an tarafından rivayet ediliyor radıyallahu anh. Kale se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel ithmi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyiliği ve günahı sordum. İyilik nedir? Günah nedir ya Resulullah? Fakale el birru husnul huluki. İyilik güzel ahlaktır. Tabi iyilik güzel ahlaktır derken en büyük rüknü, en büyük parçası güzel ahlaktır. Yoksa iyiliğin başka çeşitleri de vardır. Ama bunu diyerekten aslında neyi göstermiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İyilikler arasında en değerli şeyin, en büyük parçanın ne olduğu? Güzel ahlak olduğunu bize işaret etmekte, bize göstermektedir. Vel ithmu, peki günah nedir? Mâ hâke fî nefsike. Yani kalbini huzursuz eden şeydir. Eğer bir şeyi yaptığın zaman kalbin huzursuzsa işte o günahtır. İkinci bir alameti nedir? وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ İnsanların onu öğrenmesinden korkuyorsan, çekiniyorsan işte o nedir? İthimdir. Yani ithimin iki tane alameti vardır. Bir, kalbi huzursuz eder. İki, insanların onu görmesini, bilmesini istemezsin. Nitekim bir önceki dersimizde de bu hadis geçmişti. Bu hadisi okumuştuk. Burada okumamızın nedeni husnul huluk için okuduk. Yani güzel ahlakın, iyiliğin en büyük parçalarından biri olduğunu ne yapmak için, ifade etmek için. Bir sonraki hadis, Abdullah bin Amr bin Al-As radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kâle lem yekun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fâhişen ve lâ mutefahhişen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlaksız biri değildi. Yani fahiş, mutefahhiş ne demek? Yani genel aslında kötü söz de var içinde, kötü fiil yapma da var içinde. Zaten fahiş şöyle açıklıyor. El fuhşu minel kelami ma yeşteddu kubhuhu minel akvali vel ef'ali. Yani fiil ve kavillerde ne olan? Fahiş olan, kabih olan şeyler, kötü olan şeyler. Bu da tabiri caizse ahlaksızlık demektir. Yani geneline baktığımız zaman kavli ve fiili, yani hem sözel hem de eylemsel olan kötülüklerin tamamına biz ne diyoruz? Ahlaksızlık diyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlaksız bir kimse değildi. وَكَانَ يَقُولُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin seçkinleriniz arasında en güzel ahlaklıydı. En güzel ahlaka sahip olan kimseydi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani bu Abdullah bin Amr bin Al-As tarafından rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı bize anlatılıyor. Ve buradan anlıyoruz ki Allah Resulü ne sözlerinde ne eylemlerinde ne değildi? Kaba değildi, kötü değildi. Her zaman neyi benimsemiştir? Güzel ahlakı benimsemiştir. Bir sonraki hadis Ebi Derda radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mâ min şeyin ethkalu fî mizânil mu'mini yevmel kıyameti min husnil hulûki. Kıyamet gününde müminin tartısında ağırlık bakımından, güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Yani amellerimiz tartıldığı zaman güzel ahlak en ağır basan şey olacaktır. Bir kişinin tartısında güzel ahlak varsa o kişi ne yapar? Kurtuluşa erer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada işte yine ne yapmakta? Güzel ahlakın önemine dikkat çekmekte, teşvik etmekte bizi. Çünkü diyor ki bakın tartınızda en ağır gelecek şey nedir? Güzel ahlaktır. O zaman güzel ahlak önemlidir. Kişinin güzel ahlaka sahip olması gerekmektedir. وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِدُ الْفَاحِشَ الْبَذ۪ي Yani bedi ne demek? اَلَّذ۪ي يَتَكَلَّمْ بِالْفُحْشِ Yani kötü kelimeler kullanan. Allahu Teala fahiş bedi olan kimseyi ne yapar? Cezalandırır. Buğz etmek yani bir kişiyi sevmemek. Allahu Teala'da da sevgi gibi insani şeyler yoktur.
sevmek dediğimiz, mesela biz dediğimiz Allah-u Teala sever dediğimiz zaman aslında orada mükafatlandırır manası vardır. Buğz eder dediğimiz zaman cezalandırır manası vardır. Peki bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? Enne husnel hulqi yenfa fil ahireti iza indamma ileyhil iman. Yani güzel ahlak, eğer iman var ise ahirette kişiye ne yapar? Fayda verir. Tabii iman şarttır. İman olduktan sonra güzel ahlak olursa o zaman işte o güzel ahlakın öbür dünyada neyi alır? Meyvesini alır kişi. وَاَنَّ الْكُفْرَ وَتَرْكَ الطَّاعَاتِ لِلّٰهِ الْخَالِقِ مِنْ اَسْوَئِ الْاَخْلَاقِ. Zaten küfrün kendisi, Allah-u Teala'yı inkar etmek, Allah-u Teala'ya itaat etmeyi terk etmek en kötü ahlaklardandır. Devamında hadisin faydalarından biri de اَنَّ الْفَاحِشَ الْبَذ۪ي مَكْرُوهٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Yani fahişi bedi, kötü kelimeler kullanan, demiştik اَلَّذ۪ي يَتَكَلَّمْ بِالْفُحْشِ, fuhşiyatlar, kötü şeylerle şeyleri kullanan kimse nedir? Allah-u Teala tarafından kerih görülür. فَهُوَ خَاسِرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bu dünya ve ahirette nedir? Husrana uğrayanlardan olur, zarar edenlerden olur. Bir sonraki hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. An ekteri ma yudhilun nase el cenne. İnsanları en çok cennete sokacak şey nedir? Yani insanların cennete girmesine en çok etki eden şey nedir? Kale takvallah ve husnul huluki. Allah-u Teala'ya karşı takvalı olmak ve güzel ahlaklı olmak. Takvalı olmak dedik zaten. Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden sakınmak. Peki husnul huluk da işte güzel ahlak. Yani insanlara karşı merhametli olmak, insanlara karşı güzel dilli olmak, yani güzel konuşmak ve diğer ahlak çeşitleri. Yani bu iki şey, Allah-u Teala'ya karşı takvalı olmak ve husnul huluk, insanların en çok cennete girmesine sebep olacak şeylerdir. وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ. Yani insanları cehenneme sokacak en etkili şey nedir? Bu da nedir? وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ. Tabii ki en çok sokacak şey nedir? فَقَالَ الْفَمُ. Bir, dil. İnsanın dili, kişi diline hakim olmalı. İkincisi, وَالْفَرْجُ. Cinsel organdır. Yani insanları en çok cehenneme sürükleyecek şeyler dil ve nedir? Cinsel organıdır. İnsanların bunlara ne yapması lazım? Sahip çıkması gerekiyor. Hadisin faydasını da şöyle anlatıyor. Burada hadis bize ne faydası verdi? Et-tergîb fit-takva. Bir kere takvaya teşvik etti. Ve husnul hulûki. Güzel ahlaklı olmaya teşvik etti. Ve't-terhîb minel küfrî vel-kezîbi ve'z-zînâ. Değil mi? Yani neyden korkuttu, neyden geri durmamızı sağladı hadis? Dedi ki yalan söyleme, dilin ameli, zina. Yani cinsel organın ameli. Zina yapma, yalan söyleme. Niye? Bunlar çünkü seni cehenneme götürür. O zaman senin bunlardan ne yapman lazım? Geri durman lazım. Cema'al hadithu, bu hadis ne yaptı? Cema'al hadithu beynet takva ve husnul huluki. Kişi hem güzel ahlaklı olacak hem ne olacak? Takvalı olacak. İkisi bulunacak kişide. لِأَنَّ التَّقْوَى. Çünkü takva ne yapar? تُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْاِنْسَانِ وَرَبِّهِ. Takva insanla Rabbi arasındaki bağlantıyı düzeltir. Çünkü takva dedik ne? Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden sakınmak. O zaman kişinin Rabbi ile olan bağlantısını kuvvetlendirir takva. حُسْنُ الْخُلُقْ neye yarar? Yuslih ma beynel insan ve nas. Eğer güzel ahlaklı olursan, çevrendekilere güzel davranırsan, o zaman senle insanların arasındaki bağlantıyı ne yapar? Kuvvetlendirir. Yani burada hadiste takva ile husnul huluk ikisi beraber söylendi. Çünkü ikisi şöyle bir faydası var. Eğer kişi takvalı olursa Rabbi ile bağını kuvvetlendirir. Kişi güzel ahlaklı olursa insanlarla bağını ne yapar? Kuvvetlendirir. وَجَمْعَ بَيْنَ الْفَمِ وَالْفَرْجِ. Bir de ne yaptı? Dil ile cinsel organı hadiste zikretti. لِأَنَّ الْفَمْ يَسْتُرُ مِنْهُ الْفُحْشُ. Çünkü
Kötü şeyler dilden sadır olur.

Ne gibi? Kel küfri, küfür kelimeleri. Vel gıybeti, gıybet. Vel nemimeti, söz taşıma. Ve iptalil hakkı, birinin hakkını ne yapmak? Yani yalancı şahitlik yapıp birinin hakkını iptal etmek gibi mesela. Ve katfil halkı, mesela bir insana iftira atmak. Vel ferç, peki cinsel organla ne yapılır? Vel ferç yasduru minhu ezzina, zina çıkar. Fekâne sebebel bela ve tarîkan nâr. Dilde, cinsel organda ney? Belanın sebebi, şerrin sebebi ve cehennemin neyi olur? Tarîkı olur, yolu olur. Yani cehenneme götüren nedenler olur. Bir sonraki hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kâle, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmelul mu'minîne îmânen. İman bakımından en kamil mümin ehsenuhum hulugan. Ahlak bakımından en güzel olandır. Yani iman bir kişide var, mümindir. Bir de husnul huluk olursa kamil mümindir. Yani en ekmeli bu işte. Hem iman hem husnul huluk bulunursa bir kişide ekmel mümin olmuş oluyor. Müminlerin en kamil olmuş oluyor. Ve hiyarukum hiyarukum li nisaihim. Ve sizin en hayırlılarınız eşlerine en güzel şekilde ne yapanlar? Davrananlardır. Bir sonraki hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kâlet semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl innel mu'mine leyudriku bihusni hulukihi derecete sâimil kâimi. Mümin güzel ahlakıyla gündüz oruç tutan, gece ibadet yapan müminin derecesine ne yapar? Ulaşır. Yani bir kişi güzel ahlaklı olursa sanki ne gibidir? Gündüzleri oruçlu, geceleri ibadetle geçirmiş bir kişi gibi sevap alır. Hadisin faidesinde de diyor ki enne a'la derecati, derecelerin en yükseği nedir? Derecatu saimi en-nahar el-qaim el-leyl lis-sala. Diyor gündüzünü oruçla, gecesini namazla geçiren kişidir. En büyük dereceye sahip kimse. Ve enne men ittasafa bi husnil huluki. Kim güzel ahlaklı olursa min basdil vecihi, mesela güzel güler yüzlü olmak. Vatibil kelami, konuşması güzel, yani çirkin şeyler kullanmıyor. Hitap ederken arkadaşlarına, çevresine güzel bir şekilde hitap ediyor. Ve keffil eza, insanlara eziyet verecek şeyleri engelliyor. Ve bedlin nida, cömert. İşte böyle güzel ahlaklı, kim güzel ahlakla vasıflanırsa belaga fil ecri ve sevabi derecete saimil kaimi. Sevap bakımından gündüzü oruçlu, geceyi namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Bir sonraki hadis Ebi Umame el-Bahili radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Ene za'imun bi beytin fi rabadil cenneti limen terakel mira'e ve inkâne muhikkan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben kefilim diyor. Neye kefilim? Bi beytin fi rabadil cenne. Cennetin kenarında bir ev olacak. Kime? Limen terakel mira'e ve inkâne muhikkan. Haklı olsa bile çekişmeyi terk eden kimseye, yani hakkı var aslında konuşabilir ama haklı olmasına rağmen arkadaşıyla mücadele etmiyor, sözü uzatmıyor, çekişmeye girmiyor, huzursuzluk yaratmıyor. İşte diyor ben o kişinin cennetin kenarında bir evi olmasına kefilim. Devamında diyor ve bi beytin fi vasatil cenne. Cennetin ortasında bir ev alacağına kefilim. Kimin? Limen terakel kezibe ve inkâne mazihan. Mizah yapsa bile yalanı terk eden kişinin cennetin ortasında ev alacağına kefilim. Devamında ve bi beytin fi a'lel cenne. Cennetin en yüksek mertebesinde

0: de ev alacağına kefilim. Kimin? Limen hasuna hulukuhu. Ahlakı güzel olan kimsenin. Yani farkı anladınız. Birincisinde dedi cennetin kenarında haklı olsa bile çekişmeye girmeyen kişi. Diğeri dedi cennetin ortasında mizah yapsa bile yalana yalan söylemeyen kişi. Mizah yapacak olsa bile yalan söylemeyen kişi. Bu da cennetin ortasında. Ama güzel ahlaklı olan kimsenin yeri neresidir? E'lel cennet. Cennetin en üst tarafıdır. Peki bu hadisin faidesi bize nedir? Şöyle devamında diyor ki et-tergîb fî terkil mücadele. Bir kere hadis bizi neye teşvik etmektedir? Mücadeleye, çekişmeye girmeyi terk etmeye teşvik etmektedir. İzâ lem tecid nef'an. Tabii bir fayda yoksa orada. Yani hakkı söyleyeceksin, hakkı zahir edeceksin. Hakkı söylemekle sen mükellefsin. Ama biliyorsun ki karşındaki kişiye ne kadar söylersen söyle burada bir fayda yok. O zaman ne yapacaksın? Geri duracaksın. Haklı olmana rağmen geri çekileceksin. Ve terkel kezibi. İkinci faydası nedir? Yalanı terk edeceksin. Velev kene mezhen. İsterse burada ne olsun? Mizah olsa bile. Şaka olsa bile. Ve enne e'le meratibil ecri. Bir de devamında şu faydayı veriyor. Mükafat mertebelerinin en yükseği limen hasuna huluku. Ahlakı güzel olan kimse içindir. Fe inne husnel huluki yecme'el fadaile kulleha. Çünkü güzel ahlak bütün faziletleri ne yapmakta? İçermektedir. Yani kişi güzel ahlaklı olursa yalan söylemez. Kişi güzel ahlaklı olursa tartışmaya girmez. Aslında bir önce saydığımız özellikler güzel ahlakın içerisinde. Onun için otomatikmen yani güzel ahlaka sahip olan kimse diğerlerinden ne olmuş oluyor? Daha üstün olmuş oluyor. Onun için cennetin en üst katında olmuş oluyor. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Allah-u Teala bizi güzel ahlaklı olanlardan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidenlerden eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: Kos Hazretleri'ne gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultan-ı Cazi bin Cezbeveran-ı Sultan'ıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sürü seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun, hiç şüphesiz Allah'ın en sevgili kulları, Allah'ı kullarına, kullarına da Allah'a sevdiren kullardır, buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği bu durum mürşitlik rütbesidir. Çünkü mürşit, gerçek manada Allah'ı kullarına, kullarına da Allah'a sevdiren kişidir. Bu sebeple mürşitlik, sufiler için makamların en üstünü ve Allah'a davet yolunda peygamber vekilliğidir. Mürşidin kulları Allah'a sevdirmesi şöyle olur. Önce müridi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaya teşvik eder. Kim de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarsa Allah onu sever. Nitekim ayette şöyle buyrulur. Resulüm, onlara de ki,

Mürşidin Allah'a kullarına sevdirmesi de şöyledir. Mürşid, müridi manevi kötülük ve kirlerden temizlenme yoluna sevk edip terbiye eder. İnsan çirkin huylardan ve sıfatlardan temizlenince, kalp aynası parlar, içinde ilahi azamet nurları ışık verir ve tevhidin güzelliği ortaya çıkar. Basiret gözü celal nurlarına gözetlemeye ve ezeli kemale seyretmeye çekilir, ilahi huzura can atar. Böyle olunca kul Rabbini sever. İşte bu nefsi terbiyenin bir neticesidir.

sonsuzluk kervanı istemem azat. Köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet. Bastığınız yerde ebedi hasat. Sonsuzluk kervanı istemem azat.

mürşidine olan muhabbetini bu mısralarla dile getiren Necip Fazıl Kısakürek, bir gün gemiyle yolculuk yaparken birisi yanına yanaşır ve dinimizin emir ve tavsiyeleri herkes için bir değil mi? Bunları yerine getirsek yetmez mi? Tasavvufa ne gerek var diye sorar. Mürşidinin bir bakışıyla bütün hayata güzelleşen Üstad Necip Fazıl bu soruya şöyle cevap verir. Yüzerek gidebileceğin halde neden gemiye biniyorsun ki? Sonuçta gideceğin yer aynı değil mi? Boğazdan yüzerek geçsene. Evet, üstadın buyurduğu gibi bir mürşidi kamille Allah'a yol almak ile kendi başına Allah'a ulaşmaya çalışmanın farkı denizde gemiyle yol almakla yüzerek gitmek gibi bir şeydir.

Büyük Veli Ebu Ali Dekkak Hazretleri, Mürşid-i Kamil'in gerekliliğini şöyle anlatır. Bir başına bakımsız olarak kendiliğinden biten ve yetişen ağacın meyvesi olmaz. Her şeyin bir sebebe bağlı olmasının gerekliliği Allah'ın değişmez kanunudur. Zira O her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Zahiri doğum ve çoğalma annesiz mümkün olmayacağı gibi manevi doğum denilen marifette kamil mürşidin terbiyesine girmekle gerçekleşir, kendiliğinden olmaz.

0: Gavs-ı Kasrevi Hazretleri bir sohbetinde, tasavvufa girince Allah'ın muhabbeti hasıl olur, Rabbül Alemin Hazretlerinin sevgisi kalplere dolmaya başlar. Kalpler dünyadan koparak Allah yoluna yönelir buyurmaktadır. İşte Kasri'ye gelenler bir mürşid-i kamilin rehberliğinde Allah'a yaklaştılar. Allah'ı sevdiler ve Yüce Mevla'ya sevdirildiler.
1: Allah dostunun yanına gittiğiniz zaman dünyayı unutursunuz. Tamamen Allah'ı hatırlarsınız. Allah'ın emirlerini hatırlarsınız. Yasaklarından kaçmaya çalışırsınız.
2: Şimdi bakın. Sen her ne kadar ibadet yapıyorsun Allah karşısında ama şimdi o mürşidi kamile gittiğin zaman ondan ayrıldığın zaman her ne insan olarak, beşer olaraktan bir hataya düştüğün an hemen gözünün önüne geliyor o. Diyorsun ki ben şimdi gideceğim gene o mürşidimin yanına. Ben ne gözle, ne yüzle ona bakacağım.
3: Şimdi Allah'ın dostlarına gidince onlar Allah'ın nuruyla malum ya ayette. Kalbimize nazar. O nur oraya gelince birçok manevi hastalıklardan arınıyoruz, temizleniyoruz. Farkında değiliz yani. Manen bizi temizliyorlar yani buradan. Bu bakımdan yani bir evliyaullah diyor ben mürşidimin bir nazarı yer gök altınla değiştirmem. Onlar Allah'ın nuruyla bakınca işte o adam nefsi amare de ölüyor onların nuruyla bakınca. Yani sonsuz menfaat oluyor kurban.
4: Yani bu yalnız bütün ümmeti Muhammed'in bütün kainatı için büyük bir nimettir bunlar. Yani ele geçmez bir nimettir. Yani buraya geldikten sonra hayatı değişiyor. Dünya ahireti hepsi bambaşka oluyor. Yani insan hangisini ne iyi talep ederse Rabbül Alem onu veriyor. Bundan daha güzel bir şey olması mümkün değil yani.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
5: İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Ancak Saadat-ı Kiram'ın vereceği reçete ile onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek.
6: Hasan Şahin, 1953 Eskişehir doğumlu. Bir kitabın satırlarından bir dua düşüyor Hasan Bey'in gönlüne genç yaşlarda. Ve Hasan Bey bir rüyanın ellerinden tutup bu duanın peşine düşüyor. Hasan Bey'in hikayesi Feridüddin-i Attar Hazretleri'nin Muhdisleri Er, Elleri Arslan Eden eseriyle başlıyor.
5: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Okuma merakım var. İşte okul kitapları, gazete, dergi falan derken dini kitapları da zaman zaman okuyordum. Bir defasında Tezkeretül Evliya kitabını okuyordum. Birkaç sayfa bir süre okurken oradaki Allah dostlarının hayatlarını, menkıbelerini orada öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sırada bu mübarek zatların hayatlarını orada okurken aynı zamanda ara sıra dua ediyordum. Ya Rabbi diyordum, senin bu zamanda böyle bu eserde adı geçen, menkıbeleri geçen zat-ı muhteremlerin, bu Evliyaullah'ın onların emsali kimse var mı? Varsa yani bana onları gösterir misin, nasip eder misin diye zaman zaman dua ediyordum. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. En sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

0: Ses işitiyorum. Söyleyen kişiyi göremiyorum. Zaten kendimi de görmüyorum. Yani orada bir nokta gibiyim orada. Sadece varlığımı hissediyorum. Birisi tekrar tekrar Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kervanı gidiyor diye sesleniyor. Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam meğer önceden tövbe almış. Rüyamı anlatınca hayırlı olsun, hayırdır inşallah dediler ve babam hiç durmayın, nasıl olsa işte hafta sonuydu, cumartesi veya pazar günüydü, bu okul tatilini değerlendirmiş olursun, dedenle beraber iç aydınlıkta Osman Hoca'ya gidin diye tarif ettiler. İç aydınlık camisinde Osman Hoca vardı. Beraberce gittik ve işte muhtemelen öğle veya ikindi namazı, kendisi imam olduğu için namazı kıldırmıştı. Cemaat ayrıldıktan sonra kendisine tanıştık, verdik. Kendisine tövbe etmek istediğimizi söyledik. Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk.
1: Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan ben şimdi keşke yapmasa. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Çünkü efendim, Allah dostunun elinin üzerinde Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eli var. O elin üzerinde de Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudret eli var. Kudret eli var. Çünkü azai cevahirleri halk eden Cenab-ı Hak. Şu ellerin, şu parmakların da şöyle şu kıvrım olmasa bir şey tutabilir miyiz? Tamam. Bir de tırnakları koymuş. Ne güzel yaratmış Cenab-ı Hak. O olmasa et olur. Hepsi bir araya gelince bir mukavemet oluyor. Demek ki o tutan Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudretini tutmuş oluyor. O tövbe yapınca işlediği günahların efendim seyyiyelerini ta ki mülü çağından o ana kadar günahları sevaba tebdil edebiliyor Cenab-ı Hak. Sevap. Onlar silinir, yerine sevap yazılır. Bin adet günah işlemiş, bin adet günah gitmiş, bin adet sevap yazılmış. Neden? Allah Celle Celaluhu'nun kudret eline yapışmış oluyor kişiler. Kudret eline yapışmış oluyor. Mevla affetmez mi hiç diyor. Günahına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir diyor Allah Resulü. Ve kâle aleyhissalatu vesselam ettaibü minezzembi kemel la zembele. Estağfirullahel azim ve etubu ileyh ve eselullahe li ve lekum tevfik ver. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu kapılar var, bu kârlar var. Ey iman eden kullarım, siz kendinize efendim tesir edici bir tövbeyle tövbe ediniz. Altından ırmaklar, nehirler akan cennetlere koyacağız. Işte. Tesir edici bir tövbeyle. Tövbemizde kalmayı nasip etsin, devam etsin. Hidayet üzerinde kılsın cümlemizi Cenab-ı Hak.
2: Hayat, insanı Allah'a götürmek üzere yaratılmış davetlerle doludur. Her bir davetin sonunda insanoğlunun karşısına Kur'an-ı Kerim çıkarak "Hala iman etmeyecek misiniz?" diye sorar. Bu, inanmayanlar için bir ikaz, inananlar içinse bir iman tazeleme vesilesi olur. Mürşid-i Kamil'in işi de insanları hak yola davet etmekten başka bir şey değildir. Bu davetin kalpte tam bir fayda sağlaması içinse bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartların birisi de mürşid ziyaretidir. Müridin bu ziyaretten umması gereken menfaat, dünya üzerindeki tüm servetlerden daha üstün olmalıdır. Eğer mürid

0: bu ziyareti bazı sebeplerle geciktirmişse, mürşidin duası sebeplerin ortadan kalkması ve müridin huzura kavuşmasıdır.
1: O sıralar tabii ortam müsait değil. Yani kalsın ziyarete sallallahu aleyhi ve sellem. Pek imkan olmadı. Kimseyi tanıyıp açılamadığımız için. Fakat 70 senesinin yazında okuldan mezun olup Batman petrol rafinerisine çalışmaya başladım. Günün birinde rafiner laboratuvarında çalışıyorum. Günün birinde laboratuvara numune getiren şöyle nur yüzü sakallı birisi selam verdi. Bana kardeş sana bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ve söylediğim bir şey yapar mısın deyince ben durakladım. Yani iyi bir insana benziyorsun ama sen acaba ne söyleyeceksin gibisine durakladım. Peşinden benden olumlu, yani hemen cevap alamayınca, makul cevap alamayınca hemen çıktı. Tabii numunesini bıraktı. O başka bir ünitede çalışıyor. Dışarı çıktı. Hemen hatırıma Gavs-ı Azam Hazretleri'nin, yani tanıyan birisi olabilir muhtemelen. Bu kişi mutlaka bana güzel bir şey söyleyecek kanaatiyle. Çünkü sakallı bir insan, böyle nur yüzlü bir insan. Hemen peşinden koştum. Laboratuvarı hemen geçmek üzere, yani binadan biraz ileri koştum, yetiştim kendisine. Sordum. Ziya abi dedim, Tokatlı Ziya abimiz vardı. Ziya abi dedim, hayırdır, bana bir şey söyleyecektin. Neyse, ben dedim merak ediyorum, bir şey tahmin ediyorum, bir beklentim var ama dedim. Ya dedi, biz işte hafta sonu Kadirye'ye gideceğiz. Beşir yakınlarında sanırım, yani Batman'a bir yerde yakın sayılır. Gideceğiz, sen de gelir misin diyecektim. Sana teklif edecektim. Beştir'i dedim, yani oraya niçin gideceksiniz? Dedi, bizim kalsımız var, işte şehrimiz var, onu ziyarete gideceğiz. Sen de gelir misin? Ya dedim, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri değil mi sizin şehriniz? Deyince o şekilde tanışmış olduk ve hafta sonları, yani haftada bir vardiyalı çalışıyoruz ve gayet müsait olabilecek. Sanırım bir 52 saat mi, bir muazzam bir rahat tatil süremiz oluyordu hafta sonları diyebilirim. İşte öyle bir zamana denk geldi zaten. Beraberce ilk ziyaretimiz o şekilde oldu.
2: Din kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse cennetliktir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte. Evet, hadisi şerifte de buyurulduğu üzere kişi Allah rızasına niyet ederek Allah dostunu ziyaret ettiği zaman Allah için sevginin ve ziyaretin sevabına ulaşır, ilahi muhabbet ve cennetle lütuflandırılır. Hasan amca da bu müjdeyle yola çıkar ve ömrü boyunca unutamayacağı bir hayatın heyecanına yelken olur.
1: Yani ulaşımda mesela Kadir için daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü istenildiği zaman insan istediği aracı bulamıyor. Kafile halinde gidildiği için bize bir kolaylık oldu. Yani tabii bir insan ister istemez bir heyecan, bir telaş içerisinde oluyor. Yalnız nasıl tarif edeyim? Bu zaman zaman Sofi kardeşlerimizle bir araya gelip, zaten kendilerini sonradan tanımış oldum ama daha ilk mesela ziyaret için gittiğimizde böyle önceden birbirlerimizi tanıyormuşuz gibi bir samimiyetle karşılaştık. Yani tabii herkes soruyor mesela nerede.

için işte nereden geldin, hoş geldin kabilinden. Ve yani minibüs içerisinde de tabii bir güzel bir ortam var. Yani bir sohbet ortamı, bir muhabbet ortamı. Bunlar tabii bir yerde sanki heyecanımızı

0: kalbimdeki o kalbimin çarpıntısını önceden yani yaşamak durumundaydım mutlaka. Çünkü sürekli bir heyecan, sürekli bir öyle bir durum söz konusu. Tabii köye ulaşıncaya kadar geçen zaman zarfında yani oradaki yapılan sohbetler, bazen arada söylenen kasideler, bunlar dediğim gibi işin doğrusu heyecanımızı yatıştırdı. Ama tabii gözümüz sürekli ileride, yani köye geldik mi, nerede diye, yani bir an evvel gelmek istiyoruz. Bir minibüsle gitmiştik Kadirköy'ünde. Bir an önce ulaşmak, kavuşmak istiyoruz. Sonunda hamdolsun mübareği görmek nasip oldu. Köye ulaştık. Mübareğin camide olduğu söylendi. Tabii insan ister istemez ilk defa bir Allah dostunu, ki sonradan daha nispeten yakinen tanıdığımız, tanımaya çalıştığımız Kavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Sallallahu Aleyhi, yani onu görme heyecanı önceden zaten mutlaka zaten bir heyecan vardı. Biz de abdestlerimizi alıp hazırlandık ve içeri girdik. İlk gördüğümde tabii adeta, yani nasıl tarif edebilirim? Yani işin doğrusu böyle bilinen, yani insanların bildiği, toplumun tanıdığı Ümmet-i Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam tanıdığı bir mübarek zatı, yani görmüş olmak tabii insana daha başka bir sevinç, daha farklı bir şey veriyor yani. Yani muazzam bir sevinç, tarif edemeyeceğim bir sevinç içerisindeyim o şekilde. Yani gayri ihtiyari ilk gördüğümde bir korku, yani sevinçle karşı bir korku ya kapıldım. Yani insan, yani yaklaşmak istiyorsun, mutlaka ziyaret etmek istiyorsun. Yani bir aradığımız bir insan, kavuşmak, görüşmek istediğimiz bir Allah dostuna ulaşmanın sevinciyle beraber bir mübareğin heybetinden bir şeye kapılıyoruz. Yani kalbimiz çarpıyor, bir korkuya kapılıyoruz.
1: Şimdi öyle bir zatın yanına gittiği zaman tabii insan da başka bir hal oluyor. Acaba onu göreyim, nedir acaba, bir hani bir heyecan da oluyor insanlarda. Ula bu böyle bir Allah dostu, herkes tarafından seviliyor, sayılıyor. O kadar insanlar buna tabi olmuş geliyorlar. Acaba bu nasıl bir insandır da? Bundan dolayı da tabii insanlarda bir başka bir hal oluyor. Onu bir heyecanla bir görmek istiyor. Gibi göreyim diye. Yani bu şeyde oluyor yani o insanda. Tabii gördüğün zaman da daha başka bir haldir. Hatta oradaki o müritler ona gittiği zaman, o cezbelendiği zaman, gittiğin zaman ya daha bir heyecanla bir başka şey bakıyorsun ona. Onu öyle görüyorsun.
0: Halbuki mübarek öyle mütevessim bir şekilde karşıladı bizleri. Yani oturduğu yerde bize o şekilde nazar ediyordu. O şekilde yanına yaklaşmış olduk. Tabii ziyaret ettikten sonra mübarek biraz kısa bir sohbetinde mesela birkaç kelime, hal hatır sorması, nereden geldiniz filan dediği sıralar gayet rahatlamıştım. Kalbimizde böyle tarif edemeyeceğimiz bir duygu yaşadım. Yani hiç önceden rastlamadığım, yaşamadığım böyle bir rahatlık. Böyle adeta insanın cisminde bir farklılık, ayrı ayrı bir durum, ayrı bir şey, tarif edilmez bir rahatlık yaşadık.

Şimdi o doyum, o görmek, bir de hani susamışsın, çönlükte gezmişsin, hararetli, günlerce, aylarca susuz kalmışsın. Şimdi o seyretmeyi doymak mümkün değil. Hatta öyle şey ki, mübarek de böyle çektiği zaman sanki aşağıda böyle sallanıyor. O şeyden gelenlere böyle Rune dediği zaman böyle insan çok acayipleşiyor. Yani.

0: O anda ben cezben ne olduğunu fazla şey yoktu yani. Rahmetli Fikret abinin sohbetine cezbe oluyordu, şey ediyordu ama yani o kadar cezbeyle daha tanışmış değilim. Cezbeye gelenlere böyle bakıyorum ki bunlar diyor mutlaka Allah'ın aşkı mahvettiğinden dedim.
1: Gavsumuz Kadısı Vasıralı mübarek böyle yani bizlere mütebessim bir şekilde baktığı halde, gülümsediği halde yani nasıl tarif edebilirim? Böyle bir korku, heyecan, sevgi karışık bir şekilde kalbim bir acayip bir şekilde çarpıyor. O şekilde mübareğin yanına yaklaşmaya başladık. Tabii sırayla herkes elini öptü, ziyaret ediyoruz. En son birkaç içimizden birkaç kişi yeni gidiyormuş ki tabii Cenab-ı Allah'ın lütfuyla mübarek bile malum. Beni de onları da işaret edip yakınla oturun diye söylemişti. Hoş geldiniz dedim bari. Nasılsınız diye sordu. Ayrı ayrı her birimize ilgilen neresiniz diye ayrı ayrı sordu. Sonra vakit öğlendi sanıyorum. Namazlar kılındı. Sonra herkese kendi dilinden mübarek ayrı ayrı ve teker teker tövbe ve teker teker tövbe ettik mübareğin elinde. Bize işte ne yapmamız gerektiğini izah ettiler. Yani talimat, malum talimat deniyor. Talimat verildi. Sonra biz o zaman kısa süre kaldık. Yani bir veya iki namaz vakti. Onu net çıkartamıyorum. Kafile başkanıydı sanıyorum. İzin istediler ve tekrar ayrılacağımız zaman tekrar kavusumuzu tekrar elini öpüp ziyaret edip oradan ayrılmış olduk. Yani böyle insan ayrılmak istemediğim halde mecburen başka bir zaman inşallah tekrar geliriz ümidiyle oradan ayrılmış olduk.
2: Gerçek derviş olan kişi aşk derdine düşmek gerek. Düşmeden bitmez bir işi. Aşk derdine düşmek gerek. Eren mürşit yoluna bel bağlaya, canı ciğerler dağlaya, gâh inliğe, gâh ağlaya, aşk derdine düşmek gerek. Aşksızlara bu yol haram, anın işi olmaz tamam, derviş olanlar sabah akşam, aşk derdine düşmek gerek.
1: Babama sen Hasan'ın babası mısın diye mübarek bu şekilde bir babama iltifatları olmuştu. Ben de o sıra bir acayip oldum yani mübarek ben kimim yani bizi hesaba alıp bu iltifatlarda aslında risk de var diye söylenir. Ama mübareklerin işlerini bilemiyoruz tabii. Artık hac tamamlandı, hacılar döndü. Birkaç sefer telefon olayı oldu. Telefonla birkaç arayan oldu. Ya hacı kardeş ne yapıyorsun falan.

0: gelmiyorsun. Dedim kardeşim siz birisiyle karıştırıyorsunuz beni. Dedim, yanlış numara galiba dedim. Kusura bakmayın dedim. Ya yok ne yapıyorsun sen, Hasan değil misin sen? Beraber gittik falan. Ya Rabbi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Katibin elleri nurdan bir divit gibi iner kirpiklerinden. O güzeller güzeli her nazar edişinde bir nasiplinin ismi yazılır deftere. Her müridin nasibi başka başkadır. Ancak ortak bir yanları varsa o da mürşidin huzurunda her birinin isminden önce gelen evlatlık sıfatıdır. Mürşidi Kamil hiçbir evladını hatırından çıkarmaz. Bu Evliyaullah'ın vefasındandır. Hasan amcadan dinliyoruz.
1: İkinci gidişim babam Batman'a gelmişti. Tabii aslında Gavs-ı Azam Hazretleri'ni Kadısıyla mübareği ziyaret için gelmişti. Ama tabii ben de orada bulunduğum için, orada çalıştığım için geldi, görüştük ve beraberce gitmiş bulunduk. Orada beraber tekrar Kadir Köyü'ne gittiğimizde Gavs-ı Azam Hazretleri'ne Kadısıyla mübareğe benim dayımın kızı için

0: yani talip olduklarını. Bunun için yani adab gereği izin istediklerini söylediğinde ben biraz mesafeli, biraz daha kenarda duruyorum. Babam mübareğin yanında. Tabii rahatça işitiyorum söylenenleri. Ve hiç hatırlamıyorum mübareğe, yani adımı mübareğin bilmesi gayet doğal bir şey. Yani zahiren bilse de bilmese de söylemesi gayet doğal bir şey, ama babam işte söylediği zaman böyle bir durum var dediği zaman Gavsımız Kadesi Hazreti aynı çatı altında büyümemişlerse olur diye izin vermişti. İzin vermişti ve peşinden babama sen Hasan'ın babası mısın diye mübarek bu şekilde bir babama iltifatları olmuştu. Ben de o sıra bir acayip oldum. Yani mübarek ben kimim, yani bizi hesaba alıp bu iltifatlarda aslında risk de var diye söylenir. Ama mübareklerin işlerini bilemiyoruz tabii. Öyle sormuştu. Babam da hatta duraklamıştı o zaman. Çünkü her ne kadar o zaman ziyaretçiler azsa da, yani mesela bizim gittiğimizde şu an yaklaşık olarak söyleyebilirim. İlk gittiğimizde diyelim 50-60 kişi var. Sonrakinde de yani benzeri sayıda yaklaşık insan oluyor ve rahatça mübarek ziyaret edebiliyoruz. Ama birebir mübarekle konuşma mümkün olsa da insan cesaret edip böyle keyfiyetle gidip konuşmak, yani bilemiyorum. Belki cesaret istiyor, belki onu zaten, yani işte babam o şekilde söylemişti ve mübarek izin vermişti. Onun dışında birkaç defa ziyaretimiz oldu yakın olması sebebiyle.
1: Kulum bana bir adım yaklaşırsa ben 10 adım yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim buyuruyor Allah Teala bir hadisi kutsi'de. Bir hac mevsimi, hacılar son hazırlıklarını yapmış hacca gitmeye, Allah Teala'ya yaklaşmaya gitmektedirler. Fakat ne var ki Hasan amcanın buna imkanı yoktur. Yine de gönlü Beytullah'ta olmak ister. Onun imdadına ise az önce zikrettiğimiz kutsi hadis yetişir.
0: Hac olayı, o sene bizim bir ufak iş yeri vardı. Akşehir'de kaldığım sıra tost hamburger yapıyoruz. Orada müşteri olmadığı sıralar, yani bunu söylemem biraz yani yaptığımız bir doğru dürüst bir ibadet, güzel bir şey yok ki neyini saklayacağım kalbimden söyleyeceğim. Yani gören olsa ya hayrola hacı filan sen kendini haçta mı zannediyorsun derler olayı vardır ya. Yani o sıra, bu Zilhicce'nin ilk 10 günü olayı vardır ya, haccın son şartlarının yapılacağı son günden önceki kurban kesilmezden, o bir hafta 10 gün zarfında o sıralar kendi kendime gidemiyorum. Yani madem ki gidemiyorum, ya Rabbi sen de ya bizim yanlışlarımızı affele deyip orada olmak istiyorduk. Yani gerçekten insan Kavsani Kadısallahu Hazretleri'nin niyet olayına vurgu yapması, daima hayır yönündeki niyetleri teşvik etmesi olayı bilenlerce malum. Mübareğin teşvik ettiği kabilden acizane gitmeyi istiyorduk. Bunun dışında da boş zamanlarında, müşteri olmadığı zamanlarda kapıyı kapatıp o telbiye kelimesini, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye, onu söyleyip kendimizi avutuyorduk.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme.

0: لبيك لا شريك لك لبيك
1: لبيك لا شريك لك لبيك
0: إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لك والملك
0: La şerike.
2: O telbiye kelimesini lebbeyk Allahümme lebbeyk diye onu söyleyip kendimizi avutuyorduk. Artık hac tamamlandı, haclar döndü. Birkaç sefer telefon olayı oldu. Telefonla birkaç arayan oldu. Ya hacı kardeş ne yapıyorsun falan, gelmiyorsun. Dedim kardeşim siz birisiyle karıştırıyorsunuz beni. Dedim, yanlış numara galiba dedim. Kusura bakmayın dedim. Ya yok ne yapıyorsun sen? Hasan değil misin sen? Beraber gittik falan. Ya Rabbi. Bizim bir yere gittiğimiz yok.

0: Yani birkaç sefer telefonla arama oldu. Biz de gayri ihtiyari müsaade isteyip özür dileyip kapattık. Bunun dışında eşimi de aramışlardı. Benzeri şekilde. O da makul bir şekilde yanlışlık olduğunu söylemişti. Karşı tarafı ısrar edilmiş yani. İşte o da aynı şekilde yanılıyorsunuz yani biz gitmedik filan demişti ama o da rüya aleminde şeyde bulmuştu yani elhamdülillah. Yani mübareklerin nimetleri çok büyük yani mümkün değil, inkarı mümkün değil. Bunları ancak yaşayan bilir.
1: Mürit, mürşidine kavuştuktan sonra ulaşacağı bütün manevi makamları mürşidinden bilmelidir. Çünkü mürşidi onu çepeçevre kuşatmıştır, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sadat-ı Kiram'ın kapısına salih bir niyetle gelen her insan, büyük manevi kazanımlar elde eder. Bunu elde etmenin yoluysa onları bulup dualarına talip olmaktır.
0: Yani bu saadetin kapısında bu yaşta genç insanlar biz hasbelkader orada çalışmanın fırsatıyla kapısımızı ben naçizane kendi adıma kendimiz layık göremiyoruz da tabi Cenab-ı Allah'ın lütfu şüphesiz geniş, saadet-i kiramın himmeti muazzam. Cenab-ı Allah Azze ve Celle onlara o saltanatı vermiş. Yani bir kısım insanlar yanlış bilse de, itiraz etse de, ne yapsalar yazık. Keşke gerçeği görseler, bilseler. Keşke en azından anlamak için gelip bir ziyaret etseler. İşin gerçeği nedir? Gelip bizatihi gelip görmeleri gerekir. Kaldı ki hususen Saadet-i Kiram Hazretleri kadesallahu aleyhi ve ecmain yani mübarekler zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten evlatlarıdır, zaten torunlarıdır. Yani bir Müslüman en azından bir mürşidi kamil değil bir alim olarak dahi görse yani insanlar bu alimi bu insanı niye ziyaret ediyor? Hiç değilse bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın torunudur diye insan bir şeyde konuşmak böyle münkirlik yapmak yerine en azından gelip görmeli. Bu mübareklerin kapısında yani onların maddi manevi dünya ahiret yardımlarını himmetlerini bunları görüp bilip duyup kendi bizzatıyı fark etmese de etrafındaki insanlarda insan gayri ihtiyari fark ediyor. Yani daha bunun dışında mübareklerin keşif kerametleri kapıda görülen nice haller var ki acizane yaşadığımız nice haller var ki bilemiyorum. Batman'da kaldığımız süre başımızdan geçen bazı durumlar var. Belki bunlar denizden damla gibidir sanıyorum. İşin gerçeği öyledir. Cenab-ı Allah herkese de nasip etsin Saadet-i Kiram'ın kapısına. Tövbe nasip etsin, istifade ettirsin.
1: Evet, gerçekten de denizde damla olmak gibidir. Evliyaullah'ın kapısından içeri girmek. Evliyaullah, Allah Teala'nın yeryüzündeki rahmet denizidir. O denize ulaşanlar bitmez tükenmez bir nimete kavuştular ve hayatları boyunca bu nimeti yaşadılar ve hala yaşamaya devam etmektedirler. Hasan Bey, Kasrik dergahında geçirdiği günleri kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik,

0: E-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kalmıştık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gelecek olursak, Resulullah Efendimizin sözlerinin doğru olduğuna dair çeşitli mucizelerle desteklenmiş birçok delil bulunmaktadır. Ümmet, Resulullah Efendimizin kendisine vahyedilenleri tebliğ hususunda gerek kasten gerekse sehven yanılmayıp masum olduğu noktasında icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyedilen emirleri tebliğ hususunda kasten yanlış yaptığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın Hazreti Resulullah'a mucizeler vermesi dolaylı olarak Resulüm doğruyu söyledi manasını ifade etmektedir. İslam alimleri de bu konuda icma etmişlerdi. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sehven de olsa hata etmediğinin delili ise Ebu İshak el-İsfereyani ve onunla aynı görüşte olanlara göre yine Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizelerdir. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve icma da Resulullah Efendimizin yanılmadığını göstermektedir. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçilerine göre ise mucizeler Resulullah Efendimizin sehven yanılmadığını göstermezler. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçileri arasında mucizenin neyi gösterdiği konusunda farklı kanaatler bulunmaktadır. Biz konu dışına çıkmamak adına burada onlara değinmeyeceğiz. Biz burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın tebliği ve kendisine vahyedilenleri insanlara bildirirken, hoşnut olsun, kızgın olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, bilerek ve kasten yanlış yapmadığı noktasında Müslümanların ortak kanaate sahip olduğundan bahsedeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek, "Ya Resulallah, senden duyduğum her şeyi yazayım mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet," dedi. Abdullah bin Ömer, "Hoşnut ve kızgın olduğun zamanda da mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet, muhakkak ki ben herhalde ancak hakkı söylerim," buyurdu. Şimdi mucizelerin Resulullah Efendimizin doğru söylediğini nasıl kanıtladığını açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece hakkı söyleyip Allah Teala katından gelenleri doğru bir biçimde tebliğ ettiğine dair bir mucize gerçekleştiğinde bu mucize Allah Teala'nın "Resulüm, benden tebliğ ettiğin şeylerde doğruyu söyledin" manasına gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz insanlara "Ben Allah katından sizlere indirilenleri tebliğ edip açıklamak için gönderilmiş bir elçiyim" diyordu. O hevasından konuşmaz, onun konuştukları kendisine vahyedilen şeydir. Necm 53 / 3 / 4. Size Rabbiniz

katından Hak'la bir elçi geldi. Nisa 4 Taksim 170. Yine Haşr suresi 7. ayeti kerime mealen, Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan uzak durun. Bu konuda hiçbir şekilde Resulullah Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiğinin aksine bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Nebi-i Muhterem Efendimiz sehven yanıldığını söyleyecek olursak, ona ait sözler diğer insanların sözlerinden ayrı bir yere sahip olmaz. Hak ve batıl birbirine karışırdı. Buna göre mucizeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belli durumlarda değil, herhalde doğru söyleyip yanılmadığını gösterir. Ebu İshak'ın da belirttiği gibi, gerek mucize delili, gerekse icmaa göre Resulullah Efendimizin söz konusu tüm yanılmalardan tenzih etmek farzdır. Bu konuda hadsizce konuşan bazı kimseler çeşitli itirazlar öne sürebilirler. Bunlardan biri şu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Necm suresi ve sure içerisinde yer alan Lat, Uzza ve diğer üçüncü Menat hakkında ne dersinizi okuyunca devamında şunları ekledi. Onlar istekleri semaya alıp götüren yüce kuşlardır. Onların şefaati umudur. Başka bir rivayete göre ise onların şefaati umudur. Onlar ulu kuşlarla beraberdir sözünü ekledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuduktan sonra secdeye kapandı. Müslümanlar da Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte secdeye vardılar. Müşrikler de putların övüldüğünü duyunca putlarından övgülerle bahsetmeye başladılar. İtiraz olarak öne sürülen diğer bir mesele, yukarıdaki rivayette geçen sözleri Hazreti Resulullah'a hissettirmeden şeytanın söylediğidir. Peygamber Efendimiz kavmiyle kendisinin arasını düzeltecek vahiylerin gelmesini temenni ediyordu. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz kavmini kendisinden nefret ettirmeyecek vahiyler gelmesini arzulamaktaydı. Bu rivayetleri zikreden kimseler daha sonra yukarıda anlatılan olayı aktarmış, devamındaysa Cebrail'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Necm suresini arz ettiğinden bahsetmiştir. Nebi-i Muhterem Efendimiz sureyi okuduktan, "Onlar ulu kuşlardır, onların şefaati de umulur" sözlerini ekleyince Cebrail, Hazreti Resulullah'a bu sözleri getirmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ümmeti içerisinde fitne çıkar endişesiyle hüzünlenmiştir. Bunun üzerine Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i teselli etmek üzere şu ayetleri indirmiştir. Hac suresi 52. ayeti kerime mealen, "Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." İsra suresi 73 ve 74. ayeti kerimeler mealen, "O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı." Kıymetli dinleyici ve okuyucu, Allah Teala hayırlı işlerde muvaffak kılsın. Söz konusu hadisteki problemin çözümünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi hadisin zayıf olduğunu söylemek, diğeri ise böyle bir olayın yaşandığını kabul etmektir. Birinci yoldan bahsedecek olursak bu hadisi hadis alimlerinden güvenilen hiçbir kimse hiçbir eserlerinde zikretmemişlerdir. Aynı zamanda bu hadis senedinde hiçbir kopukluk olmayan güvenilir bir ravi tarafından da rivayet edilmemiştir. Bu ve bu tarzda anlatılan hadiselere genellikle müfessirler, tarihçiler ve doğru yanlış demeden her gördüğünü toplayan kimseler takılıp kalmışlardır. Kadı Bekir bin Ala el-Maliki söylediğinde haklıdır. Nitekim o şöyle söylemiştir. "Muhakkak ki insanlar nefsi hevasına kapılmış kimseler ve müfessirlerle büyük bir imtihana tabi tutulmuşlardır. Sapık kişiler kelimeleri farklı, senedi kopuk ravileri zayıf olmasına rağmen Necm suresiyle ilgili rivayetlere takılıp kalmışlardır. Bu zümreden bazısı Peygamber Efendimizin putlara övgü içeren sözlerin namazda, bazısı ise kavmiyle muhabbet edip konuştuğu esnada okuduğunu söylerler. Başkaları ise Peygamber Efendimizin bu sözleri uyukladığı sırada, bir başkası da bu sözleri şeytanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine benzer bir sesle okuduğunu, Cebrail'in ise Resulullah'a "ben sana böyle okutmadım" dediğini belirtirler. Bazıları ise şeytanın onlara vesvese vererek Resulullah Efendimizin okuduğunu vehmettirdiğini, bu durum kendisine ulaşınca Resulullah Efendimizin "Allah'a yemin olsun ki bu şekilde nazil olmadı" diyerek itiraz ettiğini söylerler. Bu hadisi nakleden müfessirler ve onları

takip edenlerden hiçbir kimse hadisin senedini zikretmemiş, kime ait olduğunu belirtmemişlerdir. Konuya dair anlatıla gelen bu hadisin rivayet zincirlerinin çoğunluğu ciddi ölçüde zayıf olup kabule şayan değildir. Konuya dair Peygamber Efendimiz'e nispete güvenilir olan tek rivayet Şube yoluyla Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadistir. Ebu Bekir el-Bezzar şöyle söylemiştir. Bu hadisin muttasıl ve güvenilir ravilerle aktarılan tek rivayeti Şube kanalıyla gelendir. Şu hadisi Şube'den tek rivayet eden Ümeyye bin Halid'tir. Ümeyye dışındakiler bu hadisi Said bin Cübeyr'den senedi kopuk halde rivayet etmişlerdir. Oysa ki hadisin kesintisiz rivayeti Kelbi Ebu Salih İbni Abbas radıyallahu anh aracılığıyla gelendir. Bezzar'ın da ifade ettiği gibi Şube'den rivayet edilen sanırsam Hazreti Peygamber o sırada Mekke'deydi sözü bu rivayette şüphe ve tereddüdün bulunduğunu. Rivayetlerin birbiriyle uyuşmadığı için önceden söylediğimiz gibi güvenilir bir rivayet olmadığı için bu hadise güvenilmez. Kelbi'nin rivayetine gelecek olursak, Kelbi zayıf ve çok yalan söylemekle itham edildiği için ondan hadis rivayet etmek caiz değildir. Necm suresiyle ilgili sahih hadis kitaplarında geçen diğer bir rivayet de şudur. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Necm suresini okudu ve secdeye kapandı. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar, herkes secdeye kapandı. Anlattıklarımız hadisin nakil yönünden zayıflığına dair bilgilerdir. Mana yönünden hadisin zayıflığı konusundaki bilgilere gelinecek olursa, Hz. Peygamber'in nübüvvet öncesinde bu tarz aşağı vasıflardan uzak ve masum olduğu noktasında hem kat'i deliller hem de ümmetin icma bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilahları öven ayetleri istemesi küfürdür. Yahut şeytanın Hz. Resulullah'a musallat olup Kur'an'a benzer şeyleri, Hz. Resulullah'a söyleyerek Kur'an'da olmayan sözleri ondanmış gibi göstermesi ve Hz. Resulullah'ın buna inanması sonucunda Cebrail'in kendisini uyarması gibi anlatılan olayların gerçekleşmesi mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri kendi isteğiyle yahut yanılarak dile getirdiğini iddia etmek de küfürdür. Hazreti Peygamber anlatılan tüm şaibelerden masum ve korunmuştur. Buraya kadar anlatılanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe dair söylediği sözlerle alakalıydı. Vahye dayanmayan, ahiret hayatı ve dini hükümlerle alakası olmayan ve tebliğ etmekle yükümlü tutulmayıp dünya işleriyle ilgili sözlere gelince, Peygamber Efendimiz dünyaya dair söylediği sözlerde de yalandan korunmuştur. Hazreti Peygamber içerisinde bulunduğu tüm durumlarda masumdur. Bunun delili selef ulemanın ittifakı ve görüş birliğidir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin hangi konuda olursa olsun tüm haberlerine güvenip tasdik etmek sahabenin adetiydi. Sahabe Peygamber Efendimizin verdiği hiçbir haberde duraksayıp şüphe etmemiş, aslını araştırmaya kalkmamıştı. Yahudi İbni Ebu Hukayk kendisini Hayber'den çıkartmak isteyince Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in kendisine izin verdiğini söyleyip itiraz edince Hazreti Ömer ona Hazreti Peygamber'in şu sözüyle cevap vermiştir. Hayber'den çıkarıldığın zaman halin nasıl olur? Bunun üzerine İbni Ebu Hukayk bu Hazreti Peygamber'in bir şakasıydı dedi. Hazreti Ömer de yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı diyerek cevap verdi. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olayları ve davranışları özenle takip edilir, en ince ayrıntısına kadar gözetilirdi. Hazreti Peygamber'in söylediği sözdeki hatasını düzelttiği yahut haber verdiği bir konuda tereddüte düştüğü yaşanmış bir şey değildir. Eğer böyle bir olay yaşanmış olsaydı mutlaka bize nakledilerek ulaşırdı. Nitekim Ensar hurma ağaçlarını aşıladığında Peygamber Efendimiz böyle yapmamalarını söylemiş, ağaçlardaki verim düşünce aşılama yapabileceklerini söylemesi bize ulaşan olaylardan biridir. Bu Peygamber Efendimizin kendisine ait bir görüştü, ümmetine aktardığı dini bir haber değildi. Hz. Peygamber'in ilahi vahiy ile ilişkili olmayan konulara dair başka görüşleri de olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah'a yemin olsun ki ben bir şey için yemin ettiğimde onun tersinin daha hayırlı ve iyi olduğunu fark edersem onu yapar yeminimi bozduğum için de kefaret öderim. Yine siz bana bir davanın hallolması için geldiniz, bense bir insanım. Umulur ki biriniz delilini diğerinden daha güzel anlatır. Ben de sizden dinlediğim gibi aranızda hüküm veririm. Kime kardeşinin hakkı olan bir şeyi verdiysem onu almasın çünkü o cehennemden bir parçadır. Kıyamet günü onu elinden bir ateş parçası olarak getirir.

Ey Zübeyir, bahçeni su duvara ulaşıncaya kadar sula. Aynı şekilde bir kimsenin herhangi bir konuda gerçeğin dışında yalan söylediği öğrenildiğinde onun söylediklerine şüpheyle yaklaşır, verdiği haberlere güvenilmez ve sözünün insanlar üzerinde bir tesiri olmaz. Bu sebeple de muhaddisler ve diğer alimler gaflet ve kötü hafızasıyla bilinen güvenilir kimselerin dahi naklettikleri hadisleri terk etmişlerdir. Muhakkak ki dünya işlerine dair konularda yalan söylemek masiyettir. Bu şekilde çokça yalan söylemekse ittifakla büyük günahlardan olup kişinin onurunu zedeleyen davranışlardandır. Peygamberlik makamı tüm bu davranışlardan münezzehtir. Böylesine kötü sayılan, sahibinin nur ve şerefine zarar verip onu rezil eden davranışlar nübüvvet makamında bulunan bir kimseye yakışmaz. Ancak bu günahlar derecesinde olmayıp küçük günah gördüklerimiz de aynı hükümde midir? İşte bu noktada alimler arasında ihtilaf vardır. Doğru olan nübüvvet makamında bulunan kimsenin küçük ve büyük tüm günahları kasten ve hatayen işlemekten korunmuş olmasıdır. Çünkü peygamberliğin temeli vahyi tebliğ edip açıklayıp doğrulamaktır. Peygamberi Zişan Efendimizin günah işlediğini söylemek nübüvvet makamının temelinden sarsar. Vahiy hakkında şüpheye neden olup mucizeye ters düşer. Kesin surette şunu söyleyebiliriz ki peygamberlerin ne kasten ne de yanılarak gerek peygamberlik öncesi gerek peygamberlik sonrasında yalan söylemeleri caiz değildir. Tebliğ ile alakalı konular dışında peygamberlerin yalan söyleyerek sözlerinde durmamalarının caiz olduğunu söyleyerek müsamahakar davrananlarla biz aynı görüşte değiliz. Bu konuda fikir sahibi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Kureyş kabilesine mensup olan ve olmayan Arapların ve diğer milletlerin onun hayatı hakkında bilgi edinmelerine ve doğru söyleyip söylemediğini sorup araştırmalarına bakmak yeterlidir. Onu tanıyan peygamberlikten önce de sonra da hiç yalan söylemediğini, her zaman doğru sözlü olduğunu dile getirmişlerdir. Bu konuda bize gelen bilgiler onun her türlü günahtan uzak olduğunu göstermektedir. Bu söylediklerimizin doğruluğunu gösteren rivayetleri kitabımızın birinci bölümünün ikinci kısmında zikretmiştik. Diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kitabından okumaya gayret ettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine.

0: gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, nükteden şahsiyetlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden, komik diyaloglarından bahsetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Refik Halit Karay'ın Nesrindeki latifeleri, hicivleri, nükteleri sizlere aktarmıştık. Bu bölümde de devam ediyoruz efendim. Devlet adamları ve memurları hicvettiği, gördüğü lüzum üzere hicvettiği anekdotlarına değineceğiz. Refik Halit'e göre hükümeti teşkil eden kimseler gelişi güzel toplanmışlardır. Halbuki bu insanlar bilgili, iradeli, geleceğini düşünen, halka hizmet eden kimseler olması gerekiyor. Yazar devlet adamı olabilmek için 100 şart. İlk şartta bilgi olduğunu öne sürer. Bilgisiz insanlar zindana atılıp çeşitli işkenceler çekse de yine devlet adamı olamayacağını vurgular. Bilginin yanında gerekli özelliklerden biri de merhamettir. Güç kuvvetle, kesip vurmakla, tehditle memleket idare edilemeyeceği bir gerçektir. Refik Halit, Ricale 12 Öğüt adlı yazısında zamanının devlet yöneticilerine şu şekilde öğüt veriyor. Ricalin şartı 100 bindir. Birincisi bilgi. Diyarbakır'ı Rumeli'de arayanlar, serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş bilmeyenler, Abdülhamit uğrunda 8 sene zindana atılsa değil, beşiğinden kalkılıp sakalı çıkıncaya kadar faslasız işkenceye çekilseler yine hükümet adamı olamaz. Hem hükümet 100 suretle idare edilir. Yalnız kesip vurmakla edilmez. Şayet böyle olsaydı dünyanın en büyük ricali kasaplarla avcılardan yetişirdi. Bir de vaktiyle insan tabanına demir sokmuş zalim kimseler tanıyorsanız sakın iş başına çağırmayınız. Bu kabil adamlar zekalarına güvenip nezaretleri ıslah etmek değil, bir ucunu bulup halkı cennete sokabilseler onlara yine yakışan dünyada zindan, ahirette de cehennemdir diyor Refik Halit Karay. Aynı zamanda yazar iş başındaki yaşlı kimselerden de şikayetçi. Devlet adamlarının yaşına bakarak onları üst düzey mevkilere geçirmekle işlerin iyi gideceğini düşünmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Her işi o işin ehli kimselerin yapmaları gerektiği, yoksa işlerin daha da karmaşık bir hal alarak Arap saçına döneceği kanaatinde. Meşrutiyet devrinde iş başına gelenler kuvvetli, güçlü fakat bilgi ve tecrübe açısından zayıf kimselerdi. Milletin fena vaziyete düşmesinin tek sebebi iş başındakilerin kaba, tecrübesiz kimselerden gelmesidir. Bu durum halkı artık çileden çıkarmış, onlar artık pehlivanları, koç dövüştürenleri, kuşağında kama taşıyanları siyaset meydanında görmek istemiyorlar. Yazar, memleketi ahır kapısı açık kalmış,

toprağı eşilmiş, tarlaları ezilmiş bir bahçeye, mesnet ve mansıba da külah külah dağıtılan bayram şekerine benzetiyor. Ayrıca herkes mansap mesnede kapılmamaları, İkbal sedirine ancak bilgili kimselerin oturmaları gerektiğini düşünüyor ve 2. 10 Temmuz'a kadar adlı yazısında şöyle diyor. İşten anlayan ileri gelsin, İkbal sedirine o layıktır. Fakat anlamayıp da geçenki gibi umuru hükümeti Arap saçına, ipine dolamış koyuna benzetecek kimseler vatan namına yere geçsin. Zira onlara toprak altı biçilmez kaftandır hicvinde bulunuyor. Yazar fetanet ve dirayetle değil, cebir ve kuvvetle idare eden devlet adamlarından ümidi kesmiştir. Refik Halit bu gidişatın sonu hayırlı olmayacağı belli olduğu halde bunun aksini telkin etmeye çalışan gazetelerden memnun değildir. Hele yabancı devletlerin hükümetin her işine müdahale etmesine razı değildir. Yazarın fikrince halk onların elinde oyuncak, hükümet gene onların kuklasıydı. Yabancı devletlerin elinde sadece hükümet değil, banka, ticaret, servet de onların elinde toplanmıştır. Az önce bahsettiğimiz gibi yazar kabinenin yaptıklarından, hele neticesini düşünmeden faaliyet namına yaptıkları işlerden memnun değildir. Meşrutiyetin ilanından sonra bozuk olan bütçenin açıklarını kapatmak için reform yapılmak istenildi. Yani memurları çıkararak onların maaşlarından istifade etmek yolu tutuldu. Fakat bu reformda takip edilen yol bir netice vermedi. Memurlar bu reform yüzünden daima merak ve heyecan içinde olduklarından işlerini tam manasıyla yapamıyorlardı. İşlerinden çıkarılan memurların yeri boş kalınca devlet dairelerinin durumu bozuluyordu. Çünkü bu işte diğer işler gibi gelişi güzel yapılıyordu. Ve işten çıkarılırken memurların dirayeti, bilgisi gibi özelliklerine bakılmıyordu. Sonra çıkarılanların yerine yenileri alınıyor, onlar da işi beceremeyince mecburen eski memurlar tekrar alınıyordu. Refik Halit bu durumu Nasrettin Hoca'nın bir hikayesine benzeterek diyor ki, tensikat diye şu fena bu fena birer birer tutup birçok kişi attılar. Halbuki biraz sonra yenilerin Adem-i kifayeti görüldü. İhtiyaç baş gösterdi. Gizliden gizliye tekrar almaya başladılar. Bir gün hoca yanına birkaç karpuz almış. Dağa oduna gelmiş. Tutmuş karpuzları kesmiş, birer defa ısırıp tatsız diye yere muzahrefat içinde atmış. Bir müddet geçince hararet basmış, ne yapsın çare yok, şuna dokundu buna dokunmadı diye yemiş bitirmiş. Onun gibi bir zaman gelecek, tensikat yapmayalım diye yenileri çıkarılmayacaklar. Eskileri almadan da yapamayacaklar. Bu suretle vaktiyle 1000 mevcudu olan bir nezaret memurlarını 2000'e ibla edecekler. 2000 memura maaş verecekler diyor Refik Halit. Devam ediyoruz efendim. Anadolu'nun kasabalarındaki memurlara gelince onlar da kendi başlarına bir alemdi. Onlar yol yapmak, okul açmak gibi yararlı işlerle ilgileneceklerine, kimileri oda mobilyalarını değiştirmekle, kimileri saz, mey, eğlencelerle uğraşmaktan iş yapmaya vakit bulamıyorlardı. Yazar, iş başındakiler yazısında memurların hayat tarzını şu şekilde anlatıyor. Mutasarrıfın himmeti bu kadarla kaldı. Ne bozuk su yollarını yaptırdı, ne kapanmış mektepleri açtırdı, ne hapishaneyi tamir ettirdi. Ömrünü bu süslü, bu cilalı eşya ortasında tamamen faydasız ve gayretsiz tembelce geçirdi ve bir gün becaiş edilip gitti. Bir başkasının saz, mey, nigar başka derdi, başka meselesi yoktu. Ziyafetler tertip eder, kır eğlenceleri yapar, devre çıkar, nameler yazar, zevkinden başkasını düşünmezdi. Nihayet kâfi derecede eğlenemediğinden müteessir çekilip gitti.

Efendim, meşrutiyet devrinde dairelerdeki memurlar iş sahipleriyle hiç alakadar olmazlardı. En ufak bir iş için bile aylarca daire daire dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Memurların birinin yaptığından diğerinin haberi olmazdı. Memurların bir kısmı vakit az kaldı diye, diğer bir kısmı kendi macerasını bir arkadaşına naklettiği için, kimisi de namaz vakti geldiğinden dolayı işlere bakamazlardı. Yazarın Devair'de Takibi Mesalih adlı yazısında memurların iş sahibiyle ilgileniş şekli mizahi şekilde anlatılmıştır. İş gördürmek amacıyla daireye gelen bir vatandaş sırası gelince memurun masasına yaklaşır ve evrağı uzatır. Memur evrağı aldığı halde onunla ilgilenmez. Arkadaşıyla görüşmeye devam eder. İş sahibi de beklemek zorunda kalır. Hayli vakit geçer, memur iş sahibiyle ilgilenmeye başlar. Ne istiyorsun canım? Şu elinizdeki kağıt için soracaktım. Kağıda bir göz gezdirdi, sonra daha ziyade hiddetlendi. Bana ait değil bu, dedi. Karşıdaki masayı görün. Görmüyor musunuz nereye havale olunmuş? Bilir miydim ben? Odacı onu göstermiş. Geçen vaktimi acıyarak işaret edilen zata baktım, o pek meşguldü. İşaret edilen memursa iş sahibini kayıt yaptırması için diğer masaya gönderir. Kayıt memuruysa diş ağrısı nedeniyle onunla ilgilenecek durumda değil. Nihayet dişçiye gidip dişini çektirdikten sonra gelir, evrağı kaydeder. İş sahibi evrağı alıp memura döndüğü zaman ikindi vakti geldiğinden memurlar namaza giderler. Sonunda sıra iş sahibine gelir. Bizim kağıdın yazılmasına da sıra geldi. Tam mührünü hazırlayıp basacağı yeri hohlarken müdür çağırdı. Evrak kaleme girerken sokakta borular öttü. Davullar çalındı. Asker geçti. Herkes pencerelere koştu. Müdür beye imzalatırken telefon öttü. Bir muhavere başladı ve nihayet zarfın ağzı kapanırken dehlize asılı bir çan tatil zamanını ilan etti. Aman rica ederim dedim. 5 dakikalık bir iş kaldı. İkmale buyurmayınız. Memur efendi hiddetlendi. Kağıdımı çekmeceye fırlatıp attıktan sonra ateş püskürür gibi dedi ki: "Yo efendi, nizam intizam var. Haricine çıkamayız." İşte azizim, Devair'de Takibi Mesali bu demektir, diyor Refik Halit Karay. Az önce zikrettiğimiz ve örnekten de okuduğumuz gibi Anadolu kasabasındaki memurların hiçbiri halk için çalışmayıp vakitlerini kendi keselerini doldurmaya ya da kendi zevklerini temin etmeye harcıyorlardı. Normal şartlar altında bu tarz memurların işten uzaklaştırılmaları, bir daha devlet işlerinde yer almamaları gerekiyordu. Fakat durum öyle değil, tam tersi. Onlar başka yerlere naklediliyor ve bildiklerini orada da yapıyorlardı. Daha beteri, terfi edilenler de oluyordu. Bu durum yazarın gurbet hikayelerindeki bir rezalet, bir felaket hikayesinde şöyle tasvir ediliyor. Bizim kasabanın yüksek memurları daha ziyade keyif ve eğlence düşkünüydüler. Uzaktan uzağa duyuyordum. Her gece birinin evinde toplanarak vur patlasın, çal oynasın, elekçi kızlarıyla sabaha ediyorlar. İkindiye doğru göz kapakları şiş, ağızları çarpık, dilleri kirişli, asık surat daireye şöyle bir uğrayıp yine zevk alemine dönüyorlardı, diyor Refik Halit Karay. Tabii bütün memurlar tembel, kendi zevklerine düşkün, iş beceremeyen kimseler değildi. Memlekete ciddi hizmet etmek, yardım dernekleri kurmak gibi yararlı işlerle ilgilenmek isteyen, çalışkan, gayretli kimseler de vardı. Ne yazık ki diğer memurlar bunların cesaretlerini kırıyorlar, iş yapmalarına mani oluyorlar, böyle çalışkan, gayretli memurlardan rahatsız oluyorlardı. Hatta iş yapmak isteyen memurlara ters öğüt verenler de oluyordu. Tıpkı Refik Halit'in Minel Bab İlel Mihrab hatıratında genç memura öğüt veren rical gibi. Şöyle diyor. Eski ricalden biri bakmış ki kalem memurlarından biri işinde fazla gayretkeşlik gösteriyor. Canı tez. İstiyor ki her şey derhal olup bitsin. Evrak birikmesin.

Takip eden kişiler beklemesin, vakit kaybı olmasın. Bu uğurda nefes nefese, kalemden kaleme koşuyor. Amirlerin başına dikiliyor. Asabi ve telaşçı vücudunu devlet işleri için yiyor, tüketiyor ve tabiatıyla dairenin bütün huzurunu, rahatını da bu yolda bozuyor. Bir gün dayanamamış, bu ateşli genci karşısına çağırmış. Oğlum demiş, devlet umumiyle böyle uğraşılmaz. Önüne bir deste evrak mı getirdiler? Şöyle bir göz gezdirirsin, o işin yapılmasında sana, nefsine bir fayda var mı? Yok. Yapmadığın takdirde ise bir zarar gelecek mi? Hayır. O halde kağıtları şöyle iter, bir kahve ısmarlar, sigaranı yakar, rahatına, keyfine bakarsın. Efendim, yazarın 1919 tarihinde İstanbul'da yazdığı Şeftali Bahçeleri adlı hikayesindeki İstanbul'da doğmuş, Paris'te bulunmuş idealist bir genç olan hikaye kahramanı Agah Bey diğer bir örnektir. Yazı işleri müdürü olarak gönderildiği kasabada olağanüstü işler yapacak, dernekler, kooperatifler kuracak, memlekete ciddi hizmetlerde bulunacaktı. Ancak kasabanın eski memurları onun bu hayallerinden, amaçlarından uzaktır. Ve günlerini şeftali bahçeleri arasında zevk ve sefa içinde geçirmektedirler. En büyük idealleri ise her akşamüstü şeftali bahçelerinde alem yapmak olan sorumsuz memurlar şu satırlarla ifade edilmiştir. Bu keyif düşkünü memurlar suya sabuna dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde kalırlar. Adeta kasabayı benimseyip ev yaptırırlar. Havuz açtırıp kameriyeler kurdururlar. Terfi ümidinde olmadıklarından resmi işlere ehemmiyet vermezler. Zevklerine bakarlardı. Agah Bey kasabaya indiği an düşüncelerin tam tersi bir tabloyla karşılaşır. Çünkü herkesin dilinde ne hizmet ne çalışma. Sadece şeftali bahçeleri ve bu bahçelerde yapılan eğlenceler vardır. Bu tablo onu derinden sarsar. Buna rağmen o düşüncelerini gerçekleştirmek yolunda çalışmalara başlamışsa da olumlu bir sonuç elde edemez. Artık ruhunu kor gibi yakan düşüncelerinin alevi sönmeye başlamıştır. Agah Bey gittikçe çöker ve idealindeki dünyaların yıkılışını acı acı seyreder. İnadını bir süre kaybetmeden direnmesine rağmen nihayetinde onun da çalışmaya gönlünden hiçbir istek kalmaz ve iradesini tüketir. Artık o da şeftali bahçelerinde düzenlenen eğlencelerin değişmez kişisidir. İdeallerin yerini günlük hayatın basit meseleleri, zevk ve içki almış ve düşünceleri şeftalinin güzel kokusunun arasında kaybolup gitmişti. Ve yazarın dediği gibi, daha geçen yıl dar redingotu sırtında uyuşukluk üzerine nutuklar veren Agah Bey, şimdi bu hoş kokulu havayı ciğerlerine kadar derin derin çektikten sonra yenleri sıvalı bol entarisi içinde rahat rahat geriniyor, yeni atılmış minderin üzerine yaslanıp gel keyfim gel diye söyleniyordu. Refik Halit yazılarına sadece memurları değil, onların çalıştıkları tütünlü dumanlı, kırık dökük, insana bir uyuşukluk hal veren iş yerlerini de konu ediyor. İş yerleri bunlardan ibaret değildi. Bir de iş yerlerine girerek adamları rahatsız eden, ardı arkası kesilmek bilmeyen şerbetçiler, kurabiyeciler, hatta dilenciler de vardı. İş görmek için gelen ziyaretçilerse saatlerce kapının önünde beklemekten yoruluyorlardı. Yazar bu durumu İlkokul Çocuklarına adlı yazısında şu şekilde tasvir ediyor. Çoğu yerde fena kokan bir koridordan geçer, gıcırtılı kapı sesleri arasında murdar bir perdeyi kaldırır, kırık dökük yazıhanelerle yayları fırlamış koltukların yığıldığı tütün dumanlı bir odaya girerdiniz. Bakardınız ki katiplerin kimisi mindere kıvrılmış, horul horul uyuyor, kimisi de bağdaş kurmuş tesbih çekiyor, kimisi diz çökmüş Kur'an okuyor. Kimisi ayaklarını altına toplamış ciğer piyaz yiyor. Bunlar yetmiyormuş gibi içeriye
ara vermeden bardakları birbirine vuran şerbetçiler, ellerinde tepsi kurabiyeler, koltuklarında testi sucular, hatta değneğini vurarak kör dilenciler giriyor. İşlerini gördürmek için gelenlerse günlerce beklemekten yoruldukları için duvarlara dayanmışlar, yerlere çömelmişler, kendilerinden geçmişler, la havle çekiyorlardı. Diyor Refik Halit. Seçimlerle alakalı tenkitlerine bakacak olursak şöyledir. Efendim, meşrutiyet devrinde seçimler daima gayri kanuni bir şekilde yapılırdı. İttihat ve Terakki Fırkası reylerin yalnız kendilerine verilmesini istiyordu. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapmaktan çekinmediler. Seçim zamanı yaklaşınca ilk iş olarak örfi idare ilan edilir. Sonra diğer fırkaların propagandasını yapmaması için muhalif gazeteler kapatılır. Gazetelerin mühürleri hapishanelere sokulurlardı. Hatiplerin susturulması için camilere, meydanlara, yasak levhalara asılır. Halkın çoğu konulan usullere uymadı diye cezalandırılırdı. Hele muhalifler her tarafta baskı altında tutulur, ağızlarını açmaya meydan bırakılmazdı. Refik Halit'in 2. 10 Temmuz'a kadar yazısından alacağımız parça buna çarpıcı bir örnektir. Neydi o mebusan intihabı? Asıl layıklar mebus olmasın fikriyle eli kamçılı, beli silahlı, omuzu tüfekli, kıyıda kenarda ne kadar haşerat varsa kazak taburu gibi dolu dizgin, yalın kılıç vilayetlere saldırıldı. Hatipleri susturmak için sokakta yasak, meydanda yasak, camide yasak, hülasa yasak oldu yasak diye divan-ı harpten kararlar al, mukarrerata göre hareket eylemedi diye İstanbul'da taşrada topladığın adalet taraflarını sığdırabilmek için zindan kapılarını ardına kadar aç. Memleketin 800 köşesinde muhalifleri evvela ayak altında çiğne, sonra cami avlusunda halı silker gibi sopa altında işkenceye çek. Ondan sonra bu intihaba meşru de. Efendim, belediye ve mebus seçiminde kanuni şartlar düşünülmezdi. Seçim sırasında belediye meclislerinin ve imamların karışacağı yerde jandarmalar, bekçiler, koruyucular müdahale ederlerdi. Hatta seçimler oturdukları yerlerden taşınan insanların adına mahalle imamları tarafından reyler atılırdı. Reyler İttihat Fırkası'nın lehine kullanılırdı. Seçimde hileye de başvurularak atılan muhalif reylerin yerine ittihatçıların reyleri türlü bahanelerle konulurdu. Yazar rey sandıkları hakkında, rey sandıkları kul yapısı değil mi? Nelere nelere müsaittir diyor. Hele seçim sandıklarının develer üzerinde taşınması o devrin bir hususiyetini teşkil ederdi. Önde davul ve zurna bulunur, onun arkasından imam ve papazın arabası gider, bunu da kırmızı bezlere sarılan seçim sandığı takip ederdi. Herkes de soğuk bir azamet ve sahte bir neşe oluyordu. Bu geçişi yazar şöyle tasvir ediyor. Davul bana köy düğünlerini hatırlattığı kadar şimdi mebusan intihabını da derhatır ettiriyor. O önde imamla papazın kurulduğu araba, arkada al gazetelere sarılmış rey sandığı, iftarla mahalleler arasında geçişi görülecek şeylerdendi. Seçimi takip eden günlerde ise iş daha zordur. Çünkü seçim sırasında pek çok kimseler yaralanmış, birçoğu sürülmüş, halk perişan durumda, seçimden sonra da rahat yaşayamıyorlardı. Bir kısmı seçim sırasında yaralarını tedavi etmekle meşgul oluyordu. Yani halkın eksikliğini giderecek, durumu düzeltecek, geleceğini aydınlatacak olan seçim zaten zor durumda olan halkı daha da müşkül hale düşürmüş oluyordu. Yazar bu durumu şu şekilde anlatıyor. İntibahtan sonra ahalinin %20'si hasta bakıcılık etti. Haftalarca evlerde mecruhların yaraları sarıldı. Vücutlarına merhemler sürüldü. Son nefesini ha şimdi verecek diye başlarında Kur'anlar okundu. Bu günleri gördükten sonra domuz topu
tırnak sökümü, perde değneği gibi

maharetlerini öğrendikten sonra İspanya Engizisyonu üzerine en mufassal, en feci kitabı ben yazarım diyor Refik Halit Karay. Biz de bu anekdotla programımızın sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Efendim, bir dahaki bölümde Nüktedan programıyla görüşmek üzere diyoruz. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

dünyadan geçenler. Abdülbaki Tosun.

Sevgili dostlar, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız efendim. Şu anda bizleri radyoları başında dinleyen, bizlere konuk olan, bizlerin de konuk olduğumuz bütün dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, güzel bir programla daha huzurlarınızdayız. Efendim biliyorsunuz her hafta birbirinden kıymetli Allah dostlarının hayatlarını anlatmaya, onların hayatlarından güzel kesitler aktarmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Bu hafta da yine çok kıymetli iki Allah dostunun hayatlarını anlatacağız. İlk bölümümüzde Fethullah Verkanisi Kudüs'e sırruhu Hazretlerinin hayatlarını, ikinci bölümde de Yavuz Sultan Selim'in yakın dostu, haldaşı, çok kıymetli bir isim, büyük bir veli Hasan Can'ın hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Programımıza tekrar hoş geldiniz, hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Fethullah Verkanisi Hazretleri 19. yüzyılda Anadolu'da yetişen evliyadan. İsmi Fethullah'tır. Verkanisi diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh Musa el-Mardeni'dir. Siirt'in Minar nahiyesine bağlı Verkanis köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemekte. 1899 senesinde Bitlis'te vefat etmişler. Kabri Bitlis vilayet merkezindeki türbesindedir. Fethullah Verkanisi medreseye giderek zamanın usulüne göre ilim tahsil etti. İlimde yükseldikten sonra Seyda ve Üstad-ı Azam isimleriyle meşhur olan Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Büyük Veli Abdurrahman-ı Tahi Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Ona talebe olup ilim meclislerinden ve sohbetlerinden istifade etti. Uzun seneler hizmetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. İlimde ve tasavvufta yüksek derecelere ulaşması sebebiyle hocası Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri ona talebe yetiştirmek ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma verdi. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri, oğlu Muhammed Ziyaüddin Nurşuni'yi yetiştirmek üzere ona teslim ettiği gibi ayrıca kızı Tayyibe Hatun'la da evlendirdi. Hocasının izni ve emri üzerine insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak üzere köy köy dolaşan Fethullah Verkanisi bir taraftan da talebe yetiştiriyordu. Hatta kışın karda kızağına binip köylere irşad için giderken Muhammed Ziyaüddin Nurşuni'ye kendi kızağını çekmesini emretti. Onun hocasının oğluna böyle muamele etmesine Abdurrahman-ı Tahi'nin diğer talebeleri itiraz ettiler. Muhammed Ziyaüddin şeyhinin oğludur. Onun için hatırını hoş tutması, onu incitmemesi, ona hürmet etmesi lazım olduğu halde nasıl olur da onu kızağa binip keyif sürerken şeyhinin oğlu zahmet ve meşakkatle kızağını çekiyor dediler. Onların bu itirazlarına Fethullah Verkanisi Hazretleri, Üstadım Seyda Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri oğlunu bana teslim etti ve ben de böyle hareket etmeyi uygun görüyorum. Yok, eğer size teslim etmişse bildiğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz şeklinde cevap verdi.

Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretleri, şeyhinin oğluna hürmet etmesi, önünden kalkıp arkası sırası gitmesi gerektiğini biliyordu. Fakat hocasının oğlunun kendisine hizmet edip manevi derece kazanması için böyle yapıyordu. İlim ve fazilette yüksek derece sahibi bir veli olan Fethullah Verkanisi, hocasının oğlundan başka pek çok talebe de yetiştirdi. Bitlis vilayetine bağlı Mutki ilçesinin Uhin, bugünkü ismiyle Yukarı Koyunlu köyünde bulunan kendi oğlu Alaaddin-i Uhini de en önde gelen talebelerinden ve halifelerindendir. Fethullah Verkanisi'nin hocası Abdurrahman-ı Tâhi Hazretleri,

vefat ederken onu yerine halife tayin etti. Abdurrahman-ı Tahi vefat edeceği zaman oğlu Muhammed Ziyaüddin'in üzüntülü ve ağlamakta olduğunu görüp sebebini sordu. Oğlu Muhammed Ziyaüddin Nurşeni, "Efendim, insanın babası büyük tüccar olur da onun mirasından istifade edemezse ondan daha acı şey olur mu? Diye üzülüp ağlıyorum," diye cevap verdi. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri, "Doğru söylüyorsun ama ben seni başkalarının oğlundan ayırt etmedim. Başkalarının oğlu yanımda nasıl idiyse sen de aynı durumdaydın. Aranızda fark gözetip sana özel muamele yapmadım. Diğerlerinden ayırmadım. Fakat Şeyh Fethullah seni başkalarından ayıracak," buyurdu. Şeyh Fethullah Verkanisi hocasının bu işaretini emir kabul edip Muhammed Ziyaüddin Nurşini'ye özel itina gösterdi. Onu evliyalık yolunda yükseltip bir iki sene içinde irşadla, yani insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa ermeleri için çalışmakla vazifelendirdi. Efendim, Şeyh Fethullah Verkanisi hocasının bu işaretini emir kabul edip Muhammed Ziyaüddin Nurşini'ye özel itina gösterdi. Onu evliyalık yolunda yükseltip bir iki sene içerisinde irşad ile, yani insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa ermeleri için çalışmakla vazifelendirdi. Onu huzuruna çağırıp, "Artık sen yetiştin, buyur babanın makamına geç ve irşada başla," diyerek irşad makamına oturttu. Hocasının sağlığında ve vefatından sonra 24 sene insanlara İslamiyet'i anlatan Muhammed Ziyaüddin Nurşini, 1. Cihan Savaşı sırasında talebeleriyle ve sevenleriyle birlikte Rus ve Ermenilerle savaştı. Kardeşi Muhammed Said, Muhammed Eşref ve birçok talebeleri şehit oldular. Kendisi de bir merminin isabeti sonunda bir kolunu kaybetti. Din, vatan ve milletine yaptığı hizmetleriyle zamanının alimleri ve devlet adamlarının sevgilerine kavuştu. Tasavvuf yolunda babasına ve hocası Fethullah Verkanisi'ye layık bir zat oldu. Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine bir sohbeti sırasında, "Akıllı kimsenin mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çevirmesi lazımdır," buyurdu. Fethullah Verkanisi Hazretleri uzun bir ömür sürdü. Ömrünün sonlarına doğru Bitlis'e gelip yerleşti. Vefat edeceğini haber verdi. Fethullah Verkanisi'nin talebelerinden biri rüyasında İsa Aleyhisselam'ı gördü. Rüyasında İsa Aleyhisselam vefat etmişti. Kefenlendikten sonra mescidinin kapısının yanında defin için hazırlanıyorlardı. İnsanlardan büyük bir kalabalık toplanmıştı. O kalabalıktan bir kimse ise İsa Aleyhisselam'ın cenazesinde bulunmak üzere Şeyh Fethullah Verkanisi'yi çağırıyordu. Fethullah Verkanisi Hazretleri gelip İsa Aleyhisselam'ın cenazesinde bulundu. Onu defnettiler. Rüyayı gören kimse bu rüyanın Fethullah Verkanisi'ye haber verdi. Fethullah Verkanisi Hazretleri bu asırda bulunan büyük bir velinin vefat edeceği şeklinde bu rüyayı tabir etti. Rüyayı anlatan talebe Fethullah Verkanisi'nin kendisinin vefat edeceğini haber verdiğini anladı. Bir müddet geçtikten sonra Fethullah Verkanisi vefat etti. Fethullah Verkanisi kendisi için bir ev yaptırıyordu. O kendisini işaret ederek, "Filan kimse bu evin içinde oturmaz," buyurdu. Evin inşaatı bitti. Fakat Fethullah Verkanisi evde oturmadan vefat etti.

Efendim, Fethullah Verkanisi Hazretleri vefatından 2 sene kadar önce talebelerinden birine "Sen niçin hacca gitmedin?" diye sordu. Çünkü o talebelerinin her türlü hayır işlerini teşvik ederdi. Ertesi sene olunca talebesi hac yolculuğu için gerekli hazırlıkları yapıyordu. Fethullah Verkanisi Hazretleri insanlara İslamiyet'i anlatmak üzere yola çıktığı bir yolculuktan dönünce yapılan hazırlıkları gördü. Hanımına dedi ki, "Eğer Allahü Teala'nın emri olmasa onu bu seferden men ederdim. Çünkü vakit daraldı. Talebelerimden bana en yakın olanı ve bana en faydalı olanı budur." Aradan fazla geçmeden vefat etti. Efendim, Fethullah Verkanisi Hazretleri son zamanlarında bile Peygamber Efendimizin ve Ehl-i Beyt'inin sevgisiyle doluydu. Ölüm hastalığı sırasında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzel ahlakını anlatan Mevahib-i Ledüniye kitabını ve şerhini mütalaa ediyordu. 1. cildini okudu, vefatından 7 gün kadar önceydi. Hanımı Tayyibe Hatun'a, "Lambayı tut, bu kitabı bitirmeden bırakmaya gönlüm razı değil," dedi. 1. cildi okuyup bitirdikten sonra, "Bana diğer cildi veriniz," dedi. Ona 2. cildi verdiler. Okumaya devam ettiler. Sonunda okuyacak takati kalmadı. Ondan da 3 sayfa kadar okudu. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evlenmeleri hususuna gelince durdu. Kendinden geçip dalgın bir hale geldi. Hastalığı sırasında oğlu Alaaddin'e alim ve salihlerle bulunmasını tavsiye etti. Ayrıca sadaka vermesini emretti. Çünkü sadaka hastalıklarının şifası olacaktı. Ayrıca her sene bir kendisi bir de hocasının ruhu için kurban kesilmesini vasiyet etti. Fethullah Verkanisi Hazretleri vefat edeceği günün sabahı ebedi yolculuk için gerekli hazırlıkları yaptı. Rabbinin huzuruna temiz çıkmak için gusül abdesti aldırıldı. Sağ tarafının üzerine kıbleye karşı yatırılmasını istedi. Bir an evvel Allah Teala'ya kavuşmayı arzuluyordu. Zaman zaman diğer yanı üzerine de çevriliyordu. Batın haliyle Allah-u Teala'yı zikrediyordu. Yani sesli olarak herhangi bir tesbih veya kelime söylemiyordu. Vefatı yaklaştığı sırada misvakının yıkanarak kendisine verilmesini söyledi. Misvakını yıkayıp getirdiler. Bir defa dişlerini misvakladı. Fakat kollarını oynatacak takati kalmadığı için talebelerinden birisi misvakı alıp onun dişlerini misvaklamaya devam etti. Ayrıca hocasının halifelerinden Molla Reşid'e Yasin suresini okumasını söyledi. Yasin-i Şerif bitince Şeyh Fethullah Verkanisi "La ilahe illallah" dedi ve yüzünün su ile meshedilmesini istedi. Fethullah Verkanisi Hazretleri Allah-u Teala'ya kavuşma vaktine yaklaştıkça yüzü güzelleşiyordu. Nihayet 1899 senesi Cemazi-el-Evvel ayının 21. salı günü Bitlis'te vefat etti. Defin için gerekli hazırlıklar yapıldı. İnsanlar grup grup cenaze namazını kıldılar. Vasiyeti üzerine evinin yanında defnedildi. Fethullah Verkanisi Hazretlerinin Bitlis'te bulunan türbesi sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Onun Nakşibendiye yolunun edeplerini anlatan bir de risalesi vardır.

0: Efendim böylelikle birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde tekrardan birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara zamanı aramızın ardından büyük bir velinin daha hayatlarını anlatacağız. İnşallah bizden ayrılmayın, radyo başında kalın.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzler hepin halimiş. Hay hay, Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzler hepin halimiş.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim arabasının ardından dünyadan geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İkinci bölümümüzde yine çok kıymetli bir velinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Ayrıca çok büyük bir Osmanlı Sultanı'nın da hem nedimi hem de sohbet arkadaşı Hasan Can Hazretleri'nin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Yavuz Sultan Selim Han'ın nedimi, sohbet arkadaşı ve veli, Tacü't Tevarih kitabının müellifi Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin babasıdır. 1490 senesinde doğduğu tahmin edilmektedir. 1567 senesinde Bursa'da vefat etti. Hasan Can'ın babası İsfahanlı müezzin Hafız Mehmet Efendi, onun babası da Hafız Cemaleddin'dir. Babası Akkoyunlu hükümdarı Yakup Hans'ın saray hafızıydı. Çok güzel sesi vardı. Davudi sesiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim dillere destan olmuştu. Sultan Yakup'un vefatından sonra tahta geçen Rüstem Han da Hafız Mehmet Efendi'ye çok büyük yakınlık gösterdi ve onu sarayda tuttu. Rüstem Han'ın vefatından sonra şehzadeler arasındaki taht kavgaları sebebiyle devletin fetret devri başladı. Parçalanıp yıkılmaya yüz tuttu. Bu sırada babası Şeyh Haydar'dan kalan Hataylı tekkesinde şeyh olan Şah İsmail etrafında toplanan müritleriyle Şirvan'a saldırdı. Ashab-ı kiram düşmanlığını ilan edip ehli sünnet itikadındaki birçok Müslümanı öldürdü. 1502 senesinde Tebriz'de Safevi devletini kurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile Hazreti Ömer radıyallahu anh'e ve ashab-ı kiramın daha birçoğuna dil uzatıp sövmeye başladı. Camilerde namaz kılmayı yasak edip minberleri yıktırdı. Tutup yakalattığı bütün ehli sünnet alimlerini şehit etti. Müslümanların mallarına, kadınlarına ve kızlarına saldırıp ellerinden aldılar. Askerini dağıtarak istedikleri gibi kullanmalarına izin verdi. Aklı hayali gelmedik nice kötülükler yaptı. Müslümanların bu perişan halini haber alan Yavuz Sultan Selim Han 1514 senesinde Şah'ın üzerine yürüyüp perişan etmeye karar verdi. Sultan Selim Han'ın İran üzerine yürüdüğü sıralarda Hafız Mehmet Efendi Tebriz'de büyük alim Molla Kemaleddin Erdebili'nin hizmetinde bulunuyordu. Hasan Can burada vuku bulan bir konuşmayı şöyle nakletmektedir.

Bir gün ikindi namazını Şeyh ile birlikte cemaatte kıldık. Namazdan sonra Amme suresi okundukta Şeyh Erdebili Hazretleri babamı yanına çağırıp buyurdu ki, Hak Teala sizi ve evladınızı bu büyük beladan koruyacaktır. Çünkü sizler hafızı Kur'an olup Hakk'ın kelamını nazil olduğu gibi korumaktasınız. Bunun üzerine babam Hafız Mehmet Efendi Şeyh Erdebili Hazretlerine, Osmanlı Sultanı bu ülkeye ayak basmak üzeredir. Bu işin sonunun nereye varacağı görünüyor diye sual etti. Şeyh Hazretleri de bu gelen sultan öyle bir zattır ki, kendiliğinden buralara gelmez. Bu bedbahtı tedip etmek, cezalandırmak için Hak Teala tarafından memur edilmiştir. Bütün evliyanın ruhları onunladır. Kendisi dahi evliyalıkta rütbe ve makam sahibidir diye cevap verdi. Babam dedi ki cezalandırmak için geliyor. Buyurduğunuzdan anlaşılıyor ki şahı tepeleyip mağlup edecektir. Şeyh Hazretleri buyurdu ki Allahü Teala daha iyisini bilir ki büyük bir bozgun var. Fakat Şah İsmail bu arada canını kurtaracaktır. Sevgili dostlar, neticede Şeyh Hazretlerinin buyurduğu gibi Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran zaferinde Şah'ı ve askerlerini büyük bir bozguna uğrattı. Şah İsmail perişan bir vaziyette taht ve tacını bırakarak harp meydanından kaçtı. Az bir maiyetiyle canını zor kurtardı. Ehl-i Sünnet düşmanı olan Şah İsmail'in zulmünden kurtulan Müslümanlar rahat bir nefes aldılar. Osmanlı Sultanı Tebriz'e gelince bütün alim ve sanat sahibi olgun kimseleri huzurunda topladı. Onlara pek ziyade alaka ve iltifat gösterdikten sonra Kur'an-ı Kerim kıraatinde edasının güzelliği ve Davudi sesiyle meşhur Hafız Mehmet Yakup'u işitirdik. O da burada mıdır? Yoksa vefat etmiş midir? Okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek istiyoruz diye sual etti. Onun da hazır olduğunu haber verdiler. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyince hayranlığı bir kat daha arttı. Ona çok iltifat gösterdi. Tazim ve hürmette hiç kusur etmedi. Dönüşte İstanbul'a götürdü ve yakın dostları arasına aldı. Daima beraberinde bulundurur, sohbetlerinden ayırmazdı. Sultanın musahibi sohbet arkadaşı oldu. Hafız Mehmet'in vefatından sonra da oğlu Hasan Can, Yavuz Sultan Selim Han'ın en yakın dostu, sırdaşı ve sohbet arkadaşı oldu. Efendim Hasan Can anlatır. Sultan Selim Han bir gün İran seferinde geçen bir hadiseyi anlatırken demişti ki, ''Biz hiçbir sefere kendi görüş ve düşüncelerimize karar vermedik. Görevlendirilmeden herhangi bir seferimiz olmamıştır.'' Bunun üzerine ben de Kemalettin Erdebili'den işittiğim sözleri naklettim. Sözümü tasdik etti. Molla Kemalettin denilen bu zat nasıl bir kimsedir diye sual etti. Dedim ki, Mevlana Celaleddin Devani'nin büyük ve en bilgili talebesi olup din ve fen ilimlerindeki tahsilini tamamladıktan sonra tasavvuf yoluna meyletti. Evliyalıkta yüksek derecelere kavuştu. Fena mertebelerine ulaşıp, alimlerin ve halktan herkesin kendisine inanıp bağlandığı ve çok talebesi bulunan bir tasavvuf marifet ehli oldu. İbadetle çok meşgul olur, bir an Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına itaatsizlik etmezdi. Daima taat üzere bulunurdu. Tefsir ve hadis ilimlerini mütalaya devam ederdi. Tefsiri Beydavi'yi ve Sahih Buhari'yi yanından hiç ayırmazdı. İbadet eşiğinden başını kaldırmazdı. Alimler arasında bir mesele hakkında ihtilaf zuhur edip çözmeye güçleri yetmezse hemen ona başvururlar ve cevabını alırlardı. Yine Hasan Can, Şanı Yüce Padişah'la aralarında geçen bir hadiseyi şöyle nakletmektedir. Merhum Cennet Mekan Sultan Selim Han Hazretlerinin adeti şeriflerinden biri de çoğu gecelerini kitap okumakta geçirip sabah namazına kadar uyumamalarıydı. Zaman zaman da ona okutup kendileri dinlerdi. Bazen de devlet ve saltanat işlerinden söz ederlerdi. Bir gece uyku bastırıp sıhhatimde bir parça bozuk olduğundan yatağıma uzanıp uyuyakalmışım. Sabah namazı vaktinde uyanarak namazımı kıldıktan sonra hemen sultanın hizmetine koştum. ''Bu gece hiç görünmedin, ne yapıyordun?'' diye sordular. ''Birkaç geceden beri uykusuz kaldığım için bu gece gaflet bastırıp hizmetinizden uzak kaldım.'' diyerek cevap verip özür diledim. Bunun üzerine buyurdular ki, ''Öyleyse şimdi anlat bakalım, bu gece nasıl bir rüya gördün?'' ''Anlatılacak değerde bir rüya görmedim.'' diye cevap verdim. Yine buyurdular ki, ''Bu nasıl sözdür? İnsan bir gecenin tamamını uykuyla geçirsin de hiç rüya görmesin.'' Hayret doğrusu.

herhalde bir şeyler görülmüştür. Sonra üzerinde durmayıp başka konularda bir süre sohbet ettikten sonra tekrar buyurdular ki, saçma şeyler söyleme Hasancan. Herhalde bu gece bir rüya görülmüştür. Bunu benden gizleme. Çok düşünmeme rağmen bir türlü rüya gördüğümü hatırlayamadım. Yemin ederek anlatmaya değer bir rüya görmediğimi söyledim. Mübarek başlarını sallayıp, tuhaf şey dediler.

Zinedarbaşı Mehmet Ağa, Kilercibaşı ve Saray Ağası'yla töreleri üzerine oturup konuşuyorlardı. Fakat kapı ağası Hasan Ağa düşünceli, şaşkın ve başını önüne eğmiş bir vaziyette gözü yaşlı oturuyordu. Gerçekten de o az konuşur, sakin, iyi huylu ve geceleri teheccüd namazına kalkan kişilerden biriydi. Fakat bu hali önceki davranışlarına hiç benzemiyordu. Bir yakını vefat etmiş sandım. Ağa Hazretleri, geçmiş olsun. Kalbiniz gamlı, gözünüz yaşlı görülür, sebebi ne ola? Dediğimde, hayır, böyle bir durumum yok diye halini gizledi. Hazinedarbaşı dedi ki, kardeş, ağa bu gece bir rüya görmüş. Daha o uykunun mahmurluğundadır. Ben de dedim ki, Allah rızası için söyleyin ki, devletli padişahımız elbette bir rüya görmüşsündür diye hiç durmadan beni sıkıştırdı durdu. Herhalde bu türlü ısrar edip durmaları sebepsiz yere değildir. Ona iyi bir armağan olur, anlatınız. Hasan Ağa ise anlatmaktan kaçınıp duruyordu. Üzerinde bir utanç hali vardı. Benim gibi yüzü kara günahkarın ne rüyası ola ki padişah katında söylensin, kerem edin bana böyle bir teklifte bulunmayın diye anlatmaktan kaçınıyordu. Biz sıkıştırdıkça ağa hayası çok bir kişi olduğundan kerem eyleyin vazgeçin diye yalvarırdı. Sonunda Mehmet Ağa dedi ki, niçin söylemezsin? Daha önce bize anlattığında padişaha anlatmak için memur edildiğini söylemiştin ya, gizlenmesi hıyanet olmaz mı deyince çaresiz kalıp gizli kapaklı sırrın mührünü açıp dedi ki, bu gece rüyamda bu eşiğinde oturduğunuz kapıyı hızlı hızlı çaldılar. Ne haber vardır deyip kapıya koştum. Baktım ki kapı biraz aralanmış, dışarısı görünüyor. Fakat bir adam sığacak kadar değildir. Bu aralıktan baktığımda gördüm ki harem dairesi başlarında sarık bulunan Arap simasında nur yüzlü kimselerle dolu. Ellerinde bayraklar, silahlar ve başka aletlerle hazır vaziyette duruyorlardı. Kapı dibinde ise nur yüzlü 400 kişi duruyordu. Onların ellerinde de birer sancak vardı. Padişahımızın sancağı kapıyı çalanın elindeydi. O zat bana dedi ki, biz neye geldik bilir misin? Ben de buyurun dedim. Dedi ki, o gördüğün kişiler Resulullah Efendimizin ashabıdır. Bizi dahi Resul-i Ekrem Efendimiz gönderip Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki, Haremeyn'in, Mekke ve Medine'nin hizmeti kendisine verildi. Kalkıp gelsin. Gördüğün bu dört kimsenin birisi Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh, diğeri Ömer-ül Faruk radıyallahu anh ve bir diğeri de Osman-ı Zünnüreyn radıyallahu anh'tir. Seninle konuşan ben de Ali bin Ebi Talib'im. Bunu hemen varıp Selim Han'a söyle dedi ve gözümün önünden yok olup gittiler. Bana dehşetli bir hal oldu. Terler içinde kalıp sabaha kadar öyle baygın bir vaziyette yatıp kalmışım. Oğullarım teheccüd namazına alışa geldiğim üzere kalkmadığımı görünce hasta olduğumu sanmışlar. Sabah namazı vakti geçmek üzereyken gelip beni uyandırmak için vücuduma ellerini sürdüklerini görmüşler ki suya düşüp ıslanmış gibi yatıyorum. Elbisemi değiştirmek için yenilerini getirip o sırada beni uyandırmışlar. Aklım başıma gelince acele gelip namazımı yetiştirdim. Fakat aklım hala tam başımda değildi diyerek hem söylüyor hem de ağlıyordu. Ben padişahın buyurduğu hizmeti bitirdikten sonra dönüp şerefli makamına gelince bu hizmeti sormadan yine rüyamdan sorup buyurdular ki, şu senin bu gece sabaha kadar uyuyup hiçbir rüya görmediğine şaşılır. Bunun üzerine ben de padişahım, rüyayı bu Hasan kulunuz görmediyse de bir başka Hasan kulunuz görmüş. Emriniz olursa arz edeyim dedim. Emirleri üzerine Hasan Ağa'nın rüyasını aynen naklettim. Anlattıkça mübarek yüzü kızarmaya başladı ve nihayet dayanamayıp mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Rüyayı tamamlayınca demek ki o ders sahibinin safai meşrebi temiz bir hali varmış. Sen onu bize met ettikçe zaten ibadet ederken gördüğün her kimseyi veli sanırsın zannederdik. Meğer sevmediğini met etmezmişsin diye buyurdular ve arkasından, ey Hasancan, sana demez miyiz ki biz bir tarafa memur olunmadıkça hareket etmeyiz? Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri vardır. İçlerinde ancak biz onlara benzemedik diyerek tevazuunu dile getirdi ve halini gizlemeye çalıştı. Bu rüyadan sonra Arabistan seferinin hazırlıklarına başlayıp bütün tedbirlerini alıp her türlü harp tedarikini temin ettikten sonra sefer kararı verildi. Meşhur tarihçi Solak Sade bu konuda diyor ki, padişah

Efendim, Mısır'ın fetholunduğu günlerdi. Bir sabah Yavuz Sultan Selim Han Hasan Can'a şöyle buyurdu: "Bu gece rüyada Muhammed Bedahşi'yi gördüm. Yolculuk hazırlığında olup bir beyaz kepenek giymiş. Üstüne de bir ip kuşak bağlamıştı. Bu halde gelip yolculuğa çıkacağını söyleyip bizimle vedalaştı." Padişah bu sözleri söyler söylemez Hasan Can gençlik atılganlığıyla hemen rüyayı tabire girişti ve velilerin görünüşte çıkacakları yolculuk ahiret seferi olmak gerektir. Eğer vefat etmemişse yakında vefat edeceklerine işarettir dedi. Sultan Selim Han'ın bu cevaba canı sıkıldı ve rüyanın gerçekleşmesinin yormaya da bağlı olduğunu bilmez misin? Eğer şeyhe bir hal olursa senin yorumuna bağlarız. Cezalandırılmayı hak eyledin dedi. Bu sözler üzerine Hasan Can rüyayı o şekilde tabir ettiğine çok üzüldü ve pişmanlık duydu.

Efendim Hasan Can, Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatını şöyle anlatmaktadır. Sultanı Arap ve Acem 1520 Şaban ayında eski saltanat merkezi Edirne'ye gitmeyi kararlaştırıp vezirler ve divan erkanını önceden ordu-i hümayine lazım olan pek çok ağırlıklar ve hazineyi amire ile yola çıkardılar. Ferhat Paşa'yı beraber gitmek üzere alıkoydular. Hareketten evvel bir gün oturdukları köşkten çıkıp sarayın eteğindeki bahçeye yürüyerek indiler. Gezintileri sırasında bir yokuşa çıkarken ol dini İslam'ın koruyucusu sırtlarında hissettikleri bir acıdan rahatsız olup bu zavallı hizmetçilerine hitap ederek arkama güya bir diken batıp acıtır buyurdular. Bu hakir dahi herhalde bahçedeki ağaçlardan düşüp gömleğe takılmış olmalı. Ferman buyururlarsa görülsün dedim. Buyurdular ki caizdir. O anda iskemleci taşımakta olduğu yaldızlı kürsüyü getirdi. Selim Han da kürsü üzerinde oturdu. Mübarek yakalarından elimi sokup her ne kadar araştırdımsa da bir şey bulamadım. Mübarek arkaları gayet kıllı olduğu için elimi sürmekte bir şey hissedemedim. Ayağa kalkıp bir miktar gittikten sonra acıdan şikayetlerini tekrarladılar. Bu kere düğmelerini açıp baktım. Birdenbire gördüm ki bir kıl başı kadar yer ağarıp etrafı kıpkırmızı olmuş. Üzerine dokununca işte odur dediler. Ne makule nesnedir diye sual buyurduklarında beyan ettim. Buyurdular ki bir parça sık. Ben dahi şehadet ve orta parmaklarımla kenarından yokladım. Parmaklarımın arası sertleşmiş büyük bir guddeyle doldu. İrademi kaybedip saadetli padişahım bu büyük bir çıvandır. Henüz hamdır. Olmadıkça zedelemek caiz değildir. Bir münasip merhem koymak gerektir dedim. Efendim Çorlu yakınında Sırt Köyü denilen yere inildi. Buraya indiklerinde çıban öyle bir hal aldı ki akıntısını vücudundan def etmeye sultanın iktidarı kalmadı. Çaresiz o yerde ikamet ve karar ihtiyar buyuruldu. Ve daha önce Edirne'ye varan erkandan Vezir-i Azam Piri Paşa ve Mustafa Paşa ve Beylerbeyi Ahmet Paşa orduyu Hümayun'a davet olundular. Bunlar gelince askerin içine bir şüphe düşmesin diye işlerin icabına göre divan toplanıp mansıplar dağıttılar ve terfiyi meratip eylediler ve neşeli görünerek gizli kederlerini belli etmediler ve 2 ay müddet acılar içinde vakit geçirdiler. Hastalığı sırasında ona hizmet etmek şerefinden bir an mahrum olmadım. Geceleri sabahlara kadar mum gibi için için yanarak karşılarında dururdum. Bir hizmeti olmadığı zaman emri alileriyle döşekleri yanında otururdum. Kah mübarek elleri elimde, kah asil ayakları dizimdeydi. Cerrahlar ilaca giriştikleri sırada kah omzuma dayanır, kah cerrahların yaptıklarına bakmaya memur eder,

bana itimat buyururlardı. Vefatında Kur'an-ı Kerim okumak ve kelime-i şehadeti telkinde bulunmak vazifesini yalnız ben gördüm. Son nefesine kadar bir an yanından ayrılmadım. Hatta son nefesini vereceği sırada bu hakire hitap edip buyurdular ki, ''Hasancan, bu ne haldir?'' ''Sultanım, Allah-u Teala ile olacak zamandır.'' buyurdular ki, ''Bizi bunca zamandan beri kiminle bilirdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümüzde kusur mu gördün?'' Ben dahi dedim ki, ''Haşa ki bir zaman Allah-u Teala'nın adını anmayı unuttuğunuzu görmüş olan. Lakin bu zaman başka zamanlara benzemediği için ihtiyaten söylemeye cesaret eyledim.'' Eli elimdeydi, mübarek bileğini tutmuş nabzını dinliyordum. Nabzın durduğunu hissedince, o anda lazım olan hizmetleri yerine getirmek üzere ayağa kalktım. Hekimbaşı Ahi Çelebi oradaydı. Benim yaptığıma bakıyordu. Ayağa kalktığımı görünce henüz hayat bakidir. Niçin ayağa kalkarsınız diye beni oturtmaya kalkınca bu eşiğe alnımı koyduğum andan bu ana kadar veli nimetimin hizmetinden bir lahza yüz çevirmemişim. Bu sıralarda yapılacak iş budur. Tabiplik etmenin zamanı geçti ve asıl cevher kaybolup gitti dedim. Gerekli hizmetleri yerine getirdim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Enderun'da çeşitli dersler veren Hasan Can 1567 senesinde Bursa'da vefat etti. Kabri Çelebi Sultan Mehmet Türbesi önündedir.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Bir Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda, ilk bölümümüzde Fethullah Verkanisi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ettik. İkinci bölümünde de Yavuz Sultan Selim Han'ın yakın dostu Hasan Can, Büyük Veli Hasan Can'ın hayatlarını anlatmaya gayret ettik. Efendim, bir sonraki programımızda tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bendeniz program sunucunuz Abdülbaki Tosun. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Muhabbette kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın,

0: hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Dile gelen mektuplar.

Hasan Sezai Gülşen-i Kuddisesi Ruh. 1080'de miladi 1669'da Mora Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan Gördüz yani Korintos kasabasında doğdu. Adı Hasan olup Sezai'nin ona mahlas olarak verildiği rivayet edilir. Babasının adı Ali, dedesi Kurtbeyzade Hasan'dır. Venediklilerin Mora'yı işgali üzerine Gördüz'den ayrılarak deniz yoluyla İstanbul'a gitmiş, oradan Edirne'ye geçmiştir. Burada yakınlarından piyade mukabelecisi Ali Bey'in yardımıyla mukabele kaleminde çalışmaya başlamıştır. Bu yıllarda Seyit Osman adındaki bir zatın kızıyla evlenmiştir. Edirne'de Gülşen'i Şeyhi Mehmet Sırrı Efendi'ye intisap etmiştir. Mehmet Sırrı Efendi'nin yaklaşık 2 yıl sonra vefatı üzerine seyri sülukunu Lali Mehmet Fenai Efendi Hazretlerinin yanında tamamlayıp hilafet almıştır. Ayrıca Mısır'a giderek Gülşen'i Tekkesi Şeyhi İbrahim Çelebi'den icazetname almıştır. Eserleri arasında Divan, Mektubat-ı Sezai ve Şerh-i Gazali Niyazi-i Mısri sayılabilir. Son demlerinde nefes darlığı çeken Hasan Sezai Hazretleri 17 Ramazan 1151'de miladi 29 Aralık 1738'de Edirne'de vefat etmiş ve tekkenin haziresine defnedilmiştir. Hasan Sezai Gülşen'i Hazretlerinin Derviş Yusuf Efendi'ye bazı nasihatler ve vasiyet için gönderdiği mektup şu şekildedir. Esselamu Aleyküm oğlum Derviş Yusuf. Hak Teala yardımcı ve destekçin, pirler elinden tutar olsun. Günden güne zahir ve batında terakkiler ihsan ederek, vücudunu mamur ve hayatını nurla dolu eyleyip, iç ve dış alemlere kuşatıcı olsun. Her zaman tarikat adabıyla hareket edesin. Bir şeye gönül vermeyesin. Ancak Allah, Resul ve erenler muhabbetine vakitlerini harcayasın. Her işin gönül arzusuyla olsun. Biz senden razıyız. Allah ve pirler de razı olsun. Allah'ın mahlukuna hak nazarıyla bakıp kimseye noksan nazarıyla bakmayasın. Baktıklarına merhametle bakasın. Hatta her halükarda hakkın ve erenlerin merhametine mazhar olasın. Gerek tekkenin, gerekse emlakin nizam ve intizamına kudretini harcayasın. Yine de kendin bilirsin. Biraderin Derviş Ali dertlidir. Merhume Ayşe gittikten sonra 100 gün hasta oldu. Maddi ve manevi her türlü tedbir alınmasına rağmen bir faydası olmadı. Vakti tamam olmuş. Allah'ın rahmetinin civarına erişmiş olup bağrımızı yaktı. Ama elden ne gelir? Dünya aleminin gereği budur ve devamı yoktur. Buraya gelmeden maksat manevi olgunluğu tahsil etmektir. Yüce Hak cümlemize maneviyatımızı tamamlayarak yüksek rütbeler ihsan eyliye. Amin. Benim sadakatli oğlum, İbrahim Efendi ile gönül birliği, güzel muamele ve harekette olasınız. Aranızda ayrılık bulunmasın. Hayır duamı tebliğ edesin. Hiçbir zaman birlikten ayrılmayasın. İki gönül bir olunca dış alem değil, enfusi ve iç alemleri bile tasarruf mümkündür. Daima manevi terakkide olasınız. Bu tarafa şiddetli arzusu varsa getirtilebilir. Hele bizim size ve onlara gereği gibi şevk ve muhabbetimiz vardır. Hak Teala mübarek bir vakitte görüşmek ihsan eyliye. Muhterem hanımları kızıma ve kerimelerine selam ve hayırlı duamı tebliğ edesiniz. Bizim derviş yadigara yine Allah insaf verip ahirini hayreyle. Ne diyelim duadan başka? Onlara düşen böyle durum layık değildi. Bunda da hakkın sırrı var. Kimseye isnat etmeyip bütün işleri Allah'a havale etmek lazımdır. Oğullarımız Hafız,
İmamzade, Özbek Derviş Abdullah, Şeyh Rıfai, Derviş Makbul, Bizim Sadık, Seyfullah Efendi, Emir İmam, Tarikatçı, velhasıl cümle fukara aşk ve niyaz ederler. Haremde elimizde başka kimse kalmadı. Sonra bir cariye aldık, o da gitti. Emir Allah'ın, bu sene böyle muamele buyurdu. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ailemiz, anneniz hayır duanızdadır. Allah'a hamdolsun, gerçi yanımızda adamımız çok. Ama sizin hizmetinizden hoşnut ve emin olduğumuzdan, hatıra geldikçe perişan oluruz. Ancak orada da pirler hizmetindesiniz. Allah bahtiyar ve mesud eyleye. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Gazze'yi konuşacağız, Kudüs'ü konuşacağız, Filistin bölgesini konuşacağız. Malum haliniz katil İsrail Devleti Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam ediyor. Ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor. Bunu konuşacağız. Gündemden düşürmememiz gerekiyor bunu. Gündemden düşürmememiz gereken bir konu çünkü önemli bir konu. Kiminle konuşacağız bunu? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sağlığımız iyi.
0: Eyvallah.
1: Sizler de iyisiniz.
0: İnşallah, inşallah hocam. Biz de Gazze ne kadar iyi olursa o kadar iyi olacağız. Filistinli kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi olacağız inşallah.
1: Evet, evet. Maalesef. Eyvallah.

0: sıkıntısı çok.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi hocam bir yine Filistin'i dedik, gündemden düşürmememiz gerekiyor, konuşmamız gerekiyor dedik. Şimdi Filistin'de işte Batı Şeria diyoruz, Kudüs diyoruz, Gazze diyoruz, birkaç farklı bölgeden bahsediyoruz. İsterseniz bu bölgeleri biraz bize tanıtırsanız biz müteşekkir oluruz size. Buyurun.
0: Eyvallah. Şimdi Filistin'i biz dört ana bölüme ayırıyoruz. Birincisi, hı hı, bizim için belki de en önemlisi Kudüs. Ardından Batı Şeria. Hı hı. Sonra Gazze. Bir de 48 toprakları dediğimiz bir alan var. Onu da şöyle izah edelim. 1948 yılında İsrail işgal devleti dünyada ilan edilince, hı hı, o devleti ilan ederken Filistinli Müslümanları yaşadıkları bölgelerden sürdüler, sürgüne gönderdiler. Kendilerine bir işgal alanı açtılar. İşte bu alana 48 toprakları adını veriyoruz. Hı hı. Bunlar ayrı bir bölge. Gazze ayrı, Batı Şeria ayrı, Kudüs ayrı. Dört bölüm şeklinde Filistin coğrafyasını inceleyebiliyoruz. Hı hı.
1: İsterseniz tek tek inceleyelim hocam onları.
0: Olur. Kudüs'ü en sona bırakmak şartıyla şöyle diyelim. Hı hı. Batı Şeria'da bir bölüm var. Burada 3 milyon civarında Filistinli Müslüman yaşıyor. Burası her ne kadar hani haritada baktığımız zaman Filistinli Müslümanların yaşadığı ve Filistin yönetiminin ağırlıkta olduğu bölge olarak görülse de aslında bu da Oslo Anlaşması'yla kendi içinde üçe ayrılan bir bölge. Hı hı. A, B ve C diye üç bölüme ayrılıyor. Evet. A bölgesi Filistin yönetimine ait. Onun otoritesi var. Emniyeti de bunlar sağlıyor. Ama bu Batı Şeria'nın yaklaşık %17'sini kapsamış oluyor. Hı hı. B bölgesi var. Bu Batı Şeria'nın %23'ünü almış oluyor içine. Burası İsrail işgali altında. Ama bunun belediye hizmetleri, sivil idare yine Filistin yönetimine bırakılıyor.
1: Evet.
0: Ama yeri geldiği zaman İsrail devleti müdahale edebiliyor bu B bölgesine. Hı hı. C bölgesi ise aslında Batı Şeria'nın en büyük alanını oluşturuyor. %60'a yakın bir bölüm. Buranın tamamı İsrail'in kontrolünde. Böyle baktığımız zaman aslında Batı Şeria dediğimiz o bütün genel bölgenin de maalesef yani %80'e yakın öyle böyle İsrail'in etkisinde ve kontrolünde, sadece %20'lik bir bölüm Filistin yönetimine ait. Ama böyle bir de hani %23'lük de B bölgesinde kısmen Filistin'e bırakıp ama istediği zaman da içeriye girip müdahale edip istediğini tutuklayıp evlere zorla girebilecekleri bir alan oluşturmuş durumdalar.
1: Evet.
0: Batı Şeria'da bu durumda. Gazze, evet, son iki yıldır maalesef katliamlara biz de tanıklık ettik. Acıları biz de hissetmeye çalıştık. Bölgedekiler bunu yaşadılar. Yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı bir bölge, Gazze bölgesi. Hı hı. Burada resmi rakamlar 73 bin civarında şehidimizin olduğu söyleniyor. Ama gerçek rakamların daha üstünde olduğu da bizi korkutuyor tabii. Evet. Böyle bir alanda maalesef orada var. Bir de Kudüs'ümüz var. Kudüs bize göre Filistin'in başkenti. Evet. İsrail terör devleti orayı başkent olarak ilan ediyor. Bu tabii kabul edilmiyor Birleşmiş Milletler tarafından da. Ama hızlı bir şekilde bölgeyi Yahudileştirmek için, nüfusu arttırmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Orada şu anda nüfus dengesi maalesef oradaki Yahudilerden lehine oluştu. Yaklaşık 430 bin civarında Kudüs'te yaşayan Müslüman var iken 600 bin civarında da Yahudiler çoğunluğu oluşturuyor orada.
1: Evet.
0: Ve Müslümanlar için Kudüs'ün özellikle doğu kısmı, ki orada bizim için çok kıymetli olan Mescid-i Aksa bulunuyor ve birçok peygamberin kabrinin bulunduğu bir yer.
1: Evet.
0: Kudüs'ün doğu kısmı, hatta hani Batı Kudüs, Doğu Kudüs demenin de çok da doğru olmadığı

0: farklı da biz aslında ifade ediyoruz. Hani birbirinden bağımsız yerler değil. Kudüs'ün ikiye bölünmüş şekli bu. Ama doğu tarafında bizim kutsal mekanlarımız, yerlerimiz daha yoğunlukta. Bundan dolayı da Filistinli Müslümanlar hani hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının Müslümanlara ait olduğu bağımsız bir Filistin devleti kuralım birinci aşamada diye bunu dile getiriyorlar. Tabii gerçek amaç Filistin topraklarının tamamen gerçek sahipleri olan Filistinlilerle dolu olarak bir devlet kurmak. Ama hiç olmazsa Kudüs'ün doğu kısmının başkent olacağı, Mescid-i Aksa'nın içinde olacağı, diğer toprakların da dahil olacağı bir hani Filistin devleti kurulsun diye böyle bir mücadele veriliyor. İsterseniz Kudüs'le ilgili birkaç şey daha
1: Tabii,
0: söyleyebilirim.
1: buyurun, buyurun hocam. Bölgeyi tanıtıyorsunuz, buyurun.
0: Eyvallah. Her ne kadar tabii Gazze son 2 yıldır bizim gündemimizde olsa da ben dinleyicilerimize özellikle şunu belirtmek isterim. Gazze onlar için yani Yahudiler için, Siyonistler için çok önemli bir şey değil. Orayı zaten gözden çıkarmışlardı bunlar. Gazze önce Mısır'ın yönetimindeydi. 48 topraklarında Gazze'yi mesela hiç almadılar. 48'de devlet kurdukları zaman. 1967'deki yeni bir işgalle Gazze'yi aldılar. Ama 2005'li yıllarda tekrar bıraktılar. Gazze'deki kendilerine direnç gösteren işte Hamas ve diğer grupların o saldırılarını püskürtmek, tehlikeyi bertaraf etmek için Gazze'ye saldırdılar ve bir katliam oldu. Mesela şu anda bir barış antlaşması var. Belki tekrar Gazze'yi bırakacaklar. Belki bir kısmını bırakmayıp tekrar bırakacaklar. Ama şunu hiç unutmayalım. Onların asıl amacı Kudüs'ün tamamen Yahudileştirilmesi. Orada bizim için çok kıymetli olan ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın onlar için Süleyman Tapınağı dedikleri bir alan, Mescid-i Aksa, Beyt-i Makdis. Orayı tamamen ele geçirmek, bizim oradaki kıble mescidimiz, Kubbetü's-Sahra'mız, içindeki değişik kutsal medreselerin, yapıların tamamen onların eline geçmesi ve Kudüs'ü bir Yahudi şehri olarak dünyaya ilan etmek en büyük hedefleri. Bunun için gece gündüz çalışıyorlar. Bu açıdan biz Türkiye'li Müslümanlar olarak Kudüs'ü hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım. Daima hep gündemimizde olması lazım. Gazze belki bir takım antlaşmalarla tekrar Müslümanların yaşadığı bir yer olacak. Onu bekliyoruz, temenni ediyoruz.
1: İnşallah,
0: Ama
1: inşallah hocam.
0: Kudüs bu kadar kolay değil. Kudüs'ü terk etmek, Kudüs'ü tamamen Müslümanları bırakmak gibi hiç niyetleri yok. Ama bizim de Kudüs onları bırakma niyetimiz yok İslam dünyası olarak.
1: Eyvallah.
0: Temennimiz bu, amacımız bu, beklentimiz bu. Kudüs'ün er geç tamamen Müslümanların yönetiminde olan Filistin topraklarında başkenti olarak dünyaya ilan edilen bir şehir olarak her daim devam etmesi tüm Müslümanların en büyük arzusu, hayali. Biz bunun için çalışacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Çünkü Kudüs peygamberler şehri, İsra ve Miraç mucizelerinin yaşandığı çok önemli, kritik bir şehir. Hepimiz biliyoruz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Filistin topraklarına Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya yürütülüyor. Orada bu mucize gerçekleşiyor. Peşinden ikinci bir mucize yani Miraç mucizesi gerçekleşiyor. O da Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne Allah'ın katına peygamberimizin yükseldiği bir mekan. Bu açıdan Kudüs çok ayrı bir değeri olan çok sıra dışı apayrı, mukaddes, Kur'an'ın tabiriyle ve mübarek bir şehir. Bu yüzden Kudüs her Müslümanın çok önem verdiği, hiçbir zaman ihmal etmediği önemli, kutsal bir şehrimiz.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Kudüs ve Mescid-i Aksa bir Müslüman için ne ifade eder diye soracaktım. Siz de onu ben sormadan cevapladınız. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Mescid-i

0: Filistin'den bu yana 800 Gazze'li maalesef şehit edildi. Şimdi İsrail'in istediği zaman antlaşma maddelerini ihlal etmesi, saldırması, daha bu hafta içerisinde yeniden dronlarla saldırıda birçok insan can verdi, şehit oldu.
1: Evet.
0: Ve bunları yaparken de diyor ki biz Hamas'ın silah bırakmadığını, şartlı bırakacağını, dolayısıyla bizim antlaşma maddelerini yerine getirmediğini biz görüyoruz. Bundan dolayı da kısıtlamalar yapıyoruz diye bunu bahane ediyor. Oysa oradaki örgütler, Hamas başta diyor ki ama siz daha antlaşmanın birinci aşamasını tam olarak uygulamadınız ki. Hani tırlar tam olarak girmiyor, hani siz bu bölgelerden tam olarak çekilmediniz diye onlar da bunu iddia ediyor. Bakın şu anda Gazze'de sarı bölge, sarı çizgi adı altında İsrail orada hani zamanla antlaşma ikinci aşamaya geçtiği zaman çekileceğim dediği ama güvenlik olarak da o çizgilere kadar biz işte İsrail'in kendi işgal ettiği yerlere Gazze'den kimseyi yaklaştırmayacağız adı altında, güvenlik bölgesi adı altında bütün Gazze şeridinin yaklaşık %58'ini kontrol altında tutuyor.
1: Evet.
0: Çok büyük bir rakam. Sarı bölge adı altında. Ve diyor ki bu sarı bölge, bir takım betonlar var sarı çizgilerle. Bu bölgeyi geçen Gazze'yi anında vururuz, öldürürüz. Evet. Bunu da ilan ediyor. Ne oluyor? Gazze halkı yaklaşık bütün Gazze bölgesinin, düşünebiliyor musunuz, %50'nin de daha altındaki bir bölgede yaşamak zorunda kalıyor. Biz bunu diyor ikinci aşamada terk edeceğiz. Ama sen daha birinci aşamadaki şartları yerine getirmedin.
1: Evet.
0: Bölgenin yarısı işgal altında. Ve bir de şunu söylüyor. Bizim bir de diyor bir kırmızı çizgimiz var. O kırmızı çizgiden ise hiçbir zaman çıkmayacağız. O ne? Yaklaşık 40 kilometrelik Gazze şeridi tamamen bizim tarafımızdan kontrol altına alınacak. Yani sınır bölgesi 40 kilometrelik sınır bölgesinde. Bu da bazen 100 metre kadar içeri, bazen 500 metre. Bazı yerlerde kendilerine göre diyecek ki burada güvenlik sıkıntımız var. Belki 1 kilometreye kadar içeri girecek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Gazze tamamen bütün sınırı, yani İsrail'in kendi ilan ettiği devlet sınırına yakın bölge diyelim. Çünkü biz onu kabul etmiyoruz, ona da işgal dediğimiz için. O bölgeye yakın olan bütün sınırı kırmızı çizgi ilan edip orada tamamen askerini, polisini hazır tutacak. Belki de ileride güvenlik adı altında o sınırlardan içeriye müdahaleler rahatlıkla yapabilecek. Dolayısıyla Gazze, yani eskisi gibi Filistinlilerin rahatlıkla yaşadıkları, en azından asker ve polisin içeriye müdahale etmediği bir yer olmayacak görünüyor şu anda. Bu açıdan bakıldığı zaman çok iyi değil ama tabii bu saldırılar, katliamlara göre bakıldığı zaman da en azından bir nebzecik Müslümanların hani saldırıların durduğu, can kaybının sona ermiş olduğu bir yeni zaman dilimi diyebiliriz. Çok hoşnut değiller ama bir bakıma da mecburen buna katlanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü İslam dünyasından farklı bir destek gelmiyor. Kendilerini savunacak bir güç de olmayınca buna boyun eğmek zorunda kalıyorlar.
1: Evet, Rabbim bir an önce oradaki zulmü, katliamı, soykırımı bitirsin diyelim. Öyle dua edelim. İlk bölümünde sonuna gelmiş olduk hocam. İkinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Ben şahsım adına söyleyeyim. İstifade ediyorum. Bilinçleniyoruz bu konuyla alakalı. Gazze ve Kudüs konusuyla alakalı. Efendim, Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla o bölgeyi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, aranın ardından konuk odasına devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla devam ediyoruz. Hocam, şimdi Burak Derneği demişken Kudüs'le alakalı çalışmaları var. Bu çalışmaları ben size sormak istiyorum. Kudüs'le alakalı, Gazze ile alakalı nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Dernek neler yapıyor? Bize bunları anlatır mısınız?
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Burak Derneği 15 yıldır Kudüs'le ilgili çalışan bir dernek olarak yoluna devam ediyor.
0: Evet.
1: Bölge bahsettik. Her Müslüman için çok önemli. Hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa işaret ederek Tirmizi'de geçen sahih bir hadiste oraya gidin ve orada namaz kılın diyor. Gidemezseniz kandillerin de yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin diyor. Yani bölgeye yardım edin, destek verin, orayı aydınlatın, mescitte namaz kılınsın. Bölgeyle olan kalbi bağınızı, hatta maddi ilişkinizi devam ettirin diyor.
0: Evet.
1: Aslında burada her Müslümana Kudüs'ü gündeminden uzak tutma, oraya destek ol, sahip çık demiş oluyor.
0: Evet.
1: Biz de Peygamberimizden gelen bu tavsiyeleri de dikkate alarak Kudüs'e önem veriyoruz. Bunun için yola çıktık arkadaşlarla beraber ve bölgede elhamdülillah çok güzel çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bölgede çalış

0: tanıştığımız arkadaşlarımız, bölgede yaşayan insanlar oranın ihtiyaçlarına göre bize farklı farklı projeler sunuyorlar. Bunlar bazen mevsimlik ve dönemsel projeler oluyor. Mesela diyorlar ki işte okullar açılıyor. Buradaki kulüstü öğrencilerin eğitimine destek sağlayalım. Ne yapalım? Onlara işte kırtasiye, kalem, defter, çanta, okul kılık kıyafeti. Biz hemen bunları proje haline getirip Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde, İslam coğrafyasında bunları tanıtıp bu desteği almış oluyoruz. Diyorlar ki havalar soğudu, kışlık destek verelim. Elektrik sobası, bazen battaniye, bazen kışlık paltolara ihtiyaç var. Onları bu sıralar toplayalım. Bazen fakir aileler için kumanya desteği diyorlar. Ramazan ayında sahur ve iftar projeleri orada gerçekleşiyor. Bayramlarda çocuklar, özellikle yetim çocuklar için bayramlık kıyafet ihtiyacımız var diyorlar. Biz onlara destek veriyoruz. Bunların dışında stratejik projelerimiz var. Mesela oradaki bir neslin ahlaklı, edepli ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak bilinçli bir neslin yetişmesi için orada Kur'an halkaları projemiz var.
1: Çok güzel.
0: Tabii o insanlar hani zaten Kur'an okuyor, dışarıdan belki birileri der ki ya ne demek Kur'an halkaları? Kur'an'ın hafızlığı. Kur'an'ın hafızlığı hem lafız olarak hem de tabii ki bunun manası, mesajı, yani Kur'an ahlakını aslında biz orada önemsiyoruz ve bunu yerine getiren, bu eğitimi veren hocalar oradaki okullarda da bu eğitimi veriyor. Yani dışarıdan ücretle bizim tespit ettiğimiz, destek verdiğimiz hocalarımız bazı anlaştıkları kulüsteki Müslüman okullara gidip dışarıdan böyle farklı derslerde oraya girip İslam ahlakı, Kur'an ahlakı, Kur'an mesajı dersleri veriyorlar. Onun dışında bir de halkalara hafızlık eğitimi. Kur'an ahlakı ile beraber bunu yapıyorlar. Bu şunun için çok önemsiyoruz. Kudüs'te bu bilincin, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacak gençliğin her daim devam etmesi lazım. Bu da böyle bir eğitimle, Kur'an'ın ruhuyla, mesajıyla, ahlakıyla o insanların, gençlerin bütünleşmesi lazım. Dolayısıyla bu projeyi biz çok önemsiyoruz ve bunu olabildiğince kesintisiz devam ettiriyoruz. Hatta bir ara bunu Mescid-i Aksa'nın içerisinde, Kıble Mescidi'nde yapıyorduk. Ama terör devleti bunları yasaklayınca değişik yerlerde, dışarıda bu halkalar devam ediyor. Yine zaman zaman bölge halkına meslek kazandıracak mesleki eğitimler veriyoruz. Mesela işte diyelim kadınların dikiş öğrenmesi gerekiyor, dikiş yapmaları gerekiyor. Hem kendi ihtiyaçları için belki de bazen bir takım ürünleri yapıp satmaları için bunların eğitimleri veriliyor. Orada çok önemli bir nokta, terör devleti Kudüs'teki gençlere uyuşturucu alışkanlığı kazandırmak için uğraşıyor. Onlara bedava uyuşturucu dağıtıyor. Sonra da tedavi adı altında gelin bizim sağlık merkezlerimize başvurun. Biz her başvurduğunuzda size 100 dolar harçlık vereceğiz tedavi altında diyerek uyuşturucu alışkanlığı çabası gösteriyorlar. Biz de bunu ortadan kaldıracak uyuşturucuyla mücadele sağlık eğitimleri veriyoruz orada. Böyle bir projemiz var. Dolayısıyla orada ihtiyaca dönük olarak bize gelen her yeni bilgiye dönük biz hemen bunu projelendiriyoruz. Türkiye'de birçok yerde sosyal medya imkanlarıyla bunu duyuruyoruz. Türkiye'nin dışından da Endonezya, Malezya, Körfez ülkeleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de bu projeleri duyuruyoruz ve oradan çok sayıda dernekten, kurumdan destek alıyoruz ve elhamdülillah bu da Türkiye adına da bizi mutlu ediyor. Bölgeye giden yardımlar Türkiye üzerinden, Burak Derneği üzerinden rahatlıkla gitmiş oluyor. Hem bize olan güveni gösteriyor hem de Türk milletine olan sevginin, ilginin de, muhabbetin de bir göstergesi oluyor bu. Elhamdülillah bizim bu tür bölgelerde Türkiye'li bir dernek olarak sevgiyle, saygıyla karşılıyorlar, destek veriyorlar. Biz de aldığımız destekleri bölgeye ulaştırıp oradaki ihtiyaçları karşılamaya gayret
1: Ne
0: ediyoruz.
1: güzel, ne güzel hocam. Peki hocam, Kudüs için, Gazze için siyasi camiadan ya da kültürel camiadan beklentiniz nedir?

0: Sizin de bir STK olarak.
1: Tabii biz kulüs için herkes yapabileceği her şeyi yapsın diyoruz. Hatta şunu sloganı hale getiriyoruz. Kulüs için mutlaka herkesin yapacağı bir şeyler vardır. Hiçbir şey yapamam. Ya en azından dua edersin. Oradaki kardeşlerimizi dualarında gündeme getirsin. Evdeki ailenle, çocuklarınla paylaşırsın. Dersin ki bakın bizim orada kardeşlerimiz var. Orada kutsal mescidimiz, kutsal mekanlarımız var. Ama bunun dışında da biz oraya zeytinyağı gönderecek küçük de olsa miktarlarla o kalbi bağımızı maddi destekle de perçinlemiş oluruz. Ve bu anlamda herkes bir şey yapacak. Sivil toplum çalışacak, siyasiler bununla ilgili bir takım ülke içinde çalışmalar yapacağı gibi kulüsle ilgili çalışmalara, mesela STK'lara destek vereceği gibi bunu dünya gündeminde canlı tutarak, birçok yerde bunları dillendirerek, gerçekleri anlatarak dünyada, kamuoyunda bir Kudüs hassasiyeti, bir terör devleti nefreti oluşturması gerekir. Biz onları bekliyoruz. Topyekun hep beraber birey olarak, kurum olarak, devlet olarak, siyasiler olarak Kudüs adına yola çıkmalıyız, yolda olmalıyız, bir şeyler yapmalıyız. Bunun derdini, bunun sıkıntısını hissetmeliyiz.
0: Evet, eyvallah hocam, kesinlikle. Şimdi yola çıkmak dediniz ya hocam, Sumut filosu yolda, İsrail terör devleti bir takım gemileri yine işgal etti, gözaltına aldı. Değerlendirmenizi istediğimizde neler söylersiniz?
1: Evet, biz bu tür bütün hareketleri çok kıymetli görüyoruz, çok değerli görüyoruz. Belki birileri diyecek ya buradan bir fayda elde edemeyeceğiz. Gemiler durdurulacak. Olsun. Onlar durdurdukça arkadan yeni gemiler gelecek. Evet. Bakın mesela bugünlerde kara yoluyla da artık Gazze'ye yola çıkacak kervanlar oluşacak. Bunlarla ilgili haberler okuyoruz. Yani gerek denizden, gerek karadan, belki ileride havadan. Yani dünya Müslümanları, hatta bırakın Müslümanları değil mi? Bu gemilerin içerisinde Müslüman olmayan, Hristiyan olan, bazen Yahudi olan, bazen hiçbir dine inanmayan insanlar da var.
0: Evet.
1: Çünkü artık bu bir vicdan hareketine dönüştü. Çünkü bir katliam var, bir soykırım var.
0: Evet,
1: buna karşı sessiz kalmamak insanlığın bir gereği. Bu yüzden Sumut filoları her daim canlı olsun. Onlar durdursun. Uyuyanlar biraz daha uyansın. Baksın desin ki ya siz nasıl bir devletsiniz böyle?
0: Evet,
1: İnsanın
0: evet,
1: yardıma nasıl müdahale edebiliyorsunuz? Bu vicdanı nasıl karşı çıkabiliyorsunuz? Onlar da desin ki evet biz karşı çıkıyoruz. Biz gaddarız, biz zalimiz, biz katliamı severiz. Onlar böyle desin. Biz iyilikten yana olalım ve dünyada artık bir İsrail tepkisi, İsrail nefreti olabildiğince çoğalsın.
0: Evet.
1: Çünkü bu zalimleri bu da durduracak. Tamam, belki devlet olarak birileri onlara hemen savaş ilan etmeyecek. Ama biz şunu görüyoruz. Artık İsrail sivil vatandaşı bile birçok Avrupa ülkesinde dışlanıyor, kovuluyor.
0: Evet, evet.
1: Bazı kurumlar, işletmeler kimisi otelini almıyor, kimisi lokantasını almıyor. Şimdi bu öyle bir kar topuna dönecek ki bu sefer İsrail vatandaşıyla, devletiyle oturup şunu düşünecek. Biz dünyada dışlanıyoruz. Dünyada nefret haline geldik. Biz bundan vazgeçmezsek bu dünyada birbirlerine bakacak yüzümüz olmayacak. Yaşayamayacağız, dışarı çıkamayacağız. Bunlar için korkunç bir şey. İşte bunun sağlanması için hep beraber tayakkuzda olmamız lazım.
0: Evet, yani Sumut hocam
1: çok kıymetli. Bakın dünyaya bunu gösteriyor. Bu mesajı veriyor. Bunu canlı tutuyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Sumut'ta yer alan bütün kardeşlerimize yürekten destek veriyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onları güç kuvvet versin.
0: Amin,
1: yeniden buraya gidecekler. Bunda yer alacak. Herkes çok kutlu bir mücadelenin bir neferi oluyorlar. Rabbim onlara dünyada da bolluk, bereket versin. Ahirette de karşılığını göstersin. Bu bizim için çok kıymetli. Takdirle karşılıyoruz.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam, Burak Derneği'nin Kudüs ve Gazze ile alakalı kurban çalışması var mı acaba?
1: Var. Şöyle, biz bu sene kurbanlarımızı 3 kısma ayırdık. Dedik ki bunların bir tanesi her daim Kudüs'te kurban kesiliyor. Kudüs'ü Müslümanlara dağıtılıyor. Gazze'yi düşündük ama Gazze'ye şu anda giriş çıkışlar sıkıntı.

0: noktalar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz şöyle dedik, geçen sene de bunu yapmıştık. Gazze'den çıkarılmak zorunda olan, böyle 100 binin üzerinde Mısır'da olan mülteci olarak yaşayan Gazze'li Müslümanlar var.
1: Evet.
0: Bunların ihtiyaçlarını gidermek üzere Mısır'da kurban kesiyoruz bu sene. Hı hı. Oraya o kurbanlar sadece Mısır'daki Gazze'lilere dağıtılacak. Bir de bunun dışında Afrika çalışmamız var. Hı. Afrika'da da Tanzanya'yı tercih ettik bu sene. Burada da bir kurban çalışmamız var. Onun tabii fiyatı biraz daha ucuz. 5000 liralık bir ücret belirledik. Bu iki şey gerçekleştiriyoruz. Bir, bu kurbandaki kesilen hayvanın etleri o bölgedeki fakir insanlara dağıtılıyor.
1: Evet.
0: Yani biz bu kurbanla Afrika'ya destek vermiş oluyoruz. Hı hı. İki, biz buradan tabii bir takım karlar elde ediyoruz. Herkesin yaptığı gibi. Bu karlar da Kudüs çalışmalarına destek vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kurban, hani biz hani Burak Derneği niye Afrika'da kurban kesiyor? Çünkü buradan da biz Kudüs'e destek gönderiyoruz. Kudüs projelerine buradan yardım gidiyor. Dolayısıyla bu tür kurban organizasyonuna girenler çift taraflı destek vermiş oluyorlar.
1: Evet, evet. Peki hocam, boykota gelecek olursak, sizce ülkemizde ya da dünyada gerektiği kadar boykot yapılıyor mu? Boykotun ehemmiyetiyle alakalı biraz konuşalım.
0: Eyvallah. Boykot da çok kıymetli, çok değerli. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar duyarlı boykot yapılmamıştı. Bundan önce tabii şahit olduk. Diyelim ki Kudüs saldırıları oluyordu, Mescid-i Aksa kapatılıyordu, boykot çağrıları yapılıyordu. Bir takım firmalar, şirketler boykot ediliyordu. Ama kısa süre sonra tekrar hayat devam ediyordu. Ama bu Gazze saldırıları 2 yılı geçti. Bu konuda ben çok kişiyle de konuştuğum zaman boykota devam ettiklerini, bu konuda duyarlı olduklarını, zorlansalar da, çünkü kolay değil. Hani öyle alışkanlıklar var ki, mesele sadece yeme içmek değil.
1: Evet.
0: Evimizdeki kullandığımız temizlik ürünlerinden tutun da kıyafetlere kadar, giydiğimiz ayakkabıya kadar. Gördük ki bizim hayatımızı aslında İsrail'e destek veren firmalar, şirketler kuşatmış. Bunları yeni yeni öğreniyoruz, yeni yeni farkına varıyoruz. Farkına vardıkça zorlanıyoruz tabii ki. Ama buna rağmen olsun, inancımız daha değerli diyerek insanımız boykot yapıyor. Bu çok kıymetli, çok değerli. Bu devam edecek. Etmesini de biz bekliyoruz.
1: Evet.
0: Hayır, şunu sorarsak, yeterli mi? Değil. Çünkü firmalar daha da zorlanması lazım. Ekonomik sıkıntılar, sarsıntılar olması lazım. Tek tük bazı işte firmaların Türkiye'deki temsilciliklerinin bir kısmının kapandığı haberlerini duyduk. Bu bizi mutlu ediyor tabii.
1: Evet, evet, evet.
0: Satışların azaldığını duyuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Kârlarının düştüğünü duyuyoruz. Bizi mutlu ediyor. Ama görünüyor ki daha daha güçlü olalım. Firmalar zorlansın. Türkiye'deki temsilciliklerini alacak olan vatandaşlarımız desin ki biz bu markayı değil de yerli bir markayı alalım, onu kalkındıralım. Onunla yolumuza devam edelim desin. Ve bu süreçte yerli üreticiler de şunu görsün, Türkiye'de kaliteli ürünleri biz oluşturmamız lazım. Yerli ürünler daha da gelişmesi lazım ki biz bir takım sadece belki İsrail'e destek veren firmalar değil, mesela Çin'in Çin'le bağlantılı olan firmalar da bizim için problemli. Çünkü
1: tabii,
0: onlar da zulmediyorlar. Bizim Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de var.
1: Evet.
0: Onlar da zulüm altında. Dolayısıyla biz Çin'e de hayır dememiz lazım. Ne bileyim, bir takım batılı ülkelere de hayır dememiz lazım.
1: Eyvallah.
0: Yaptıkları hal ve hareketlerden, davranışlardan dolayı. Kendimiz üretelim, kendimiz büyüyelim. Biz bir güç olmaya mecburuz. Çünkü artık dünyada güçlü olan ülkeler masada da güçlü oluyor.
1: Eyvallah.
0: Onların dedikleri dikkate alınıyor. Bir takım savaşları güçlü olan ülkeler bazen masada bitirebiliyor. Bu yüzden Türkiye daha da güçlü olması lazım. Buna her vatandaşın da bir katkısı olması lazım. Ülke güçlendikçe biz Filistin'in daha da özgürleşeceğini, hatta dünyadaki farklı coğrafyalardaki zulümlerin azalacağına inanıyoruz. Gönlümüzde bundan yana.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Söyledikleriniz dua yerine geçsin inşallah. Amin diyelim hocam. Hocam.

0: olarak Kudüs'le alakalı, Gazze'yle alakalı, Mescid-i Aksa'yla alakalı söylemek istediklerinizi alalım ve programı nihayete erdirelim.
1: Eyvallah. Tabii ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Semerkant Radyo bu konuda çok duyarlı. Böyle bir programı yapmak, bunu gündeme getirmek çok kıymetli, çok değerli.
0: Eyvallah.
1: Dolayısıyla karşımda beni dinleyen, bizi dinleyen bilinçli bir kitlenin olduğunu düşünüyorum. Onlar birçok şeyin farkında.
0: Evet.
1: Ama yine de tabii çağrımızı yeniliyoruz. Yani gündemimiz Kudüs olsun. Orada Müslümanların yaşadıkları zulümler olsun. Gazze'yi unutmayalım. Herkes kendi imkanı nispetinde oradaki kardeşlerimiz için bir şeyler yapsın, bir takım adımlar atsın, atmaya çalışsın. Bu alanla ilgili bilgilenme, okuma, öğrenme, dinleme, seyretme neyse bunları yapalım. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Kardeşlerimize dua edelim. İmkanımız varsa Kudüs'ü ziyaret edelim. Kudüs ziyaretlerini biz çok önemsiyoruz, kıymetli diyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çünkü bizi bekliyorlar. Bizden çok şey ümit ediyorlar. Fırsatımız varsa gidelim, bunu gündemimize alalım.
0: Evet.
1: Ama hiçbir zaman Kudüs'ü kalbimizden, gönlümüzden uzak tutmayalım.
0: İnşallah, inşallah hocam. Dedikleriniz yine dua yerine geçsin ve amin diyelim. Allah razı olsun. Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı, uyarıcı bir sohbetti, bilinçlendirici bir sohbetti. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim X-Com'a.
0: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bu bölümde Burak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yeni Hayat hocamızla Gazze'yi konuştuk, Kudüs'ü konuştuk, Batı Şeria'yı konuştuk. Kudüs'ün, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın bir Müslüman için neler ifade ettiğini, ne anlama geldiğini hocamızdan öğrendik, Allah razı olsun. Ben istifade ettim, inşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Ey kainatı yaratan, yerlerin, göklerin, kürelerin, zerrelerin, insanların, cinlerin, hülasa bütün mahlukatın sahibi, yüceler yücesi, ulular ulusu Allah'ım. Varislerin bu zarfı açtıkları anda senin huzuru ilahinde olmuş olacağım. Uzun ömür verdin. En değerli dostlarını fakir için rehber eyledin. Dünyevi, uhrevi hiçbir şeyi esirgemedin. Bol bol ihsan eyledin. Buna rağmen gayrete gelip de layıkıyla kulluk edemedim. Koskoca ömür böylece gelip geçti. Hatalar, noksanlıklar birbirini takip etti. Gönlümün istediği gibi yeşeremedim. Yalnız senin yüceliğinle, rahmanlığınla, settarlığınla ve gaffarlığınla teselli buldum. Bu hakir, zayıf kulunun günahlarını, hatalarını bağışla. Çünkü o seni, Resul-i Edibini ve bütün seni sevenleri ve sevdiklerini sevmiştir. Bu da yine senin sanınla, kereminle, inayetinle zuhur etmiştir. Gerek varislerime, gerek onu takip eden ve edecek olan zürriyetime de inayet eyle. Hepsine kavi iman ver. Atalete uğrayanlardan eyleme ki, bir taraftan kulluklarına devam ederken, diğer taraftan senin kullarına hizmet etsinler ve her an seni tevhid edenlerden olsunlar.
1: Musa Topbaş Hazretleri vefatından sonra açılmak üzere yakınlarına bu vasiyetnameyi bırakmıştı. Bir ömür yana yakıla aradığı o yüce dosta kavuşuncaya dek onun rızasına mazhar olacak nice güzelliklerle doldurmuştu 83 yıllık ömür defterini. Ancak yine de bunu yeterli görmemiş, bıraktığı vasiyetnamede layıkıyla kulluk edemediğini ifade etmişti. Ardındaki gözü yaşlı sevenleri ise o ne güzel bir kuldu diye tarif edeceklerdi kendisini.
2: Gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti, yoksa onun hakkında söyleyeceğimiz ilk cümle ve son cümle şudur: ne güzel kuldu. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu.
3: Musa Efendi gerçekten nurlu bir zattı ve kendisinden önceki üstazı Sami Efendi Hazretleri'nin izini harfiyen takip eden, adeta bastığı ayak izlerine basarak yürüyen bir zattı.
4: Bir müritliği var, bir de mürşitliği var. Yani müritliğinden önceki hayatında da daima istikamet ehli ve keşfi açık bir zattı.
5: Musa Efendi hayatını üç kelimeyle

özetleyebiliriz. Tamamıyla hizmet dolu bir hayat, tamamıyla sabır dolu bir hayat, tamamıyla sadakat dolu bir hayat.

0: İslami tedricatta emret veriliyor Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş yenilisi bunu idrak ediyor. Ve o hususlara çok dikkat ediyorlar. Mümin dame ümit var olunca zaten biz ümidimiz büyük. Her hususta.
1: Musa Topbaş Hazretleri hayatın içinde bir mürşidi kamildi. El kârda, gönül yârda anlayışı içinde, ticarette ve alışverişin kendisini Allah'ın zikrinden alıkoymadığı gerçek erlerden biri olmayı başarmıştı. Hakka davet vazifesini herkese yar olup kimseye yük olmadan yürütmüş, alan değil sürekli veren mübarek bir el olmuştu. Musa Efendi öncelikle Cenab-ı Hakk'a samimi bir kul olmanın derdindeydi. Kendi şahsında örnek bir kulluk hayatı vardı. Farzlardan sonra en mühim ibadet müminlerin gönüllerini almaktır der, bunun için yetişebildiği her bir Müslümanın derdine derman olmaya çalışırdı.
2: Musa Efendi aslında kendisi tek başına bir vakıftı. Yani hani bir ismi yoktu belki yaptığı işlerin özel olarak isimlendirilmiş şu isimde bir vakıf değil. Fakat hayatı bir vakıftı Musa Efendi'nin. O Allah'ın kendisine verdiği imkanları böyle çok güzel bir şekilde programlayan bir insan. Neler var mesela? Hem ferdi şeyler var bunların içinde, hem içtimai var, hem de uluslararası var. Dünyanın neresinde bir acı varsa Musa Efendi onu duyardı. Gerçekten. Onun yaşadığı zamanda işte Afganistan'da acı vardı. O acıyı duyup oraya katkısı olan insan. Bosna'da bir şey vardı. Nedir bu katkı? Yani işte evlatlarına gidin oraya yapabileceğiniz bir şey var mı diyen. Veya kendi imkanları içerisinde oraya ulaştırılabilecek bir yardım varsa o yardımı yapan insan. Orada bir insanın din öğrenmeye ihtiyacı varsa aman gidin orada bir hizmette bulunun diyen insan. Oraya bir kitap götürün, oraya bir hoca götürün şeklinde. Yani diğer Müslümanların muhakkak Musa Efendi gündemine koymuştu diğer Müslümanları. Yani bir İslam coğrafyası onun gündemindeydi hep. Dünyanın neresinde bir Müslümanın bir acısı, bir sevinci varsa onu paylaşmaya çalışan bir insan.
3: Kazandıkları Allah'ın nimetlerini ümmet-i Muhammed'le paylaşmaktan da manen büyük bir lezzet alıyorlar, zevk alıyorlar. Kendilerini tanıyanlar birkaç isimden duydum. Mehmet Erkal vardı, Profesör Mehmet Erkal hocamız. Rahmetli oldu, Allah ona da rahmet eylesin. Bir gün dedi ki arkadaşlar, ülkemizde dedi, zekatı öğreten birkaç aileden bir tanesi bu ailedir dedi. Yani zekatı, infakı, sadakayı dedi, biz Türkiye toplumu olarak bu nevi ailelerden gördük dedi. Vermek kolay değil derdi. Allah bu aileye çok versin diye de dua ederdi hoca. Dolayısıyla hiçbir zaman çalıştırdıkları insanları mağdur etmemişler. Hep teşekkür ve dua almışlar. Etraflarından dua almışlar. Cenab-ı Hak da onlar Allah'ın kullarını gözettiği için olacak ki Yüce Rabbimiz helalinden bol bol rızık vermiş kendilerine ve bu rızkı da ümmet-i Muhammed'le her seviyede paylaşmaya çalışmışlar. Ve hakikaten ticari hayatlarda son derece tertipli, düzenli, faiz

0: bizden uzak. Bu tür kredilere hiç bulaşmamışlar. Allah kendilerine ne kadar imkan verirse o kadar iş yaparak büyümüşler. Ve nesilleri de bu titizlikle götürmeye gayret ediyor.
1: Muhterem Musa Efendi, Osmanlı Cihan Devleti'nin son dönemlerine rastlayan 1917 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Muhterem pederleri, Nakşibendi büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesi olan Ahmet Kutsi Efendi'nin torunu Ahmet Hamdi Topbaş Efendi'dir. Doğduğunda memleket savaş yıllarını yaşamaktadır. Aile, asırlık ikametgahı olan Kadınhanı'ndan İstanbul'a göç etme kararı almıştır. Musa Efendi henüz 6 aylık bir bebekken doğduğu yıl hicret gerçekleşir. Başlangıçta İstanbul'un Laleli bölgesine yerleşirler. İkametgah olarak bu bölgenin tercih edilmesinde iş yerine yakın olması etkili olmuştur. Ahmet Hamdi Efendi o günlerde Eminönü Sultan Hamam mevkiinde manifaturacılık yapmaktadır.
0: Ve İstanbul o dönemde tabii çok da böyle bu kadar kalabalık bir şehir değil. Yine ticaret merkezi belki ama ticaret çoğu zaman gayrimüslimlerin elinde. Böyle Müslüman zenginler parmakla sayılacak kadar azdı. Hatta 3 kişiyi sayıyorlardı. O diğerlerini bilemiyorum. Bir tanesi bu Topbaş ailesi. Onlar gelince sol İstanbul'un işte Eminönü semtinde bir iş yeri açıyorlar.
1: Çok geçmeden asil şahsiyetli bir aile reisi olan Ahmet Hamdi Bey de büyük bir tedirginlik başlar. Zira yerleşilen muhitte ailenin terbiyesine halel getirebilecek bazı yerlerin varlığını hissetmiştir. Neslin korunması bakımından muhitin ehemmiyetini çok iyi bilen firasetli baba, yeni bir kararla aileyi Erenköy'e taşır.
0: Erenköy o zaman son derece uzak bir semt aslında. Bahçeli evler var. Osmanlı bakiyesi diyebileceğimiz daha çok alimlerin ve idarecilerin, amirlerin oturduğu müstesna bir semtmiş Erenköy. Erenköy'de bir böyle bir bahçeli bir yer alıyorlar ve Erenköy'e yerleşiyorlar. Babasının kaygısı burada gerçekten önemli bir kaygı. Çünkü insanın yetişmesinde çevre son derece önemli. Bu bakımdan babasının firasetini, basiretini bu hadisede de görmüş oluyoruz. Ve çocukluğu Erenköy'de geçiyor Musa Efendi'nin. Çocukluğunun Erenköy'ünü anlattığı bir yazısı vardır. Çok güzel bir yazıdır. 60 yıllık edep farkı diye anlatır. Der ki o dönemin insanlarındaki nezaketler, nezahet, birbirlerine karşı saygılı ifadeler, o temizlik hassasiyeti, o birbirlerine yardımlaşma adına o koşuşturmaları hala gözümün önündedir der. Ve bugün bakıyorum da der, nice okumuş, belki üniversite bitirmiş insanlarda göremiyorsunuz. O günün nezaketini, nezahetini ve edebini, güzelliğini diye dert yanardı. Ve Erenköy'de Musa Efendi işte babası işe gidiyor. Kendisi orada bir ilkokula yazılıyor çocukluğu. Erenköy'de bir ilkokulda geçiyor. O dönemde diyor hocalar bize Allah sevgisi ya da Allah'a iman değil tam tersine adeta dinsizlik telkin ediyorlardı der.
2: Bizim çocukluğumuzda yasaktı. Kur'an-ı Kerim'i okumak yasak. Cami yapmak yasak. Bir hayır iş yapmak yasak. Yani iş bu hale gelmişti.
0: Ve ilkokulu bitirdikten sonra düşünün babası Ahmet Hamdi Efendi ehveni şerdir diye yani daha az bozulur bizim yavrular diye bir Fransız mektebine o zaman ortaokula yazdırıyorlar.

0: Musa Efendi'yi. Ve Fransızcası çok iyiydi kendisinin. Ve ortaokulu bitirdikten sonra bir liseye kaydediliyor. Lisede ise yine o dönem Osmanlı'yı kötülemek, dini değerlere efendim hakaret etmek bir moda. Ve bu anlamda yeni bir devleti tutturabilme adına eskiyi kötülemek adeta bir meziyet olmuş. Bu da bir politika haline gelmiş. Babam diyor baktı olmayacak, bizi diyor okuldan aldı. Halbuki başarılı bir talebeymiş. Yani dolayısıyla liseyi bitiremeden okuldan uzaklaşmış oluyor.
1: Allah rahmet eylesin, dedem tabi sahip çıkmış. Yani o her şeyin tarumar olduğu dönemde dedem sıkı tutmuş. Hatta Kur'an-ı Kerim okumanın yasak olduğu devirde evinin bahçesine bahçıvan kılığında hoca efendi getirmiş. Hoca efendi bahçeyi belliyor, çiçek dikiyor, serzavat dikiyor gibi çalışırken bir yandan da çocuklarını ve yeğenlerini okutmuş. Dedem Allah rahmet eylesin onun gayreti ile aile bugünkü durumda kalabilmiş.
2: İlimle meşgul olmayı çok arzulayan Musa Efendi, o zorlu yıllarda maddi ve manevi tahsilini devrin önde gelen alimlerinden hususi dersler alarak ikmal eder. Son dönemin büyük müfessiri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, yine zamanın meşhur muhaddislerinden Babanzade Ahmet Naim Efendi, edebiyatçı ve mesnevihan Tahirul Mevlevi gibi pek çok muhterem zatın rahle-i tedrisinde bulunur. Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Efendi, Mustafa Asım Yörük ve Hacı Cemal Öğüt gibi kıymetli alimlerin ilim meclislerine devam eder. Tasavvufa ilgi duymaya başladıktan sonra Sarıyerli Nuri Efendi, Abdülhay Efendi, Seyit Şefik Arvasi ve Said Nursi gibi dönemin önde gelen maneviyat büyüklerine sık sık ziyaretlerde bulunur, bir kısmının da hizmetlerini görüp dualarını alır.
0: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır gibi dönemin son derece yetkin alimlerinden ders alıyor. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Cumhuriyet döneminde mesela bir tefsir yazdırılıyor kendisine. Tefsir hocalarımızın ifadesiyle Allahu Alem Arapçaya çevrilse en önde gelen tefsirlerden birisi olurdu dedikleri bir zat. Bu zattan Musa Efendi Arapçanın emsile bina maksudunu okumuş. İşte efendim yine Kur'an-ı Kerim okumuş ve tahsili bitmemiş, devam etmiş. Tahirül Mevlevi var. Mevlana'nın mesnevisinin şarihlerinden, şerh eden zatlarından 14 yıl kadar bir mesnevi şerhi var bu zatın. Edebiyatçı bir zat. Tahirül Mevlevi'yi çok severdi mesela. Derdi ki çok edepli ve nezaketli bir insandı, kibar bir insandı, bilgili bir insandı derdi. Onun derslerine devam etmiş. Muhammed Hamidullah son dönemin İslam araştırmacılarının hemen hemen hepsinin tanıdığı iyi yetişmiş bir insan. Muhammed Hamidullah'ın bir yıl kadar İstanbul Üniversitesi'ndeki derslerine devam etmişler. İşte Bekir Haki Efendi büyük muhaddis. Onlarla buluşmuşlar. Zaten aile alimlerin zaman zaman oturup kalktığı ilmi mübahaseler, ilmi meseleler görüştüğü bir ilim muhiti olmuş. O ilim muhitinde Musa Efendi kendisi bizzat bulunurmuş. Hatta kendi ifadesiyle fakir de diyor çok severdim bu tür meclisleri. Bana da müsamaha gösterirlerdi, aralarını alırlardı. Çok istifade ettik o büyüklerden diye bahsederdi. Yani bu zatlar belki zahiren efendim herhangi bir medresede ya da bir fakültede fakülte mezunu olarak diploma almamışlar belki. Ama hakikaten o dönemin en seçkin alim ve arifleriyle beraber olmuşlar. Altyapıları, dini altyapıları böyle oluşmuş. Musa Efendi'nin çocukluğu ve gençliğinde böyle bir ilmi merakı, ilmi bir yetişme süreci de olmuş.

Babaları Topbaş Ahmet Efendi, o dönemde ihmal edilen, işsiz kalan, hali hatırı sorulmayan pek çok alim ve salih insanı maaş bağlayarak himaye ettiğini yine Topbaş Musa Efendi'den

0: Mesela kütüphanelerimiz kitapla dolu. Onları da zayi etmeyelim, himaye edelim, koruyalım ama insana insanla ulaşılıyor. Eğer insana dini öğreten bir hoca yaşamıyorsa pek çok kitabın olması bir anlam ifade etmeyeceğinden dolayı bu güzel insanlar insan yetiştiren insanlara, ilim sahiplerine önem vermişler ve onları ellerinden geldiği kadar himaye etmişler.
1: O dönemde tabii medreseler kapatılmış, tekkeler kapatılmış. O nitelikli yetişkin insanlar hepsi vasıfsız işçi konumuna düşmüş adeta. Herhangi bir yerde o yaştan sonra gidip çalışacak halleri yok. Fakat bunlar, bu aile Allah'ın kendilerine ikram ettiği kadar gidip bu alimlere, efendim ümmetin size çok borcu var. Sizin bizim üzerimizde çok hakkınız var. Lütfen şu emaneti kabul buyurun diyerek yardımlar yaptığını duyuyoruz, okuyoruz. Ve elbette o alim insanlar, o arif insanlar da nimete teşekkür etmek isteyen insanlardır. Bu itibarla bu aileye karşı da onlar cömertçe ilimlerini, irfanlarını açmışlar. O meclislerde kim bilir ne güzel, ne derin meseleler konuşulmuştur. Ve bu da o ailenin kendi içinde bir mektep olmasına da vesile olmuştur diyebiliriz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
6: Musa Topbaş Hazretleri, Sultan Hamam'da babası Ahmet Hamdi Efendi ile başladığı ticaret hayatını kardeşleriyle sürdürdü. Daha sonra kardeşleriyle tekstil sanayine yöneldi. 1970 yılına kadar fiilen çalışma hayatının içinde bulundu. Halvet Der Encümen temel esası çerçevesinde iş hayatıyla manevi hizmetleri birlikte yürüterek el kârda, gönül yarda ilkesini kendi hayatında fiilen gerçekleştirdi. 1970 yılından sonra sanayi ve ticaret işlerini oğullarına devrederek kendisini tamamıyla hizmete verdi. Yine de ticari hayattan bütünüyle kopmadı. Kardeşi ve oğullarının yönettiği fabrikasının üretimi ve ticari işleriyle yakından ilgilendi. Musa Efendi, ticaretin insanın manevi gelişimine engel olmadığını, hatta gerekli olduğunu şu sohbetleriyle ifade etmişlerdi.
7: Tabii şimdi bir lokma bir hırka devri geçti. İnsan kendi nefsinde yaşasa bile aile hayatı var, cemiyet hayatı var. Bunu tatbik edemez. Herkes çalışacak. Dünyaya çalışmak, zahiren dünya gibi olsa da maneviyata

0: değildir. Yani para kasada olursa mani değil, gönle girerse o zaman mani olmuş oluyor. Mutlak surette hizmet etmek ve faydalı olabilmek kaydıyla hem dünyaya çalışacağız hem de manevi dersimizi inkişaf ettireceğiz. Onunla onun hiçbir tenakuzu yok. Bazı insan ne onu yapabilir ne de onu. Muhakkak iş yapmak zarureti var.
1: Benim amcamdı. Hemen hemen 50 sene civarında beraber olduk. Çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük. Onun yanında büyüdük diyebilirim. Evlerimiz yakındı. Erenköy'de yakında oturuyorduk birbirimize. Kendisinden çok istifade ettik. Allah ondan razı olsun. Kendisinden çok istifade ettik. Babamın ortağıydı. Evvela tüccardı, sonra sanayiciydi. Tüccarlık ve sanayicilik yaptı. Disiplinli bir iş ahlakı vardı. Evvela ortaklığımız oldu, patronumuz oldu. Ustamız oldu tabiri caizse. Ortaklığa çok dikkat ederdi. Kul hakkına dikkat ederdi. İşçi hakkına dikkat ederdi. Fabrikada işçinin yediği yemekten yerdi. Bizi de o yemeklerden yemeyi tavsiye ederdi. İşçinin hakkına riayet etmeyi ondan öğrendik. Sonra ortaklığın mühim bir şey olduğunu, ortaklıkta dikkat edilmezse kul hakkına girilebileceğini ondan öğrendik. Ticarette bizim kavrayamadığımız meseleleri o kavrardı. Bize yol gösterirdi. Fazla borçlanmaktan bizleri men ederdi. Bize hep kul hakkını üzerinde çok dururdu.
2: Bu sülale hakikaten Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği nimeti mutlaka helalinden kazanmaya ve mutlaka doğru yere harcamaya özen göstermişlerdir. Ve dünya nimetine sahip olma veya emanetçi olmanın onlara bulaştırdığı en küçük bir kibir, gurur üzerlerinde görülmemiştir. Cenab-ı Hak bundan sonra da öyle etsin. Bu çok önemli. Hakikaten ufak bir dünyalığa, ufak bir makama sahip olan insanlardan pek çoğuna baktığımız zaman gururdan, kibirden yanlarına varılmıyor. Ancak bu insanlar mesela bir hayırlarının, bir hayratlarının, mesela farz edelim Samsun'da bir cami yapıyor. Mutlaka bir katkıları vardır. Ancak o dönemde bunun telaffuz edilmesinden fevkalade rahatsız olurlar. Yaptıkları hayrı sadece Allah'ın bilmesine özen gösterirlerdi. Ticaretle meşgul olmuşlar, olmaya devam ediyorlar ama işleri ne kadar yoğun ve meşguliyetleri ne kadar çok olursa olsun, birinci vazife Allah'ı unutmamak, ibadetlerini ihmal etmemek ve her halükarda Hakk'a hizmete devam etmek.
3: Musa Efendi'nin Beytullah'a ve içinde fahri alemi barındıran Medine-i Münevvere'ye de sonsuz bir sevgisi ve tazimi vardı. Türkiye'den 3-5 kişiden fazla kimsenin gidemediği 1944 yılında İtalya üzerinden vize almak suretiyle 27 yaşlarında hac ibadetini ifa etmişlerdi. Ondan sonraki yıllarda hac ziyaretinin serbest olmasıyla her fırsatta hacca gitmeye çalışırlardı. Musa Efendi hacda büyük sırların olduğunu ifade ederler ve İmam-ı Azam Efendimiz'i de örnek göstererek imkanı olanların tekrar tekrar gitmelerinin faziletine işaret ederlerdi. Hacla ilgili şöyle buyururlardı.
0: Cenab-ı Hak hac ibadetini yerine getirenlerin kalplerini açar, gönüllerine zenginlik verir. Dikkat edersek bugün memleketimiz

0: yerde hayır işlerini yürütenler, mükerreren hacca gidenlerdir. Allah dostları fırsat düştükçe hacca gitmeyi büyük ganimet bilmişlerdir. Sonra huşu ve tevazu üzere hac ibadetini ifa edenler, kendilerini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bilip, edeplerini muhafaza ettikleri kadar tefekkür kabiliyetleri artar.
1: Kalbi ibadete, Kabe'ye ve Ravza'ya bağlı bir delikanlı ve genç olarak gençliğini yaşıyor. İlk haccını bir defasında anlatmıştı. İtalya üzerinden gitmeye mecbur kalıyor. Türkiye'de hac yasaklanıyor. Ezanın da yasaklandığı dönemler. Çok meşakkatli bir yolculuk ve meşakkatli bir hayat. Ama zaman zaman söylerlerdi. O kadar meşakkatli olmasına rağmen o günlerin zevki hala hatırımızda ve tekrar olsa tekrar yaşarız derlerdi.
2: Medine-i Münevvere'de Ramazan'ı ihya etmeye çalıştı. Medine'de Ramazan sofraları kurdurturdu bize. İftar sofraları Harem-i Şerif'in içinde. Çok nizamlı, intizamlı, tertipli bir insandı. O Harem-i Şerif'te kurduğumuz sofraları ip çekilmiş gibi kurmamızı isterdi. Hatta bu Musa Efendi'nin kurdurduğu sofralar Araplara da numune olmuştur.
3: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatu selam olsun iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alinin ve ashabının üzerine. Efendim hac rehberine hoş geldiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Haccın en mühim anlarını, en coşkulu, en can alıcı noktalarını ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz. Bugün de tavaf ve say ibadetlerini inşallah konuşacağız. Kabe'nin etrafında dönmenin sırrından, Safa ve Merve tepeleri arasındaki o büyük arayışın hikmetlerini ne kadar birçok meseleyi, mühim meseleyi mülahaza edeceğiz değerli Hakan Öner hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Allah nasılsınız, afiyettesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür, hamdü senalar olsun.
0: Allah Teala hamdınızı daim eylesin inşallah. Muhterem hocam, Kabe ile ilk karşılaşan, Beytullah'ı ilk gören kardeşlerimiz için hac ibadeti evvela tavafla başlıyor. Dolayısıyla biz de sohbetimize tavafla başlayalım dilerseniz. Tavaf nasıl başladı, nereden geldi? Her bir, yani bir turunu ifade eden şavt kelimesinin anlamını az çok biliyoruz ama bunun temel kuralları nelerdir? Ve bu şavt esnasında dilimizden hangi dualar, hangi zikirler dökülmeli?
1: Evet, haccın zirvesi diyebileceğimiz ve hac dediğimiz zaman da aklımıza gelen tavaf gerçekten haccın en kıymetli yerinde bulunuyor. Bir müminin en fazla hacda meşgul olduğu ve beraber olduğu yer Beytullah ve Kabe. Nasıl olmasın ki? Orası Rabbül Alemin'in yeryüzünde yaratmış olduğu en kıymetli yer. Beytullah denilen yer. Ondan bir tane daha yok. İkincisi yok. Yani Allahü Teala'nın evi. Mescitler de camiler de Allahü Teala'nın evi sayılır. Ama Kabe'ye isnaden. Ama Beytullah birdir. Bir tanedir. Hatta o sebeple hac da ömürde bir defadır. Çünkü haccın sebebi Kabe'dir. Kabe bir tanedir. Onun için hac da ömürde bir defadır diye alimler bunu zikrederler. Bire 100.000 sevabın verildiği, içine gelenin, onun yanına varanın, Allahü Teala'nın misafiri olduğu, onun konuğu olduğu o en özel anda yapılacak en özel, en kıymetli, en faziletli, en büyük iş Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. O sebeple hacca gidenler Beytullah'a varırlar. Ümre'ye gidenler Beytullah'a varırlar. Bir iş için mi Mekke-i Mükerreme'ye uğradınız? Hac yapmayacaksınız, ümre yapmayacaksınız ama bir işiniz var. Mekke'ye gidiyorsunuz. Yine ihramlı girmeniz gerekir ve o Kabe'ye, Mekke'ye vardığınızda Kabe'yi tavaf etmeniz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'ye dışarıdan her geldiğinde önce Kabe'yi tavaf ederdi. Hatta cahiliye döneminde bile birisi dışarıdan, ticaretten, şehir dışından geldiğinde önce Kabe'ye uğrar, orayı tavaf ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde dedesi Abdülmuttalip onu alıp ilk olarak Beytullah'a getirdi. Yani hayatın merkezinde, hacda ve ümrede, bizim hayatımızın da merkezinde Beytullah vardır, Kabe vardır. Yönünü Mescid-i Haram tarafına çevir denildiğinde müminin en kıymetli ibadeti olan namaz günde 5 defa oraya doğru dönülür ve Beytullah'la her namazımızın mutlaka bir irtibatı vardır. Şu kalbimizi Beytullah'a yönelttikten sonra ancak namaza durabiliyoruz. O sebeple kıymetli ve orada da en önemli ibadet tavaf etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere her gün Kabe'ye 120 rahmet iner. Bunun 60'ı tavaf edenleredir. 40'ı

0: Namaz kılanlara 20'si de Kabe'yi seyredenleredir. O sebeple en kıymetli, en büyük sevap, en faziletli amel Kabe'ye tavaf edenlere verilen ameldir. Beytullah'a gelen kişinin de ilk olarak hani ne yapayım ben? Tavaf mı edeyim, namaz mı kılayım, Kur'an mı okuyayım, Kabe'yi mi seyredeyim diye bir tercihte bulunacaksa önce tavaf etmesi gerekir. Zaten tavaftan sonra tavaf namazı vardır ve o tavaf esnasında da zaten Beytullah'ı seyretmektedir. Evet. Şimdi biz gelelim hacca. Bir hacımız Beytullah'a vasıl olduğunda hangi çeşit haccı yaparsa yapsın, yani ister ifrat haccı, ister temettu haccı, ister kıran haccı, hangisi olursa olsun mutlaka ilk olarak Beytullah'a gelecektir ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf edecektir. Evet. Bu herkes için böyledir. Beytullah'a vardığında ilk olarak o Kabe-i Muazzama'yı görmenin heyecanı ve onu görme esnasında duaların kabulünün bilinciyle orada Allah-u Teala'ya yalvarır, gönlü heyecanlanır. Biz günümüzde de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Hacılarımız veya umrecilerimiz Beytullah'a geldiğinde, tabii günümüzde Mescid-i Haram'ın direkleri çok, evet. Mescid-i Haram'ın kapıları çok geride. Yani eski zamandaki Mekke'nin mahalleleri şimdi Mescid-i Haram'ın içi oldu. Ve bugünümüzde inşaat çalışmaları da çok fazla var. O sebeple gruplar halinde Kabe-i Muazzama'yı gördüğümüzde, geldiğimizde önce böyle direklerin arasından parça parça görünüyor. Fakat biz bunu hacılarımız ilk görüşlerini böyle olsun istemiyoruz. Onun için diyoruz ki Mescid-i Haram'ın dışında onları bir grup halinde bulunduruyoruz, bir grup yapıyoruz. Onları böyle bir çember haline alıyoruz ve onlara diyoruz ki siz başınızı önünüze eğin, sadece ayak uçlarınıza bakın. Biz Beytullah'ı en güzel görebileceğimiz, önümüzde direklerin olmadığı, o bedenimizle, kalbimizle, nazarımızla Beytullah'ın arasında başka bir şeyin olmadığı bir ana geldiğimizde size başınızı kaldırın, Beytullah'a bakın diyeceğiz. O ana kadar da başınızı kaldırıp bakmayın diyoruz. Evet. Ona da hacılarımız tamam diyorlar, umrecilerimiz tamam diyorlar. Ve başları önlerinde eğik olarak gelip o sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz, direklerin arasından, inşaatların arasından geçiyoruz. En sonunda onları güzel bir şekilde Beytullah'la mülaki olacakları bir yere geldiğimizde başınızı kaldırın, Beytullah'a bakın ve dualarınızı yapın diyoruz. İşte o an dünyayla irtibatın tamamen koptuğu bir ana geliyoruz. O an insan kendi benliğiyle, kendi nefsinden, kendi şeytanından, kendi kusurlarından, kendi hatalarından, her şeyden irtibatını bir anda kesiyor. Öyle oluyor ki ne ticaret aklında kalıyor, ne ailesi aklında kalıyor, ne çoluk çocuğu aklında kalıyor, ne onun zihin dünyasını meşgul eden sebepler, hiçbir şey kalmıyor. O an sanki böyle Rabbi ile mülaki olmuş gibi bir hazzı, bir hissi yaşıyor. Peki bunu kimler yaşıyor? Sadece alimler mi? Okuyarak gidenler mi? Bilerek gidenler mi? Hayır. Herkes bu anı yaşıyor, bu heyecanı yaşıyor. Hangi bilgi birikime sahip olursa olsun, hangi makama, manevi makama, mevkiye sahip olursa olsun, ister veli olsun, ister alim olsun, ister bir esnaf olsun, bir anne olsun, hiç fark etmiyor. O Beytullah'a gelen herkes o manevi atmosferin içine giriyor ve kalbinde onun sıcaklığını, onun muhabbetini hissediyor.
1: Unutulmaz bir anıya dönüşüyor, çok hatıraya dönüşüyor. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, evet, mutlaka ilk hatırladığı şey, evet, de Kabe-i Muazzama'yı mutlaka o ilk gördüğü an olmuş mutlaka oluyor. Hocam, kıymetli seyircilerimiz için burada Kabe-i Muazzama'nın da bir maketini hazırladık. Belki bunun üzerinden de anlatırsanız, evet, akılda daha yapalım, iyi kalıcı olur.
0: Tabii yapacağız. Tabii oraya çocuklar da geldiğinde, yani 2 yaşında, 3 yaşında hiç fark etmiyor. Herkes o muazzam atmosferden etkileniyor. Evet. Ve o ilk heyecanı yaşadıktan sonra biz onları grup halinde yine alıp onları Hacerü'l-Esved köşesinin yakınına, bu köşeye doğru, evet, getiriyoruz. Ve önce niyetlerini yaptırıyoruz. Hangi tavafı yapacaksa o tavafı yapmaya niyet ediyorlar. Grup halinde bu şekilde, bu köşede Rükn-i Yemani oluyor. Rükn-i Yemani köşesinden doğru geliyoruz. Ve Hacerü'l-Esved köşesine geldiğimizde ellerimizi kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Yani buna istilam deniliyor. Eğer Hacerü'l-Esved'in yakınındaysa bunu öpmek gerekir. Ama genellikle bugün kalabalık olduğundan dolayı ona yaklaşmak ve öpmek mümkün olmadığından ellerimizi kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyoruz.

0: ve tavafa başlıyoruz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı gibi, peygamberlerin yaptığı gibi, onu selamladığı gibi biz de adım adım aslında Peygamber Aleyhisselam Efendimizin izinden gidiyoruz ve sağ avucumuzun içini öperek grup halinde buradan sol omuzumuz Beytullah'dan ayrılmayacak şekilde ve erkeklerin de ihramlı olanların sağ omuzları açık bir şekilde, evet, ve buradan grup halinde gidiyoruz. Bu hemen Hacerü'l-Esved ile Kabe kapısı arasındaki bu alana da mültezem deniliyor. Evet. Mültezem mutlaka gerekli olan demek. Yani o kısımda yapılan duaları Cenab-ı Allah kabul ediyor. Evet. Mutlaka kabul oluyor anlamına geliyor mültezem. Efendimiz Aleyhisselam buraya saadetli vücudunu, yanağını, göğsünü yaslardı ve orada dua ederdi. Tabii günümüzde kalabalıktan dolayı bu mümkün olmadığı için, ama onun uzağında da olsa, daha uzağında da olsa, her nerede olursa olsun o hizada yapılan dualar kabul olur ve Beytullah'a tavaf eden de 7 defa buradan geçer. Ve ondan sonra Kabe'nin kapısından geçer. Hemen burada Makam-ı İbrahim vardır. Makam-ı İbrahim'in önünden veyahut da arkasından geçerek böylece Beytullah'ın etrafında bir tur döner. Burada bu kısımda da yarım daire şeklinde Hicri İsmail vardır. Evet. Hatim kısmı vardır. Altın oluk vardır. Evet. Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kabirleri bunun içerisindedir. Ve o yarım dairenin içerisi de Beytullah'ın içi sayılır. Kabe'nin içi sayılır. O sebeple biz o yarım dairenin de dışından geliriz ve bu Rükn-i Yemani köşesinden geçeriz. Eğer çok dibinin yakınından geçersek Rükn-i Yemani'yi selamlarız elimizle. Ama uzaktan geçersek selamlamadan geçiyoruz. Ve bu arada Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, yani Rükn-i Yemani ile bu köşeyle Rükn-i Hacerül Esved arasında Rabbena atina fid dünya hasene dualarını okuruz. Yani ey Rabbimiz, biz senden dünyada iyilik istiyoruz. Ahirette de iyilik istiyoruz ve bizi cehennem azabından koru. Hadis-i şerifine gereğince namazlarda da okuduğumuz bu duayı yaparız. Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi ve Hacerü'l-Esved köşesine geliriz. Bu bir tur oldu. Bunun adı bir şarttır. Evet. Bu bir tavaf mı? Hayır, bu bir tavaf değil. Bu bir tur. Peki tavaf ne zaman oluyor? 7 tur döndüğümüz zaman ancak bir tavaf oluyor. Ve buraya geldiğimizde tekrar Bismillahi Allahu Ekber diyerek Hacerü'l-Esved'i selamlarız, avcumuzun içini öperiz ve devam ederiz. İkinci turumuz devam olur. Buraya geliriz 2, tekrar geliriz 3, tekrar geliriz 4, tekrar dolaşırız 5, tekrar geliriz, tavaf ederiz 6 ve en sonunda 7. turu gelir. Tekrar buraya geldiğimizde, her köşeye geldiğimizde Bismillahi Allahu Ekber diyerek elimizi Beytullah'a doğru kaldırır ve istilamımızı yaparız. Böylece tavafımız gerçekleşmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurduğu üzere men ete hazel beyt, kim bu beyte gelirse felem yerfuz velem yefsuk, orada kadına yaklaşmaz ve günah işlemezse, taşkınlık yapmazsa raca'a keyevmi veledethu ummuhu, annesinin onu doğurduğu ilk günkü gibi tertemiz olarak memleketine döner. Bu ne kadar büyük bir müjde. Bu Beytullah için verilen bir müjde. İnsanın annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması, bembeyaz olması,
1: evet,
0: ve böylece temizlenerek tekrar memleketine, ülkesine dönebilmesi gerçekten çok kıymetli ve çok büyük. Bir de dualar var tabii. Burada en faziletli okunan dua Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Bu dualardır. Tabi bundan sonra da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar vardır. Allah'ım bu beyt senin beytindir. Bu harem senin haremindir. Benim bedenimi, benim cesedimi sen bu haremi hürmetli kıldığın gibi benim bedenimi de ateşe haram kıl şeklinde dualar yapılır ve salavat-ı şerifelerle, tekbirlerle, bize verilen tavaf dualarındaki dualarla tavaflarımız tamamlanır. Orada illa şu dua okunması gerekir diye şart bir dua yoktur. Tavsiye edilen dualar vardır. Zaten günümüzde grup hocalarımız bize dualarımızı okur. Biz de onunla beraber duaları tekrarlarız. Ama o da şart değildir. Kendimiz de bireysel olarak da dua edebiliriz. Hatta etmeliyiz de. Her birimizin derdi var. Her birimizin ihtiyaçları var. Rabbimize arz edeceğimiz hallerimiz var, konularımız var.

0: Orası istiyorum demenin yeridir. Orası yalvarmanın yeridir. Ya Rabbi, ben senin rahmetini istiyorum. Allah'ım, senin affını istiyorum, mağfiretini istiyorum. Bana ihsanını ver, ikramını ver. Benim günahlarımı bağışla, çocuklarımı şöyle kıl, malımı böyle kıl. Ne istenmez? Haram olan bir şey istenmez. Evet. Günah olan bir şey istenmez. Onun dışında her şey istenir. Dünyalık da istenir mi? Dünyalık da istenir. Helalinden istenir, rızık istenir. Hatta
1: bereketi
0: yine,
1: istenir.
0: Tabii böyle bir dua da vardır. Allah'ım, bana öyle rızık ver, beni öyle zenginleştir ki ben senin helallerinle yetineyim ki haramlara muhtaç olmayayım şeklinde. Zenginlik de istenir, dua edilir, her şey orada istenir. Tabii ayrıca kişinin kendi haline göre duaları da vardır. Hani bir de şu vardır, sevdiklerimiz bizi çağır diyenler vardır. Bana orada dua et diyenler vardır. Eğer mümkünse de gitmeden önce, yani hacca ümreye gitmeden, Beytullah'a gitmeden önce de telefonumuza veyahut da notlarımızın arasına o kişilerin isimlerini yazalım. O Beytullah'a gittiğimizde, ya Rabbi, şu kulun, şu kulun, şu kulun, şu kulun senden istemişti, buraya gelmek istemişti, beni çağır demişti. Ya Rabbi, onlara da buraya gelmeyi nasip eyle, lütfeyle diye. Hani umumi dualardan ziyade hususi duaları da yapmak önemli.
1: Evet. Hocam, tavafa başlarken selamladığımız Hacerül Esved çok mühim sünnet-i seniyelerden birisidir bu selamlama. Karataş anlamına gelen bu Hacerül Esved'i biraz daha tanıyalım da isteriz hocam. Hacerül Esved nedir? Bunun geçmişteki tarihsel sürecinde neler yaşandı? Ve selamlamadaki usul, erkan nedir? İnsanın, müminin dünyasındaki sadece bir selamlamadan mı ibarettir? Ruh dünyasında nasıl bir manevi etkisi vardır?
0: Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Hacerül Esved'in kıymetini beyan ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hacerül Esved'e gelmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam seni öpmüştür, onun için ben de seni öpüyorum demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öptüğü, saadetli dudaklarının değdiği kıymetli bir taştır. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacerül Esved'in ve makamı İbrahim'in cennet yakutlarından bir yakut olduğunu Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Cenab-ı Allah onu cennet yakutlarından olarak indirdi. İlk olarak Kabe'nin hemen yakınındaki Ebu Kubeys Dağı'na indirilmişti. Hazreti İbrahim aleyhisselam tavafın başlangıç yeri olarak onu oradan getirdi ve bugünkü Hacer-i Esved dediğimiz bu köşenin olduğu yere yerleştirdi. Zaten Hacer taş demek, Esved de siyah demek. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki o yeryüzüne indiğinde ilk olarak süt gibi beyazdı, bembeyazdı. Ancak insanların günahları sebebiyle o rengi siyaha dönüştü buyuruyor. Ama mahiyeti hala aynıdır ve onun şöyle de bir özelliği vardır ki adeta bir kamera gibi gelenleri kaydetmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, "Vallahi leyeb'athennallahul hacara yevmel kıyame." Allah'a yemin olsun ki o Hacerül Esved'i Allahü Teala kıyamet günü diriltecek, ona Allahü Teala hayat verecek. Ve lehu aynani yubsiru bihima, onun iki gözü vardır, o iki gözüyle görmektedir. Ve lisanun yentiku bihi, ve onun konuşan bir dili olacaktır. Yeşhedu bihi ala men istelemehu bihakkin, onu hakkıyla istilam edenlere şahitlik edecektir. Yani ya Rabbi, bu falan kulun geldi, istilam etti, Allah'ın adıyla başlıyorum dedi, senin adını andı, beni öptü veyahut da elini kaldırdı, ben onu gördüm, şahidim ki geldi, senin beytine, Kabe'ne ulaştı, Allah'ım onu affet, ona rahmet et, onu cennetine dahil eyle diye, Hacerül Esved bir taş, cansız bir varlık ama bizim için şahit edecektir. O sebeple bir tavafta en az 7 tane böyle şahitlik vardır.
1: Evet.
0: Kişi ne kadar tavafını artırırsa da o kadar çok şahitliği çoğalacaktır.
1: Evet. Allah-u Teala o şahitliği çoğalanlardan eylesin bizleri de inşallah. Amin. Hocam, bir de makam-ı İbrahim'den bahsetmiştiniz. Hemen Kabe-i Muazzama'nın kapısının olduğu tarafta. Bu makam-ı İbrahim, tabii ki İbrahim Aleyhisselam'ın da ayak izinin olması hasebiyle bizler için makam olması itibariyle önemli. Tavafı bitirdikten hemen sonra da kılınan tavaf namazı var. Tavaf evet. namazıyla birlikte hem makam-ı İbrahim'i size sormuş olayım, hem de bu burada tavaf alanına

0: Taf denilen o yerde kılınan namazın ehemmiyeti, faziletini sormak isterim.
1: Allah Celle Celaluhu bize en kıymetli ibadetleri peygamberi vasıtasıyla, peygamberleri vasıtasıyla bize tarif etti. Orada yapılan ameller en kıymetli ameller. Hani kişi ben Kabe'ye vardığım zaman acaba ne yapayım? İşte Kabe'de ne yapmak lazım? Kabe'de ne yapılması lazım? Böyle sorarız ve merak ederiz.

0: vermiş. Evet. Binlerce yıl önce peygamberlerle vermiş ve en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle vermiş. O Beytullah'a varılması, oraya ulaşılması insanın hayatının en kıymetli anıdır. Allahü Teala'nın evine girmiş olmak çok yüce bir mertebedir. Oraya girdiğinde ne yapılır? Tavaf edilir. En kıymetli şey de tavaftır. O bir günde inen 120 rahmetin yarısı, yani onun 60'ı tavaf edenleredir. Bu ne demek hocam? Bunun mana derinliği çok büyük. Bunun fazilet olarak anlamı var. İnsana verdiği sevabın çoğalması var. Cennetteki derecelerinin yükselmesi var. İnsanın mana aleminin olgunlaşması, zahiri sıkıntılarının giderilmesi. Kim bilir o 120 rahmet bizim hayatımızın nerelerine sirayet edecek? Evet. Onun bereketi nerelerine yayılacak? Nerelere kadar gidecek? Hazreti İbrahim Aleyhisselam o Kabe'yi tavaf etti. Onun tavafının bereketi asırlara, nesillere yayıldı. Hazreti Adem Aleyhisselam tavaf etti. Onun bereketi bize kadar geldi. Belki bizim tavaflarımız ardımızdan gelecek evet. olan nesillere sirayet edecek. Zaten bizim de gayemiz nesillerimiz iyi insan olsun, salih ve saliha insanlar olsunlar. Allahü Teala'ya ibadet eden iyi insanlar, iyi kullar olsunlar. Hepimizin gayesi evet. bu ya. İşte bu tavaflar belki oralara kadar sirayet edecek ve gidecek. En kıymetli şeyleri yapıyoruz. Hacer-i Esved'i selamlamaktır. Bismillahi Allahu Ekber demektir. Allahu Ekber'le selamlamaktır. Tesbihleri okumaktır. Ve Kabe-i Muazzama'nın etrafında olan her şey de en özel şeylerdendir. En özel yerlerdendir. En özel makamlardandır. İşte onlardan bir tanesi de hemen yakınında bulunan makamı İbrahim'dir. İsmi İbrahim'in makamı. Yani bir makamdır hocam. Aslında cennete ulaştıran bir makamdır. Günahlarından arındıran bir makamdır. Allahü Teala'ya yaklaştıran bir makamdır. Allahü Teala'nın hediyesi, ikramı, ihsanı olan bir makamdır. Cennet taşlarından, cennet yakutlarından bir yakuttur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ı inşa ederken burada da yine makette görüldüğü üzere böyle taşlar vardır. Temelinden itibaren gelen ve ardından yükseltilen günümüzde yaklaşık 10-12 metre yüksekliğinde ve yine 12 metre genişliklerinde olan bir küp şeklinde evet. Yapılmış bir binadır. Ama bu taşları yükseltirken de Hazreti İbrahim Aleyhisselam biraz kendi boyunu aştığında artık bir iskele olarak o taşın üstüne çıkarak elindeki taşları yerleştirmiş. Hazreti İsmail Aleyhisselam ona taşları vermiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da yerine yerleştirmiştir. Evet. Ama bu fiiller o kadar önemlidir ki İbrahim Aleyhisselam'ın hani üzerine basarak iskele olarak kullandığı taş haşa ne ehemmiyeti var ki denilebilir belki günlük hayatta bizim evet. hayatımızda. Senin üstüne basarak bir yere çıkıp ulaştığın bir şey, bir iskele görevi ama o taş cennet taşlarından, o taşın üzerine basan ayak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evet. ayağı ve oraya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın saadetli ayaklarının izi kalmıştır. Hatta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz viladetinde, doğumunda oradaki makam-ı İbrahim'deki ayak izini bilen, ayak izinden, el izlerinden çok iyi anlayan bir kabile demiştir ki İbrahim'in makam-ı İbrahim'deki ayak izlerine en çok benzeyen ayak Efendimiz. Bu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ayaklarıdır diye söylemiştir.
1: Evet, Kabe-i Muazzama Allah-u Teala'nın evi olarak adlandırılır ya hocam. Onun hemen yanında makam olarak İbrahim Aleyhisselam'ın bir makamının olması bile kıymeti harbiyesini anlama evet. noktasında bizlere önemli
0: zaten
1: işaretleri bulunuyor.
0: Zaten Cenab-ı Allah da ayette evet. o makamı İbrahim'de kendinize namazgah edin diye evet. buyurmuş ve bizlere hediye etmiştir. Evet.
1: Hocam vaktimiz daralıyorken say ve say ibadetini, Safa ve Merve tepeleri arasındaki o gidiş ve dönüşün hikmetini sorayım size. Aynı zamanda buralardaki izdiham durumunda da teknik, pratik bir takım detaylar varsa onları da arz ederseniz seviniriz.
0: Tabii Beytullah'ın çevresinden bahsediyoruz. Ona en yakın olan yerlerden bahsediyoruz. Safa ve Merve tepeleri de ona en yakın olan iki tepe ve yine hac ve ümre ibadetinde Beytullah'tan hemen sonra gelen ikinci vazife Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y etmektir. Evet. evet biz geldik hac veyahut da ümre için veyahut da ziyaret için Beytullah'a geldik. Veyahut da Mekke'deyiz böyle gün aşırı veyahut da her gün gidip Kabe'yi tavaf ediyoruz. Biz tavaf ettiğimizde tavafımız bittikten sonra zemzem içiyoruz, tavaf namazı kılıyoruz. Evet. Eğer hac

0: ümre yapıyorsak, ümremizin sa'yı ve haccimizin de sa'yı vardır. Sa'yı nedir? Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Hacıların ve ümrecilerin ikinci yapmış olduğu iş de Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. İşte ben bunun etrafında döndüm. Şimdi iki tepe arasında niçin gidip geliyorum? O da bir annemize dayanıyor. Bir kadın, o bir hanım. O Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Hacer annemiz. Allahü Teala'nın emri gereği İbrahim Aleyhisselam hanımı Hazreti Hacer ve daha bebek olan oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Beytullah'ın olduğu yere hemen Hacer-i Esved'in az ilerisinde zemzem kuyuları vardır. Günümüzde kapatılmıştır. Evet. Ama eskiden gittiğimizde biz bu kuyuları gördük. O zemzem kuyularının olduğu yere bırakır. Ve tabii yanlarındaki yiyecek içecek bir müddet tükendikten sonra o gün Beytullah'ın duvarları da kaybolmuştur. Üstü kumlarla örtülmüştür. Ve zemzemin yeri de kaybolmuştur. Belli değildir. Ancak Allahü Teala Hazreti Hacer annemizi ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yalnız bırakmamıştır. Hazreti Hacer annemiz bir su bile bulabilir miyim ümidiyle Safa tepesine çıkmıştır. Onun saadetli ayakları oraya değmiştir. Ve etrafına bakınıp Allahü Teala'ya dua etmiştir. Oradan hemen Safa tepesi bu taraflara denk gelir. Oradan inip hemen bir 450 metre kadar yürüyüp Merve tepesine çıkmıştır. Merve tepesinden de yine aynı şekilde bakmıştır. Böylece Safa tepesinden Merve'ye, Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye, Merve tepesinden Safa'ya ve sonunda da 7. defa tekrar Safa tepesinden Merve tepesine gittiğinde 7. gidişinde Merve tepesinde bir ses duydu Hazreti Hacer annemiz. O zaman baktı ki bugünkü zemzem kuyusunun olduğu yerde oğlu Hazreti İsmail var ve suyla oynuyor. Evet. Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi ve orada zemzem suyunu onlara çıkardı. İşte Hazreti Hacer annemizin o koşturması, Allahü Teala'ya teslimiyeti, tevekkülü ama aynı zamanda da gayreti. Bir rahmete, bir nimete, bir berekete kavuşmak için göstermiş olduğu gayret öyle tesirli ve öyle ihlaslıydı ki Cenab-ı Allah kendisinden sonra gelen kıyamete kadar bütün müminlere onun yaptığının aynısını siz de yapın. Onun ahlakıyla ahlaklanın, onun haliyle hallenin, onun büründüğü maneviyata bürünün diye bizlere de bunu bir hac ve ümre menasiki ibadeti olarak Cenab-ı Allah bize bildirmiştir. Ve ayet-i cellede Allahü Teala buyurdu. Estaizu billah. İnne Safa vel Mervete min şa'airillah. Muhakkak Safa ve Merve tepeleri Allah'ın nişanelerindendir. Yani Allahü Teala'nın dininin nişanelerinden. Nasıl ki namaz gibi, Beytullah gibi İslam denildiğinde, din denildiğinde yapılan en önemli amellerdendir. Ama birer tepedir. Safa ve Merve tepeleri birer taştan ibarettir. Bir ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyeti Hazreti Hacer annemizin ayaklarının değmesiyledir. O ayağa değdi, o sıradan bir taş olmadı. Artık ayette bildirilen ehemmiyetli bir yer oldu ve Allahü Teala'nın dininin bir nişanesi oldu. Bugün hacca ve ümreye giden, sağ yapan herkes Hazreti Hacer annemizin bu hatırasını yaşatır ve devam eder. Diğer konu da tabii biz Beytullah'a vardığımızda orada bizim gibi binlerce, milyonlarca insan vardır. Herkes oraya ulaşacaktır. Herkes orada tavaf etmek isteyecektir. Herkesin aktığı bir nokta, bir maksat ve bir gaye vardır. Bir yön vardır. İster Yemen'de ol, ister Amerika'da ol, ister Avustralya'da ol, ister Avusturya'da ol, ister Afrika'da ol, ister kuzeyde, ister güneyde. Nerede olursan ol, herkes oraya döner ve her cihetten gelen insan da hangi milletten olursa olsun herkes oraya akar. Tabii bu akmanın, orada bulunmanın bir insani olarak kalabalığı, bunun bir yönetimi, zaman yönetimi, kalabalık yönetimi mutlaka vardır. Orada bir kalabalık olacaktır. İşte bu kalabalıkta zaman zaman izdiham da olabilir. Yani kişi Kabe'ye gideceği zamanları, tavafa gireceği vakitleri, bunu iyi planlaması, hatta bir şirkette bir grupla gidiyorsa hocalarının talimatlarına göre. Mesela biz Beytullah'a gittiğimizde, kalabalık gruplarımızla geldiğimizde, İlk defa Kabe'yi göreceğimizde gün içerisinde namaz vakitlerinin arasında değil, mesela sabahla öğlen arasında bunu yapıyoruz. Veyahut da yatsı namazından sonra sabah namazına kadar olan o geniş vakitte yapıyoruz ki hem kalabalığa girmeyelim hem kalabalığa da sebebiyet vermeyelim. Yani bir ibadeti yaparken, aşkla şevkle yerine getirirken onun nezaketini, onun letafetini, onun ruhuna uygun güzelliği de ahlak olarak sergilememiz lazım. Yani böyle hırçın bir tavırla veyahut da orada bir izdihama sebep verecek bir şekilde de hareket etmemek gerekir.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Allah-u Teala giden, gidecek olan kardeşlerimize usulüne uygun, adabına riayet edecek şekilde bu ibadetleri yapmayı nasip eylesin. Gitmek isteyip de henüz gidememiş olan kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin diyelim inşallah. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bugün hac noktasında çok önemli, mühim bir yere sahip olan tavaf ve say ibadetlerini konuştuk. Kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Efendim hac rehberinde heyecanımız büyük. Zira haccın zirve noktalarını, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı konuşuyoruz. Bugün vakfenin ehemmiyetini, sırrını, Allah-u Teala'nın huzurunda durmanın ehemmiyetini, Arafat'ta yapılan duaların ehemmiyetini, Müzdelife'de manevi hazırlığı ve Mina'da şeytanın hilelerine karşı fırlatılan o taşların hikmetlerini kıymetli Hakan Öner hocamla birlikte hasbihal edeceğiz. Hocam, dilerseniz sohbetimize bir duruşla başlayalım. Bu duruş ki vakfedir, değil mi? Allah-u Teala'nın huzurunda durmak anlamına gelir. Bir durma nasıl Allah-u Teala'nın katında bu kadar kıymetli, büyük bir durum olur?
0: Şimdi haccın zirvesini konuşuyoruz. Gerçi haccın her ameline haccın zirvesi diyoruz. Hepsi kendi içinde bir zirve. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El haccu arafe. Hac Arafat'tır. Çok büyük bir cümle. İki kelimeden oluşuyor ama haccın en büyük rüknünü bize bildiriyor. Hac Arafat'tır. Gerçekten de o büyük mücadele, o büyük duruş, ben buradayım ya Rabbi, buraya aidim, ben sana aidim, senin emrindeyim, senin emrine durdum, senin emrinde durdum anlamını ifade eden bir duruştur. Hani biz dilimizde de ifade ederiz, bir duruş sergilemek diye. Kişi aslında her fiiliyle, hayatının her ameliyle bir duruş sergiler. Ya güzel ahlakta, ya çirkin ahlakta. Ya iyilikte bir duruş sergiler, ya kötülükte. Ya güzel ahlakta veyahut da çirkin ahlakta. Ama insan bir duruş sergiler. Ne ile? Sözleriyle, fiilleriyle, durduğu mekanla, durduğu yerde. İşte Arafat böyle bir yerdir. Hacılar hangi çeşit haccı yaparsa yapsın, haccı ifrattan bahsediyoruz, haccı temettudan bahsediyoruz, haccı kırandan bahsediyoruz. Herkes çeşitli vilayetlerden, memleketlerden geliyorlar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyorlar. Uzak yollardan geliyorlar. İster uzak yoldan gelmesin. Mekke'nin içinde olsun, Mekkeli olsun, ister Mekke'de

0: yaşayan biri olsun, ister dışarıdan gelen olsun, ama herkes ortak olarak Arafat'ta vakfe yapar. Ve Arafat'ta vakfe tektir. Bütün herkes için de aynıdır. Orada herkes artık ihramlıdır ve herkesin dilinde bir kelime vardır, bir cümle vardır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Buyur Allah'ım, ben her şeyimle senin emrine geldim. Buyur ya Rabbi, senin hiçbir ortağın yoktur. Bütün hamd, nimet sana aittir. Burada verilen vurgu budur. İnsanın her şeyden soyutlanarak Allah-u Teala'nın emrine geldiği, teslim olduğu, şirkten arındığı, Allah'tan gayri şeylerle irtibatını kestiği, Rabbine yöneldiği ve şükür, bütün hamdler, bütün övgüler, bütün nimetler Allah-u Teala'ya ait olduğunun bildirilmesi ve vurgulanmasıdır. İşte o vakfe durmaktır, Arafat'ta durmaktır. Hacılarımız Arafat denilen yere gelirler. Bugün Mekke-i Mükerreme'den Arafat denilen yere yaklaşık bir 20 kilometre mesafe vardır. Oraya günümüzde hacılar arabalarla, otobüslerle intikal ettirilirler. Arafat'ta, Arefe günü sabah namazında artık herkes Arafat'tadır. Oraya taşınmıştır. Bir gün öncesinden, yani Zilhicce'nin 8'inden, 8. günün akşamından itibaren intikaller başlar, taşınmaya başlar ve herkes Arafat'a gelir. Artık öğle namazı vakti olduğunda bütün hacılarımız artık Arafat'tadır. Bütün Mekke oraya gelmiştir. Gönüller oradadır, hayat oradadır, din oradadır. Herkesin kalbi aynı anda atmaktadır. Aynı heyecanla, aynı vurguyla atmaktadır. Milyonlarca insanın maksadı aynıdır. Kıyafeti aynıdır. Heyecanı aynıdır. Hissi aynıdır. Allah'ım beni affet demektedir. Ve orada bir duruş sergilemektedir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu anlatır. Der ki Allah Celle Celaluhu'nun hacdaki emirlerinin pek çok hikmeti vardır. Hac öyledir ki işte gittin Beytullah'ta dönmek. Yani bir mekanın etrafında 7 defa dönmek bir ibadettir. Kıyafetlerinden soyutlanıp beyaz 2 parça havluya bürünmek, ihrama girmek, ihrama niyetlenmek bu bir ibadettir. 2 tepe arasında gidip gelmek, gidiyorsun geliyorsun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bu bir ibadettir. Ve yine gidiyorsun bir mekanda duruyorsun belli bir vakit aralığında. O Arefe günü öğlen namazından Arefe gününün güneş batımına kadar olan sürede Arafat sınırlarının içinde durmak zorundadır.
1: Evet.
0: Orada duruyorsun. Aslında tabii oradaki asıl olan konu Allah-u Teala'ya ibadet etmektir. Ama ismi ibadet etmek değildir. İsmi durmaktır.
1: Evet.
0: O durmak öyle kıymetli, öyle şerefli, öyle değerlidir ki insan bilinçli de olsa, bilinçli olmasa da, bilincini kaybetse de, o an uykuya dalmış olsa da, komada, bitkisel hayatta, kendinde olmayan bir vaziyette bile olsa o Arefe günü, vakfe vakti kişi vakfe yapmış sayılmaktadır. Yani o an Allah-u Teala'nın emrini dinlemenin ve Cenab-ı Allah'ın şurada durun dediği yerde durmanın kıymeti, değeri o kadar büyük, o kadar azametlidir ki orada Rabbül Alemin'in öyle bir rahmeti vardır ki herkesi kuşatır. O sebeple Arafat'ta Peygamber aleyhisselam bir kişi ben Arafat'ta vakfe yaptım da acaba affedildim mi dememelidir.
1: Evet.
0: Bunu bile demesi günahtır. Çünkü orada Allah-u Teala bütün kullarını affı mağfiret eder buyuruyor. Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellemin kendi haccında Peygamber aleyhisselam Arefe gününün sabahında Mina'dan hareket etti ve öğlene doğru o Nemra Mescidi'nin, günümüzdeki Nemra Mescidi'nin olduğu yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için bir kıl çadır kuruldu. Peygamber Aleyhisselam orada istirahat buyurdu ve öğlen vakti olduğunda Peygamber Aleyhisselam oradan vadinin ortasına, yani bugünkü Arafat Tepesi'nin olduğu yere doğru Peygamber Aleyhisselam geldi, vakfesini yaptı, dua yaptı, namazını kıldı, sahabelere namaz kıldırdı ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetine duasını yaptı. Veda hutbesini Peygamber aleyhisselam orada irat buyurdu. İşte orada Cenab-ı Allah'ın buyurduğu Estaizu billah el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün

0: size dininizi kemale erdirdim, tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti, üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve radiyetu lekumul islame dina, ve size din olarak da İslam'ı seçtim mahiyetindeki dinin kemale erdiği, dinle ilgili Peygamber aleyhisselamın yerine getirdiği şeylerin tamamlandığını Cenab-ı Allah buyurdu. Ve bu da bizim için çok büyük bir müjde oldu. Evet. Bu da Arafat'ta meydana geldi. Evet.
1: Hocam, vakfeyi tanımladınız. Vakfeden sonra Arafat'taki vakfeye de değindiniz. Biraz da burayı da açmak isterim. Zira burada bir dua var.
0: Evet.
1: Arefe günü öğle namazından sonra yapılan dua var. Bu duanın manevi ehemmiyeti nedir? Ve gidecek olan kardeşlerimiz hangi dualarla istifade edebilir?
0: Orada adeta bir cennet havası yaşanmaktadır. Öğlen vakti, o vakfenin başladığı an, o duaların, ellerin semaya açıldığı an, orada binlerce, milyonlarca insanın aynı anda amin sesleriyle yürekleri titrediği, dillerinde Allahü Teala'nın zikri, gözlerinde Allah korkusundan akan o damlaların, o tüylerinin ürpermesi, adeta diken diken olması, bütün herkesin bu havaya bürünmesi, orada bambaşka bir manevi atmosferi içine almaktadır. O gün herkes bir yakarış halindedir. Allahü Teala'ya dua etmektedir. Orada çok kapsamlı dualar vardır. Günümüzde Arafat Vakfı duaları kitaplarında da vardır. Hocalarımız da bize o duaları yaptırmaktadır. Rehberler, manevi rehberler, hocalarımızın nezaretinde bu dualar edilmektedir ve uzunca bir dua edilmektedir. Öyle ki içinde her türlü zikrin, her türlü duanın, her türlü isteğin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dualarının yer aldığı bir duadır. Bir dua manzumesidir. Peygamberlerin duaları o duanın içerisinde vardır. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri o duanın içinde vardır. Dünya olarak dünyada istenmesi gereken şeyler o duanın içinde vardır. Hastalıklardan kurtulma, belalardan kurtulma, hüzünden, kederden, gamdan halas olma, başındaki sıkıntıların giderilmesi onda vardır. Dünyevi lütuflara, nimetlere, ihsanlara, bolluğa, berekete, rızka kavuşmak onun içinde vardır. Ahiret saadetine erişmek orada vardır. Kabrin sıkıntısından kurtulmak onda vardır. İmanla bu dünyadan göç edenlerden olmak onun içinde vardır. Kabrin bir cennet bahçesi olması, hesabının kolay görülmesi, sırat köprüsünden bir şimşek gibi geçmesi, cennete ulaşması, cemalullah'a ulaşması, Allahü Teala'nın rızasına kavuşabilmesi, bunlar vardır. Kendi şahsı için yaptığı dualar, ailesi için yaptığı dualar, çocukları için yaptığı dualar, bütün ümmeti Muhammed için yaptığı dualar vardır. Çünkü orası en özel yer ve en anlamlı yerdir. Arafat'ın zaten kelime manası da Arafat bilmek demektir. Yani marifet, marifet durmaktadır. Günümüzde bu hız çağında, haz çağında olduğumuz, her tarafa koşturduğumuz, hemen ulaşacağımız bir anda Cenab-ı Allah bizi durdurmaktadır. Dur demektedir. O durmakta bir hayır vardır. Bazen durmak gereklidir, bazen geçmek gereklidir. Hac da böyledir. Bazen yürümen, bazen tavaf etmen, bazen koşman, bazen durman, bazen geçmen gerekmektedir. İşte orada o durulduğu anda verilen nimetler vardır. Geçin, yürüyün denildiği yerde ayrı nimetler vardır. Ama Arafat bilmek demektir. Bu bilmek de nereden gelir? Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama Allahü Teala'nın emrettiği haç fiillerini öğretti. Ona bildin mi dedi. Ahel araf de, araftu dedi. Bildim. İşte Hazreti İbrahim aleyhisselamın öğrenmesi bildim anlamına geliyor. Marifet anlamına geliyor. Güzel koku, güzel kokulanma anlamına geliyor. Günahların affolunmasıyla bir marifete, bir Allahü Teala'nın kulluğu, ben Rabbül Aleminin kuluyum bilincine varmayı ifade ediyor.
1: Evet. Hac ibadeti tabii ki mahşerin bir provası olduğu gibi hayatımızın da aslında bir özeti niteliğinde olduğunu daha iyi anlıyoruz siz anlattıkça. Tabii ki Arafat'tan hemen sonra gönül rotamızı Müzdelife'ye çeviriyoruz hocam. Müzdelife'deki o manevi hazırlık sürecinin mahiyeti, aynı zamanda Müzdelife'nin kıymeti harbiyesiyle birlikte orada sembolik olarak taş toplamanın da ehemmiyetini dinleyelim isteriz.
0: Tabii şimdi Arafat'tan Müzdelife'ye geçeceğiz. Arafat'tayız, öğlen vakti. Namazlarımızı cem'i takdimle kılıyoruz. Yani iki namazı birleştirerek kılıyoruz.

nasıl oluyor? Öğlen vaktinde öğlen namazıyla ikindi namazını beraber birleştirerek kılıyoruz. Buna cem'i takdim diyor. Yani cem'i birleştirmek demek, evet. Takdim de öne almak demek. Yani ikindi namazını öğle namazını vaktine alarak öğlen namazında kılmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti böyledir. Bütün hacılar da ibadetini böyle yaparlar. Cem'i takdimle namaz kılınır. Namazın ardından vakfe duaları yapılır. O ikindi vaktinde ikindi namazı kılınmaz çünkü öğlen vaktine kılınmıştır. Evet. Ama güneş batana kadar yine tesbihe, duaya, Kur'an okumaya devam edilir. Güneş battıktan sonra Arefe günü artık Arafat'tan hacılarımız otobüslerle Müzdelife'ye kadar götürülürler. Yaklaşık bir 8-10 kilometre bir yolculuk neticesinde Müzdelife'ye varılır. Müzdelife'de yine Allahü Teala'nın hacda durulmasını, vakfe yapılmasını emrettiği mekanlardandır. O gece Müzdelife'de kalınır, sabah vakfe yapılır. Ama günümüzdeki bazı uygulamalardan ve yine mezheplerin içtihadına uygun olarak bazen gece vakti o kalabalığın sirkülasyonunu da ayarlayabilmek için Suudi hükümeti tarafından işte siz artık Müzdelife vakfenizi tamamlayın ve Mina'ya doğru hareket edin şeklinde talimatlar verilir. Bunun fıkhi ayrıntıları çoktur. Orada zaten hocalarımız bize hangi ibadetin en güzel şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa onu bize yaptırırlar. Ve bu şekilde biz Müzdelife'ye varırız. Müzdelife de aynı şekilde Arafat gibi bu sefer gece vakti orada ibadet etmenin Allahü Teala yakarmanın bir hassasiyetidir. Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva annemiz orada birbirlerine kavuşmuşlar ve orada bir aile olmuşlardır. Hazreti Adem aleyhisselamın yalvardığı gibi, Hazreti Havva annemizin yalvardığı gibi, diğer peygamberlerin, Hazreti İbrahim aleyhisselamın, Peygamber Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellemin yalvardığı gibi yalvarmaktır. Onların ulaştıkları manevi lütuflara, ikramlara kavuşabilmektir. Cenab-ı Allah onlara verdiği ikramları bugün oraya giden o hacılara da vermektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece vakti oraya vardığında tabi günümüzdeki gibi aydınlatma ve ışıklandırma yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti orada tebessüm etmiştir. Gülmüştür, neşelenmiştir. Sahabe-i kiram efendilerimiz şaşırdılar. Ya Resulallah bir gece vakti sizi böyle güldüren, böyle sevindiren, böyle neşelendiren nedir? Peygamber aleyhisselam Efendimiz şeytanın çırpınmasını gördüm. Onun başına topraklar saçtığını, eyvah ben mahvoldum dediğini gördüm demiştir. Çünkü Allahü Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin affını Arafat'ta istemiştir. Dua etmiştir ve Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Müzdelife'de bu müjdeyi bildirmiştir. O ümmetin affolunduğunun müjdesini kendisine verince şeytanın da mahvolduğunu evet. görmüştür ve bundan dolayı tebessüm etmiştir. Günümüzde de Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye gelenler bu müjdeye, bu nimete, bu ikrama nail olurlar. Ayet-i Celle'de de Cenab-ı Allah buyurur, Estağfirullah, فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ Siz Arafat'tan aktığınızda, döndüğünüzde فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ O meş'ar-ı haramın yanında yani Müzdelife'de Allahü Teala'yı zikredin. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Size hidayet ettiği gibi, size öğrettiği gibi o Allahü Teala'yı anın. Bu ayet-i cellede iki defa zikredin geçer. Bir tanesi fezkuru, bir tanesi vezkuruhu şeklinde. Yani o Müzdelife'de de o gece vakti, o sabah vakti ne yapılır? Allahü Teala'yı zikredilir. Cenab-ı Allah anılır. Zaten hayatın en önemli şeyi de kulun Rabbini anmasıdır. Onu hatırlaması, onu yad etmesidir. Şöyle bir düşünelim. Bir evlat hayatının her anında anne babasını bilmeli, onları yad etmeli, onları unutmamalıdır. Değil mi? İnsan hayatının belli dönemlerinde annesini babasını unutuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir evlat anne babasını unutmaması gerekiyorsa ya kul Rabbini unutabilir mi? Onu bazen unutuyor diyebilir miyiz? İşte kulun en büyük şerefi Rabbi ile irtibatını kurmasıdır ve onu anması, onu zikretmesidir. Onun Rabbi olduğunu, kendinin onun aciz bir kulu olduğunun farkına ve idrakına varmasıdır. İşte o gece vakti de orada bulunulur ve Müzdelife vakfesi yapılır. Sabah namazı kılınır, namazdan sonra eller açılır, dualar edilir, vakfe yapılır.

0: Ondan sonra da Müzdelife'den Mine'ye doğru hareket edilir ve orada da yine şeytan taşlamak için taşlar toplanır. Onlar da büyük bir özenle, büyük bir heyecanla toplanır ki Mine'ye vardığında şeytan taşlama evet. ibadetini yerine getirebilsin diye.
1: Hocam haccın en heyecanlı duraklarından birisi Mina'dır hiç şüphesiz. Dolayısıyla Mina'yı konuşalım istiyoruz biraz da. Mina'nın kıymeti harbiyesi nedir ve aynı zamanda burada büyük şeytana atılan 7 adet taştaki hikmet nedir? Usul erkanı, pratik detayları nelerdir?
0: Tabii bir hacının zihin dünyasını en çok böyle meraka celbeden konulardan biri de şeytan taşlama hadisesidir. Haccın adeta böyle bir coştuğu. Şimdi Arafat'ta durmak vardır. Arafat'ta durulur, dua evet. edilir. Müzdelife'ye geçilir, orada da durulur, dua edilir. Ama Mina öyle bir yerdir ki adeta sanki böyle şeytanın ortaya alınıp da linç edilmesi hadisesi insanın aklına gelir. Tabii bunlar kitaplarda geçer. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetine bir nişanesi olarak, bir sembol olarak bunlar yapılır. Ama o sembolün altında manevi hikmetler, manevi faydalar vardır. Hiçbir şey sadece şekilden ibaret değildir. Tabii orada belki bizzat şeytanın bulunması ve bizzat şeytanın taşlanması, Allah-u Teala'nın bu emrinin bize verilmesi, bunun yansımasının nasıl olduğunu ancak Allah-u Teala bilir. Ama burada en önemli konu Rabbül Alemin'in emrini yerine getirmektir. Şimdi bir ibadetten bahsediyoruz. Hacılar Mina, Müzdelife'de vakfelerini tamamladıktan sonra artık yürüyerek o milyonlarca hacı bir sel halinde haccın artık son ibadetlerini, son amellerini tamamlamak üzeredir. Mekke'ye gelmiş, bir kısmı Medine ziyaretinde tamamlamış. Mekke'deki ziyaretlerini bitirmiş, Kabe'yi tavaf etmiş, Safa Merve arasında sağ yapmış, ibadetlerini tamamlamış, Arafat'a gelmiş, Müzdelife'ye gelmiş, artık haccın sonuna doğru, zirvesine doğru, son amellerine doğru, en önemli merhalelerinden bir tanesi olan şeytan taşlama aşamasına doğru gelmiştir. Orada hacıların yürüyüşü normal bir yürüyüş değildir. Bir A noktasından bir B noktasına ulaşma değildir. O an insanların gayreti, o yüzlerindeki heyecan, gözlerindeki pırıltı, insanların aşkı şevki öyle bir büyüktür ki oraya akma esnasında giden insanların yanında bulunduğunuzda ancak bunu anlayabilirsiniz. Bazen şöyle olur, o yürüyüş esnasında biraz daha ileri yaşta olduğunu düşündüğümüz bir amcamızın, bir teyzemizin elinde bir çantası vardır. Belki bu bir çantacıktır. Küçük bir şeydir. Bazen şöyle deriz. Hani eğer taşımakta zorlanıyorsan ben biraz size yardım edeyim mi? Deriz. Onu bir aldığımızda elimizde ne kadar ağır. Amca, teyze sen bunu nasıl taşıyorsun? İçine pek çok eşya koymuştur. Belki kendine biraz evet. da yük etmiştir ama o azimle, o yürüyüşle çantasının ağırlığının ne kadar olduğunun bile belki farkında değildir. Çünkü bir an evvel o şeytan taşlama mahalline ulaşıp şeytanı taşlamanın gayreti ve heyecanı içindedir. Tabii Mina dediğimiz yer Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrini yerine getirdiği yerdir. O gayreti gösterdiği, o teslimiyeti gösterdiği yerdir. Yani Mina bir bereket anlamındadır. Oraya giren herkes o berekete, o nimete, o lütfa nail olur. Çünkü orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam en büyük teslimiyet örneğini orada göstermiştir. Allah-u Teala ona yavrusunu kurban etmesini emretmiş ve o emri Mina'da yerine getirmiştir. Ve evladına, yavrusuna Hazreti İsmail Aleyhisselam'a 7 veyahut da 13 yaşlarında olan o yavrusuna ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Sen bu konuda ne diyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Fenzur mâ ve terâ. Sen bir bak bakalım bu konuda ne diyorsun? Aslında İbrahim Aleyhisselam bu soruyu niye sordu? İbrahim Aleyhisselam teslimiyet sahibiydi. Hazreti İsmail Aleyhisselam da teslimiyet sahibiydi. Zaten o teslimiyet sahibi olmasalar o emri nasıl yerine getirilecekti? Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bu sergilediği teslimiyeti, İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği teslimiyeti bize göstermek için, bizim o manzarayı idrak edebilmemiz için Cenab-ı Allah onları konuşturdu. O da ne dedi? Ya ebetif alma tu'mer, seteciduni inşaallahu minas sabirin.

0: Ey babacığım, sen Allahu Teala'nın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve İbrahim Aleyhisselam bu emri yerine getirdiğinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam hemen gökten bir koçla yeryüzüne indi. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme fiili gerçekleşmeden hemen ben ona yetişeyim diye semadan seslendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Hemen Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam bu tekbiri duyunca semaya baktılar ki Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Hemen Hazreti İsmail Aleyhisselam La ilahe illallahu vallahu ekber dedi. Ve İbrahim Aleyhisselam da ne dedi? Allahu Ekber ve lillahil hamd. İşte bu tekbir günümüzde kurbanda söylediğimiz bu tekbirler, hacda söylediğimiz, Arafat'ta söylediğimiz, Müzdelife'de söylediğimiz bu tekbirlerin de manası bu. İşte kişiler yine Arafat'ta, Müzdelife'den Mina'ya telbiyelerle, tekbirlerle gelirler ve Mina'da artık büyük şeytan denilen yerde bulunurlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, şeytan İbrahim Aleyhisselam'a 3 yerde farklı farklı olarak göründü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu emrini yerine getirmesine engel olmak istedi. Ona vesvese vermek istedi. Ve İbrahim Aleyhisselam şeytanı taşladı. İşte o 3 yerde şeytanı taşlaması vesilesiyle de küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diye isimlendirdiğimiz mekanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeytanı taşlamasına binaen uygulanan, ibadet edilen yerlerdir. Ve bayram gününün birinci sabahı ne yaptık? Arafat'tan geldik, Müzdelife'ye, Arefe günü oradaydık. Bayram gecesi Müzdelife'deydik, bayram sabahı Müzdelife'deydik. Ve oradan çıktık, şimdi Mina'ya geldik. Artık Mina'da, bayram sabahı Mina'dayız. Ne yapıyoruz? O toplamış olduğumuz Müzdelife'deki küçük taşlarla, o nohut büyüklüğündeki taşları alarak onların her birisi elimize baş parmağımızla bu şehadet parmağımızın arasına alıp Bismillahi Allahu Ekber rağmen li şeytani ve hizbihi Allah'ın adıyla başlarım. Allah en büyüktür. Şeytan ve taraftarlarına rağmen, onların inadına rağmen diyerek o belirlenen mekana taş atılır. Ve böylece her birisi tesbihle, zikirle, belirlenen duayla taş atılır ve o taş atılma hadisesi, manzarası bütün hacıların yaşadığı bir haldir. O bayram gününün, birinci gününün sabahı küçük şeytan taşlanılmaz, oradan geçilir. Orta şeytan taşlanılmaz, oradan da geçilir. Büyük şeytana gelindiğinde orada büyük şeytan dediğimiz yerde, yani ona Akabe cemresi de deniliyor. Orada 7 tane taş atarak haccın en önemli fiillerinden bir tanesi olan bayramın birinci günü büyük şeytanı 7 taşla taşlama fiili, ameli, ibadeti yerine getirmiş olur. Artık Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakına, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetine, sabrına, onlara verilen nimetlere de hacının kavuştuğu, manen ve zahiren güzelleştiği bir zirvedir bina.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah-u Teala tüm öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Hacca giden kardeşlerimizi bu öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Gitmeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda Allah-u Teala nasip müyesser eylesin diyelim. Programı da böyle sonlandırmış olalım. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bu bölümde de haccın önemli duraklarını konuştuk. Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, şeytan taşlama ibadetlerinin önemini, ehemmiyetini konuştuk. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

0: Hakan Öner. Hac Rehberi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Semerkant Sohbetleri.
0: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
5: Semerkant Sohbetleri.

Bir Semerkant Sohbetleri programında daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki programımızda Yakup hocamızın izinli olması münasebetiyle kendileri bu programa bu hafta katılamayacaklar. Cömertlikten bahsediyorduk. Cömertlik Allah-u Teala'nın vasıflarındandır. Cömert olan bir insan Allah-u Teala'nın bu sıfatından kendisine ahlak edinmiş olur. Yani bir anlamda Allah-u Teala'nın da boyasıyla boyanmış olur. Cömertliği her müminin elde etmesi gereken güzel bir vasıftır. Cömertlik bir müminde olması şarttır, gereklidir. Cömertliğin karşıtı, zıttı cimriliktir. Bir insan cimri olmamalıdır. Cömertliği elde etmek ve cimrilikten sakınmak. Bu konu dünya sevgisiyle alakalı bir konudur. Cömertlik, dünya sevgisinin kalpte yer etmemesine bağlıdır. Dünya sevgisinin kalpte yer etmemesinin neticesi cömertlik olarak yansır. Yine cimrilik de dünya sevgisinin kalpte yer etmesinin bir neticesidir. Dünya sevgisi kalpte yer edince onun neticesi olarak cimrilik ortaya çıkıyor. Demek ki dünya muhabbeti, dünyaya karşı bağlılık kalpte bir yer etmediğinde cömertlik ahlakı ortaya çıkıyor. Dünya muhabbeti, dünya sevgisi kalbe yerleştiği zaman da cimrilik hastalığı ortaya çıkıyor. Bizim cömertliği elde edebilmemiz için ve cimrilikten sakınabilmemiz için kalbe müracaat etmemiz gerekir. Kalbimize bakmamız gerekir. Kalpte dünya muhabbeti var mı yok mu? Var olan dünya muhabbeti ne derece var? Kalbe yer etmiş mi, yer etmemiş mi? Bu gerekir. Eğer dünya sevgisi, dünya muhabbeti kalpte yer etmişse, o dünya sevgisi

hakkın ve hakikatin önüne geçmişse, sevgi çoğalmışsa, o zaman o kalbin terbiye edilmesi, ıslah edilmesi gerekir ki cömertlik elde edilebilsin, cimrilik hastalığı tedavi edilebilsin. Bunun için de dünya ve ahiret, yani dünya sevgisinin azlığı ve çokluğu, dünyayı ne kadar sevmeliyiz, ahireti ne kadar sevmeliyiz, dünyaya ne kadar değer vermeliyiz, ahirete ne kadar değer vermeliyiz, her ikisi arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız? Burası önemlidir. Buna da dünya ve ahiret arasında denge deniyor. Her ikisinden de vazgeçemeyiz. Ne tamamen dünyayı terk edebiliriz, ne de tamamen ahireti terk edebiliriz. Çünkü biliyoruz ki ahiret esas amaçtır. Ama o amaca ulaşmak için de dünya bir araçtır. Dünya olmadan ahireti kazanmak da mümkün değildir. Namaz dünyada kılınır. Zekat dünya malıyla verilir. Yine birçok ibadetlerin yapılmasında dünya bir araçtır. Ama o aracı sadece bir araç olarak görmek, amaç haline getirmemek. İşte buna denge deniyor. Bu dengeyi muhafaza eden, bu dengeyi koruyabilen, dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar gerektiği şekilde değer veren cömertliği elde eder. Dünya nimetlerini kullanır ama kalbinde ona yer vermez. Kalbini o dünya ile bağlamaz. Böylelikle cömertliği elde eder, cimrilikten de kurtulur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Allah'ın ahirette vereceği nimetleri iste. Bununla beraber dünyadaki nasibini de unutma. Dinimiz insana dünya nimetlerini yasak etmiyor. İtidalle istifadeyi emrediyor. Yine başka bir ayette Cenab-ı Hak buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri nefislerinize haram kılmayın ve haddi de aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Helal kılınan iyi ve temiz şeyleri kullanmayı kimse haram kılamaz. Yalnız bunlarda da sınır vardır. Dünya nimetlerinde de haddi aşmak, başka haklara tecavüz etmek, dengeyi bozmak yasaktır. Bir nimet bana helaldir diye onu sorumsuzca harcamak da yine dinimizin yasakladığı hususlardandır. Dünya ile ahiret, madde ile mana arasındaki denge insanı kurtaracaktır. İslam, dünya ve ahiret görüşüyle her iki kutup arasında itidali, orta yolu seçmiştir. Dünya ve ahiret mevzuunda genellikle düşülen bir hata ve yanlış anlama da şudur: dünyanın ve dünyalığın öneminin olmadığı, sadece ahirete çalışmak gerektiği, İslam'ın dünyayı yerdiği, değersiz diye isimlendirdiği zannedilir. Katiyetle bilinmelidir ki yüce dinimizin hoş görmediği, hayatının devamına, ahiretin kazanılmasına vesile olan dünya değildir. Bilakis bu çeşit dünyaya sarılmamız emredilmiştir. Bütün mali ibadetlerin, mesela zekat, hac, kurban, sadaka gibi yapılabilmesi için, bu ibadetlerin yerine gelmesi için zaruri olan dünya budur. Bu çeşit dünya ahireti kazanmaya sebep olur. Yeter ki ona muhabbet edip gönül bağlanarak kalben hasta olunmasın. Dünyayı sevmemek, gönül vermemek, tamamen dünyadan el etek çekip bir mağaraya girerek ibadet etmek anlamına gelmez. Müslüman kişi elbette çalışacak, diğer insanlarla bir araya gelip iş yapacak. Tabii ki dünya ve işleri de kulun dinini yaşamasına engel olmayacak, ahiretini kazanmasına engel olmayacak, Rabbini unutmasına sebep olmayacak. Bütün bunların aksine dünya, Cenab-ı Hakk'ın muradı doğrultusunda dinimizi yaşamamıza bir araç ve bir vesile olacak. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı da öyle değil midir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem ibadetini yapmıştır,

Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmiştir ve aynı zamanda evlenmiştir, çoluk çocuğu olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya işleri de görmüştür. Çarşı pazara da gitmiş, alışveriş de yapmıştır. Dünya işlerini de yapmış, ahiret görevlerini de yerine getirmiştir. Bu noktada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim için alınacak güzel bir örnektir. Kalbinden Allahü Teala'nın sevgisini çıkarıp yerine dünya sevgisini koymamalıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir geminin yüzebilmesi, yol alabilmesi için su lazımdır. Fakat bu su geminin içinde değil, dışında olmalıdır. Eğer geminin içine su girecek olursa, hemen çok büyük gayretlerle bu su gemiden boşaltılır. Zira giren su çoğaldıkça gemiyi batırır. Dışında ise su ne kadar çok olursa olsun bir zarar vermediği gibi geminin daha iyi yüzmesini, yol almasını, menziline daha kısa sürede varmasını sağlar. İşte dünya sevgisi, mal mülk sevgisi içimize, kalbimize girmemeli ki helak olmayalım. Dünya denizinde yüzen, seyreden biz yolcular, ahiret yolcuları ancak üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz takdirde kurtuluş limanına sağ salim ulaşabiliriz. Göz diktiğimiz kurtuluş limanına doğru yol alırken de birer yolcu olduğumuzu da unutmamalı. Geminin de, denizin de ve nihayet varacağımız o limanın da sahibi olan Cenab-ı Allah'ın talimatlarına uymak bizim yegane vazifemizdir. Eşsiz rehberimiz Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlük hayatında bir taraftan ibadetle meşgul olurken diğer taraftan da Müslümanların ve aile fertlerinin işlerini tanzim ediyor. Gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin için uğraşıyordu. Bununla da kalmaz. İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çaba sarf ederdi. Hastaları ziyaret eder, akraba ve dostlarının hallerini sorar, onlara yardımcı olurdu. Bütün bunları yaparlarken bir idareci olarak müminler arasındaki sorunları çözdüğü gibi düşmanlar tarafından gelebilecek zararları bertaraf etmek üzere de en güzel tedbirleri alırdı. Peygamberlik vazifesinin gereği olarak da daima Efendimiz halkın arasında bulunur, onları irşad etmekle de meşgul olurdu. Cenab-ı Mevla dünya ve ahiret arasındaki dengeyi bize şöyle öğütlüyor. Allah'ın sana verdiği ahiret yurdunu iste, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de öylece iyilik yap. Sakın yeryüzünde fesat çıkarma. Doğrusu Allah fesat çıkaranları sevmez. Rabbimizin bizzat terbiye buyurduğu o mübarek elçi Fahri Alem Efendimiz de bu dengeyi şöyle anlatıyor. Dünyanızı iyileştiriniz ve ahiretiniz için çalışınız. Dünyayı hakir görmeyin. Zira o ahireti kazanmanın vasıtasıdır. Dünya ahirete götüren bir yoldur. Ey ümmetim, siz insanlar üzerine yük olmayınız. Bu da çok önemli. İnsanlara yük olmamak, insanlara muhtaç olmamak, hatta insanlara yük olan değil, insanların yükünü çeken, yükünü taşıyan olmak da yine dinimizin üzerinde durduğu konulardır. Bunlar da dünyada çalışmakla olur. Dünyalık işlerle meşgul olmakla olur. Ne kadar dünyada çalışılırsa çalışılsın, en önemli olan şudur. Dünyayı kalbe sokmamak, Cenab-ı Hakk'ı unutmamak, nefsinin acizliğini, Rabbinin büyüklüğünü kalbinden kesinlikle bir an dahi unutmamak. Bazı insanlar vardır,

0: dünya malı yoktur. Çok fakirdir. Çok az bir dünyalığı vardır. Ama çok o azıcık dünyalıkla kalbini meşgul eder, ibadetini ihmal eder. Bu zarardadır. Bazı zenginler de vardır. Ne kadar çok maddi nimetlere sahip olsa da gönlü Rabbi ile beraberdir. İbadettedir. Kulluğunun farkındadır. Acizliğinin, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısındaki zayıflığının farkında, Rabbinin azametinin de farkındadır. İşte böyle bir zenginlik, böyle bir fakirlikten elbette üstündür. Allah-u Teala 124 bin peygamber göndermiştir. Bu peygamberler içerisinde 25 tanesinin Kur'an-ı Kerim'de isimleri vardır. Hayatları zikredilmiştir. Bu 25 tane peygamberin hayatıyla 124 bin peygamberin hayatı aslında aynıdır. Peygamberler içerisinde Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam gerçekten Cenab-ı Hakk'ın dünya nimetleri konusunda, dünya nimetleri açısından çok büyük servete sahiplerdi. Cenab-ı Hak onlara dünya nimetlerini de vermişti. Müfessirler, tefsir alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın Davud aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamı bu kadar zengin yapmasındaki hikmetlerden biri de şu ki, bu da zengin müminlere, varlıklı Müslümanlara, inananlara birer örnektir. Bakın işte, siz zengin olabilirsiniz. Dünyevi varlığınız çok olabilir. Bu meşrudur. Ama ne kadar çok zengin de olsanız, Rabbinize kulluğu unutmayın. İşte Süleyman aleyhisselam gibi olun. İşte Davud aleyhisselam gibi olun. Yüce dinimiz İslam tamamiyle faaliyettir. Çalışma dinidir. Dünya ve ahiret için faydalı çalışmaların bütünüdür dinimiz. Gayri meşru olmayan, meşru daireler içerisindeki her türlü çalışmayı dinimiz tasvip eder, uygun görür. Miskinliğin, tembelliğin, dünyadan kopmanınsa yüce dinimiz İslam'da yeri yoktur. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, dünya lanetlenmiştir. İçindekiler de lanetlenmiştir. Fakat Allah için olanlar müstesna. Eğer dünya Allah'ın nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar değer taşısaydı, tek bir kafire ondan bir yudum su dahi içirmezdi buyuruyor. Evet, bu bakımdan değersiz ve kıymetsizdir dünya. Lakin ahireti kazanmak bakımından da çok değerlidir. Cennet bu dünyada kazanılır. Burada yapılan salih amellerle ahirette huzur bulunur. Orası abad olur. Aksi takdirde berbat olur. Dünya Cenab-ı Hak'tan başka, Hakk'ın sevgisine engel, perde olup gölge düşürecek her şeye dünya denir. Dolayısıyla fakirlik dahi olsa, dünya olarak çok az bir şeye sahip olsa bile, o durum onu Hakk'ın sevgisinden, ibadetinden meşgul ediyorsa o dünyadır. Kerih görülen bu manadaki dünyanın tasavvuf anlamındaki karşılığı masivadır. Yani Allah-u Teala'yı unutmak. Ahirete yardımcı olan ve vasıta olan dünya ile Hakk'a engel perde olan dünya iç içedir. Evet, o dünya öyle bir şeydir ki, kimisi o dünyalıkla Rabbinin rızasını kazanır, meşru yerlere harcayarak, onunla zekatını ödeyerek, ailesinin nafakasını temin ederek Rabbinin rızasını kazanır. Kimi de yine aynı dünyayla ahiretini kaybeder. Neyle? O dünyayı gayrimeşru yerlere sarf ederek veya o dünyayı, dünyalığı vermesi zaruri olan yerlere vermeyerek, ailesini ihmal ederek, zekatını, fitresini ihmal ederek aynı dünya malıyla kendi ahiretini helak eder. Mühim olan hayra ve hakka vasıta olan dünyayı şerre vasıta olan dünyadan ayırt edebilmek, çıkarabilmektir. Nakli delillerde de bu vazife sık sık hatırlatılıyor. Cenab-ı Hak ayeti celilede buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme, daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir. Dünyanın bir imtihan yeri olduğu, bu alemde süse aldanmayıp hayrı şerden ayırmak gerektiği Cenab-ı Mevlamızın üzerinde önemli durduğu bir konudur. Yine bir ayette şöyle buyurur: dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu ilahi ihtar, bu hakikati anlamamız için bizleri yeteri kadar ikaz etmektedir. Bütün bu delillerle yerilen dünya, ahirete perde, Hakk'a yakınlık yolunda kalbin önüne dikilen her türlü engeldir. Kütle ve hacim itibariyle gözümüzün önünde duran bu alem değildir. Yerilen ve kerih görülen Allah'ın düşmanı olarak vasıflandırılıp sakınmamız gerektiği emredilen dünya, Hak yolunda her türlü engeli ifade eden bir tabirdir aynı zamanda. Dünya ve ahiret dengesi hususunda Sadat-ı Kiram'ın tavsiyelerinden biri, halk arasında Hak'la beraber olmaktır. Yine Sadatların büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs-i Sırruh buyurmuştur ki, bizim yolumuz halk içinde Hak'la beraber olmak yoludur buyurmuştur. Müslüman dünyasında da mahir olmalıdır, ahiretinde de.

Gavs-ı Kasrevi Kutse Sırrı Hazretleri bir sohbetlerinde şöyle buyurmuş: dünyasında mahir olan ahiret işlerinde de mahirdir. Yine İrşad Kutbu Gavs-ı Zaman da şöyle buyuruyor: dünya ve ahiret yolu düz bir otoyol gibidir. Mümin bu otoyolda istikamet üzere yol almalıdır. İstikametini, gidişini, yolunu şaşırmamalıdır buyuruyor. Bu yönüyle dünya ve ahiret arasındaki dengeyi de iyi muhafaza etmeli, iyi bilmeliyiz. Eğer Müslümanlar bu dengeyi bilmezlerse, dünya nasıl olsa kereh görülmüş, ben dünyayı boş vereyim deyip dünya için hiç çalışmaz, dünyevi ilimlerde mahir olmazsa, o zaman gayrimüslimler bu konularda maharetli olur ve bu alanda bize üstünlük sağlamış olurlar. Halbuki bu öyle olmalı ki, Müslümana gayrimüslim hiçbir alanda üstünlük sağlamaması gerekir. Müslümanın her alanda ilmiyle, bilgisiyle, maharetiyle, becerisiyle örnek, önde ve önder olmalıdır. Bu dengeyi bilen bir mümin, dünyalığı elde eder ama sevgisini kalbine gömmez ve böylelikle cömert davranabilir. Ama aksi takdirde cimrilik onun kalbini sarar, kalbini saran o cimrilik bütün azalarına yansır ve böylelikle ahiretini harap eder. Yine cömertliğin güzel yanlarından birisi de cömertlik cennetten dünyaya uzanan bir daldır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cömertliği öyle tarif buyuruyor: o cennetten dünyaya uzanan bir daldır buyuruyor. Bir mekan olarak cennetin mevcudiyeti gerçektir. Ancak dikkat etmemiz gerekir ki bu mekanda yer alabilecek insanın varlığı bu dünyada olgunlaşmaktadır. Bir başka ifadeyle kalbiyle mutmain olabilmiş bir mümin cennetin güzelliklerini, ruh dinginliğini ve sükunetini, ilahi huzuru daha bu dünyadayken yaşamaya başlar. Büyük veliler, Allah dostları cenneti şunun için isterler: cennette evet güzellikler vardır, nimetler vardır. Cennet rahat etme yeridir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde cennetteki nimetleri anlatıyor bize. Ki biz heyecan duyalım, şevke gelelim, aşka gelelim diye Cenab-ı Hak oradaki mükafatların özetini bizlere beyan ediyor. Oradaki Cenab-ı Hak ırmaklardan, güzelliklerden, bahçelerden, orada insana verilecek olan güzel eşlerden ve orada insan için yapılacak olan köşklerden, konutlardan ve her isteğinin cennette olduğundan bahsediyor. Ama aslında cennetteki nehirler, ırmaklar, ağaçlar, orada insanlara verilecek olan konaklar, köşkler, evler, bunlar tarif edilirken bizim anladığımız, aklımıza gelen manadaki bir güzellik değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o cennetteki güzellikler öyledir ki hiçbir göz onları görmemiştir, hiçbir akıl onları kavrayamamıştır. Cennetteki nimetler bu dünya gözüyle, aklıyla anlaşılacak, kavranılacak derecenin çok daha üstündedir. Ancak Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız misallerle onları anlatıyor. Ağaçlar diyor, ırmaklar diyor, köşkler diyor, hazırlanan konaklar, evler diyor, insana verilecek güzel eşler diyor. Bunlarla cennetteki güzelliklerin büyüklüğünü Cenab-ı Hak ifade ediyor. Ama şunu bilmeliyiz ki orada karşımıza çıkacak olan nimetlerin hepsi daha bizim aklımızın kavrayamayacağı derecede fevkalade üstün güzelliklerle donatılmıştır. Bu anlamıyla cennet rahatlama, keyif etme yeridir. Cenab-ı Hak da ayette öyle buyuruyor. Ancak o nimetlerden daha çok insanı sevindirecek olan şey de cennette Allah-u Teala'nın rızasının orada olmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın rızası cennettedir. Cennete götürecek amellerdedir.

dostları cenneti istemelerinin yegane gayesi de bu olmuştur. Rabbimin rızası var ya orada, o en büyük nimet var ya, işte o en büyük nimete nazaran diğer cennetteki keyifler o nimetin yanında, Rabbinin rıza nimetinin, hoşnut olma nimetinin yanında gölgede kalırlar. Yunus Emre Hazretlerinin de ifade ettiği gibi cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri, bana seni gerek seni diye ifade buyururken aslında cennetteki nimetleri hor ve hakir görmüyor ki görmesi de mümkün değil. Ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasının ve azametinin karşısında o nimetlerin Rabbimizin büyüklüğünün karşısında küçük olduğunu ifade ediyor ve en temel birinci görevin Allahü Teala'nın rızası olduğu anlatılıyor. Yine cehennemi istememelerinin yegane sebebi de cehennemde de Allahü Teala'nın rızasının olmadığından dolayıdır. Yoksa cehennemdeki, evet orada azap vardır, orada işkenceler vardır, birçok sıkıntı vardır, İnsanın aklına gelemeyecek türdeki cennetteki nimetlerin büyüklüğü gibi cehennemdeki azabın büyüklüğü de çok fecidir. Ancak Allahü Teala'nın razı olmaması, memnun olmaması bütün azaplardan daha büyük bir azaptır. Bu dünyada da Allahü Teala'nın rızası kazanılır. Allahü Teala'nın razı olduğu ameller burada yapılır. Cennetten dünyaya nice dallar uzanmaktadır. Ruhumuzda var olan ve Kur'an-ı Kerim'de bizlere hatırlatılan nice iyilikler, ahlaki güzellikler, ihlasla yerine getirilen salih ameller, tutunduğumuzda bizleri cennete götürecek birer daldır. İnanan insan için arzu edilen şey, cennetteki ağaçların dünyaya uzanan dallarına sımsıkı tutunabilmektir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, cennette bulunan ve dalları dünyaya kadar uzanan ağaçlardan biri de cömertlik ağacıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: cömertlik cennette bir ağaçtır. Dalları dünyaya uzanmıştır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. Bu dal o kişiyi cennete götürmeden bırakmaz. Cömert insanlar rızkı veren Allah'tır düşüncesiyle hareket ettiklerinden, sağlam tevekkül anlayışlarından dolayı kalpleri de temiz ve zengindir. Bu insanlar Allahü Teala'nın kendilerine fazıl ve kereminden verdiğine ve bunlarda da muhtaçların hakkı olduğuna inanırlar. Cenab-ı Hak da Hud suresinde böyle buyurur: Kur'an-ı Kerim'de cömertlik cihatla, Allah yolunda savaş etmekle aynı seviyede tutulur. Allahü Teala'nın insanlara verdiği rızıktan diğer kulların da yararlandırılması istenmiştir. Ayrıca cömertliğin kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı da yine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bildirilmiştir. Hatta bazı ayetlerde cömertlik alışverişe benzetilmiştir. Yani Allahü Teala'ya verilen bir borç gibi misal olarak anlatılmıştır. Böyle temsil edilmiştir. Döne döne sema eden dervişin sağ eli yukarıya doğru, sol eli ise aşağı doğrudur. Böyle bir halde sema eder döner. Bu duruş biçimi haktan gelen her şeyi insanlara cömertçe dağıttığını sembolize eder. Küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan temel sebeplerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete kalbi bağlamaktır. Bunlar da kalbi en çok karartan hastalıkların başındadır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur: serveti de düşkünce seviyorsunuz. Oysa kalplerimiz cömertlik sayesinde temizlenir. Bunu da Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayatını mal hırsıyla yaşayan insan, ben bu malı sarf edersem
Bana bir şey

0: kalmaz korkusuna düşerse şeytan hemen harekete geçer. Ve Cenab-ı Hak Bakara suresinde buyurur: Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size cimriliği emreder. Oysa Cenab-ı Hak mal ve servetin insan için bir imtihan ve bu imtihandan başarılı çıkmanın yolunun da cömertlik olduğunu beyan buyurmuştur. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir sene hacdan sonra rüyasında gökten iki meleğin indiğini görüyor. Onların arasındaki bir konuşmaya şahit oluyor. Böyle bir rüya gösteriliyor kendisine. Bu iki melek konuşuyorlar. Bu sene hacca kaç kişi geldi? 600 bin kişi. Peki bunların hacları nasıl kabul oldu diye sorduklarında

birbirlerine. Biri diğerine diyor ki, bunların hacıları bu sene hacca niyet edip de hacca gelemeyen ihlaslı bir kişinin, Ali bin Muvaffak isminde bir adamın bereketine Cenab-ı Hak bu sene hacca gelen kişilerin haclarını kabul etti diyor. Bu rüyadan çok etkileniyor Abdullah bin Mübarek ve rüyada meleklere soruyor. Bu kimdir deyince melekler de bu Ali bin Muvaffak Şam'da ayakkabı tamir eden biridir diye söylüyor. Abdullah bin Mübarek devamlı anlatıyor. Bunu işitince uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım, karşıma bir kişi çıktı. Siz kimsiniz dedim. Ben Ali bin Muvaffak dedi. Siz kimsiniz diye bana sorunca ben de ben Abdullah bin Mübarek dedim. Ona gördüğüm rüyayı anlattım ve haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber bu sene hacca gelen kimselerin haclarının da kabul edildiğini ona haber vererek, acaba nasıl bir hayırlı amel işledin ki Cenab-ı Hak senin amelini bu kadar sevdi diye sordum. O da başından geçen şu olayı anlattı. Dedi, ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ediyordum. Bu işimden 30 senede ancak 300 dirhem gümüş biriktirebildim. Ve bu sene bu biriktirdiğimle hacca gidecektim. Eşim de hamileydi. Komşu evden bir et kokusu geldi. Bu koku gelince eşimin canı çekti. Dedik, gidip komşudan o pişirdikleri etten bir parça alıp getirir misin diye söyledi. Ben de gittim. Komşunun evine vardım. Bu komşu da fakir bir komşuydu. Ve ondan pişirdikleri etten bir parça verebilir misiniz diye istedim. Eşimin hamile olduğunu da söyledim. Böyle söyleyince o komşum ağlamaya başladı. Ve dedi ki, ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yemediler. Biz açız. Yiyecek bir şey bulamadık. Bütün Şam'da da bir iş bulamadım. Kimse bana iş de vermedi. Çaresizlik içindeydim. Ölü bir hayvan gördüm. Bir leş gördüm. Ölmemek için, açlıktan ölmemek için, zaruret miktarınca, hayatta kalabilecek kadar ondan bir parça kesip getirdim ve çocuklarıma işte o etten pişiriyorum. Onun için o zaruret miktarı kadar bize helaldir, ancak size helal değildir. Bu etten size veremem, dedi. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip kendisine verdim ve bunu çocuklarına nafaka yap. Bizim haccımız da bu sene bu olsun, dedim. Böyle bir amelim olmuştu, deyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın bu kadar hoşuna gidecek olan amelin ne olduğunu anlamış oldu. Burada şunu görüyoruz. Cömertlik, Allah yolunda vermenin bereketi çok büyüktür. Biz bunların bereketini, güzelliğini belki anlayabiliriz, belki farkına varamayız. Ama şunu unutmamalıyız ki, cömertlik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla cennetten dünyaya uzanan bir daldır. O dala tutunan kesinlikle ve kesinlikle kötü bir neticeyle karşılaşmaz. Sonu muhakkak felahtır, kurtuluştur, refahtır. Sahabe-i kirama ısrarla cömertliği tavsiye eden Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin cömertliğini, Efendimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü insanların en cömerti ve en iyilik severiydi. Ramazan'da Cebrail'le beraber bulunduğu zamanlarda her şeyini verirdi. Cebrail aleyhisselam her Ramazan gecesi Peygamber Efendimizin yanına gelir ve onunla Kur'an-ı Kerim okurdu. Hadis-i şerifte geçtiği üzere Cebrail aleyhisselam şöyle derdi. Allah'ın Resulü bereket getiren rüzgarlardan daha cömerttir. Böyle bir peygamberin

arkadaşları da tabii ki cömertlikte yarışmışlardır. Sahabe efendilerimiz anlatır. Hazreti Abdullah bin Ömer buyuruyor. Öyle zamanlar yaşadık ki aramızdan hiç kimse Müslüman kardeşinden daha çok altın ve gümüşe sahip olmayı düşünmedi demiştir. Onun bu sözü bize ashabın cömertlik ve cömertliğin daha ileri seviyesi olan ihsar konusunda nasıl davrandıklarını gösteriyor. Onların hayatı bize cömertliğin sadece zenginlerle ilgili olmadığını da öğretiyor. Bir hurmayı paylaşmak bile cömertlikten sayılır. Hatta hiçbir şey olmayan bir mümin, bir şeyim olsaydı da insanlara verebilseydim diye düşündüğünde de, niyet ettiğinde de cömertlik sevabını elde eder. İmam Gazali Hazretlerinin vurguladığı gibi, önemli olan malı olmayan kişide hırs yerine kanaatin, malı olan kişide ise cömertliğin hakim olmasıdır. Alemlerin Rabbinin cömertliğine karşı kullarına yakışacak olan da budur. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin başından geçen güzel bir hadise var. Bir ihtiyaç sahibi bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor ve ondan bir şeyler istiyor. O da oğulları Hasan veya Hüseyin'den birisine diyor ki, annene git, kendisine vermiş olduğum 6 dirhemden birini al, getir. Çocuğu gidip biraz sonra gelerek, annem onları un almak için sakladığını söylüyor, dedi. Hazreti Ali Efendimiz, kendi elinde bulunanlardan çok Allah'a dayanıp güvenmedikçe kişi gerçekten hakiki anlamda iman etmemiştir. Git onların hepsini al getir, dedi. Hazreti Fatıma annemiz bu kez paraların hepsini verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh da bunların hepsini o ihtiyaç sahibine verdi. Bu olayın üzerinden henüz birkaç dakika geçmemişti ki bulundukları yere bir deve satıcısı geldi. Hazreti Ali Efendimiz ona devenin kaç para olduğunu sordu. O da 140 dirhem dedi. Sen onu bana sat, dedi Hazreti Ali. Ben sana paranı sonra vereceğim. Satıcı da kabul ederek deveyi Hazreti Ali Efendimiz'e verdi ve ayrıldı. Biraz sonra başka biri geldi. Bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de onun kendisine ait olduğunu söyledi. O adam bunu bana satar mısın, dedi. Hazreti Ali Efendimiz satarım, dedi. Böylece Hazreti Ali Efendimiz deveyi o adama 200 dirhem karşılığında sattı. Adam da parayı vererek deveyi aldı. Hazreti Ali de bunun 140 dirhemini deveyi kendisinden aldığı kişiye ödedi ve bu şekilde 60 dirhem kâr etmiş oldu. Hazreti Ali Efendimiz bu parayı kıymetli eşi Hazreti Fatıma'ya verdi. O da bu nedir diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz karşılığını verdi. Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber vasıtasıyla kim Allah'ın huzuruna bir hayırla gelirse ona onun 10 misli verilir şeklinde vaat ettiği paradır buyurdu. Hani Hazreti Ali Efendimiz'e 6 dirhem vermişti ya ve biraz sonra bir müddet sonra da Cenab-ı Hak onun 10 misliyle karşılığında 60 dirhem olarak Hazreti Fatıma annemize bir anlamda geri vermiş oldu. Tabii bu vaatlerle sevinmemiz gerekir, ancak şunu da iyi bilmemiz gerekiyor ki cömertlik yapan, iyilik yapan, ikram eden muhakkak suretle Cenab-ı Hak karşılığını verir. Ama ne şekilde verir, nasıl verir, o bilinmez. Bir insan birine bir hayır yaptıysa hemen onun karşılığını kısa bir zamanda 10 misliyle görecek ümidiyle beklememeli. Birisine bir iyilik yaptı, o iyiliğin karşılığı nasıl gelecek bilinmez. Evet, Cenab-ı Hak o yapılan iyiliği belki bizim karşımıza kısa bir müddet içerisinde de çıkarabilir, ama daha sonraki bir zamanda, seneler sonra da çıkarabilir. Biz bunu bilemeyiz. Bazen olur ki insan iyilik yapar, ama iyilik yaptıktan sonra da başına bir sıkıntı gelebilir.

Cenab-ı Hakk'ın takdirinin, hayrının ne şekilde olduğunu biz bilemeyiz. Hayır, bizim hesabımıza göre değil, Allahü Teala'nın hesabıyla olur. Biz bazı şeyleri hayır zannederiz ama o hayır zannettiğimiz şey bizim için şerdir. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Nice sizin umulur ki şer sandığınız şeyler vardır, kötü sandığınız şeyler vardır. Onlarda sizin için hayır vardır. Nice hayır sandığınız şeyler vardır. Onlarda da sizin için şer, kötülük vardır. Siz bilemezsiniz. Allah bilir buyuruyor. Cenab-ı Hak bazen insana sıhhat olarak onu geri döndürür. Bazen farklı bazı manevi nimetler olarak ihsan eder. Bazen de Cenab-ı Hak bire 10 misliyle değil, daha çok misliyle Cenab-ı Hak verir. Burada başımdan geçen bir olay vardı. Şu konu işleniyordu. Sadaka, zekat malı eksiltmez. İnsan Allahü Teala'ya verdi mi, İnsan onu eksik olarak görmemeli. Ve muhakkak Cenab-ı Allah onu artırır, o bereketlenir. Bu sohbeti duyan birisi de, tamam ben malımı vereceğim ve kesin olarak malım hemen artacak diye ümit ediyor. Sadece bu niyetle bakıyor. Ve bir müddet sonra geldi, dedi, ben malımdan verdim ama o malım çoğalmadı. Ne olacak şimdi? Sen çoğalacak dedin, dedi. Halbuki böyle olmamalı. Biz onun neticesini hemen beklememeliyiz. Netice gelecektir. Ama ne şekilde gelir, nasıl gelir, ne kadar artarak gelir, hayrın ne yönde olduğu da bizim tarafımızdan bilinmez. Bu Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iştir. Hayber arazilerinden Hazreti Ömer Efendimizin payına bir tarla düşmüştü. Bunun üzerine o Peygamber Efendimiz'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, dedi, elime şimdiye kadar sahip olabildiğim malların en kıymetlisi geçti. Onu ne yapmamı istersiniz, diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da, dilersen arsanın kendisi kalmak şartıyla gelirini vakfet, dedi. Böylece Hazreti Ömer Efendimiz, kendisi satılıp hibe edilmemek ve mirasçılara geçmemek şartıyla o arsanın gelirinin fakirlere, kölelere, yolculara ve Allah yolunda savaşanlara sadaka olarak dağıtılmasını vakfetti. Ayrıca tarlanın işleriyle uğraşacak kimsenin de oradan normal bir şekilde yemesinin ya da başkalarına servet şeklinde değil de yiyecek olarak vermesinde bir mahsur yoktur şartını da koşmuştu. Bu ve daha bunun gibi birçok örnekte şu görülüyor. Sahabe efendilerimiz kendilerinin çok hoşlarına giden bir dünya malı, bir nimetle karşılaştıklarında da onu Allah yolunda harcamaktan, onu infak etmekten bir an bile ayrı durmamışlardır. Böyle yapmışlar, böyle yapınca da ne olmuş? Hayatlarına bereket gelmiş. Öyle güzel ahlak sergilemişler ki, o güzel ahlakın neticesi olarak sözleri kıymetli olmuş. Bir söz söylemişler, o söyledikleri sözleri biz bugün hala ders alarak, öğüt olarak alıyoruz. Bu güzel ahlakların karşısında öyle bir berekete sahip olmuşlar ki onların yaşadıkları hayatı biz bugün kendimize örnek alıyoruz. Allah yolunda cihada çıktıkları zaman düşmana karşı yaptıkları bir hamleyi Cenab-ı Allah dağlar kadar kuvvetlendirmiştir. İslam adına yaptıkları her şeyde Cenab-ı Hak bereket ve güç ihsan etmiştir. Yazdıkları zaman yazdıkları bereketli olmuştur. Söyledikleri zaman sözleri bereketli olmuştur. Yaşamışlar, yaşantıları bereketli olmuştur. Cihad etmişler, cihatları bereketli olmuştur. İdarecilik yapmışlar, idarecilikleri bereketli olmuştur. Her yaptıkları işe Allah'ın bereketi, güzelliği ve rahmeti sirayet etmiştir. O rahmetten, o bereketten bugünün insanları bile hala istifade görmektedir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar da ondan istifade edeceklerdir. Biz de işte cömertlik gibi yüce dinimizin öngördüğü ve gerekli gördüğü güzel ahlaklara sahip olursak bizim de her şeyimiz bereketli olur. Aile reisliğimiz bereketli olur.
eş olmamız bereketli olur. Yazımız bereketli olur. Sözümüz bereketli olur. İşimiz bereketli olur. Her yaptığımız işte bir bereket ve güzellik olur. Bu temennilerle bugünkü dersimizin de sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir Semerkant Sohbetleri programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hacı Bektaş-ı Veli. Seslendirme yönetmeni Aykut Sözeri. Teknik yapım Zeynep Demiresen.

0: Nerede kalmıştık İsmail?
1: Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyordunuz.
0: Ve dahi hadis ile varit olmuştur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala Adem'i 60 türlü topraktan yarattı. Eğer bir topraktan yaratsaydı bütün insanlar aynı suret ve vasıf üzere olurlar. Birini diğerinden ayırt etmek mümkün olmazdı. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Sen niye çıkmazsın İsmail?
1: Efendim.
0: Buyurun.
1: Kardeşlerimiz der ki...
0: Efendim?
1: Bu güzel sohbetler yazılsa derler.
0: Pekala. Ancak sıkılma. İlim öğrenmede sıkılma olmaz. İhvanlar doğru der. Derslerimiz kitap olmalı. Ama bunu şimdilik zamana bırakalım. Bu kitap şimdilik kafamızda yoğrulsun bakalım. Bu dahi benim dersim olsun. Çünkü aklım hep İzmit'le meşgul İsmail. İzmit hala Osmanlı'nın eline geçmedi.
1: Geçer inşallah.
0: Kuşatma uzayıp gider. Gidebilirsin evladım.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Selametle.

0: Dergah ovaya ne güzel yakışmış. İnci gibi mescit, kalem gibi minare, kubbe kubbe medrese, mübarek Anadolu toprağında silinmez İslam mührü. Elhamdülillah. Çardağın dibindeki şu gence sorayım. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kusura kalma, dalmışsın, rahatsız ettim. Kayseri'den gelirim. Hacı Bektaş-ı Veli'yi ararım. Dergahı burasıdır dediler.
1: Doğru demişler. Lakin önce şöyle buyursanız, çok yorgunsunuz.
0: Acelem var, oturamam.
1: Kim arar diyelim?
0: Kayseri'den Bostancı dersiniz.
1: Kayseri'den Bostancı deyince tanır mı?
0: Tanımaz olur mu? Hacı Bektaş Hazretleri ve nur yüzlü bir zatla bostanıma geldiler.
1: Kayseri'ye?
0: Evet. 7-8 gün oldu.
1: Allah Allah. Hocam bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadı.
0: Şeyhimizi göremeyecek miyim dervişim?
1: Ne demek? İnşallah görüşeceksiniz. Biz bu büyüklerle ahali arasına giren Karaçalı değiliz. Ama affedersiniz, şu Kayseri ziyareti merakımı celbetti. Bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadılar da.
0: Kayseri'de Seyhalan Kalesi eteklerinde bir bostanımız vardır. Geçen hafta kavun ekiyordum. Selamün aleyküm, kolay gelsin bostancı kardeş diye bir ses duydum. Baktım iki kamil insan.

0: Kavunlar olgunlaştı mı?
1: Yeni ektim. Nasıl olgunlaşsın?
0: Olgunlaşıp olgunlaşmamak kavuna mı bağlı Bostancıbaşı?
1: Efendim?
0: Rabbim dilerse imkansızlar mümkün olur. Şu tarlayı bir dolaş hele.

0: tarlayı dolaşmaya başlamıştım ki az sonra 3 koca kavunu ayak dibimde buldum. Mis gibi kokuyorlardı. Kopardım, geldim yanlarına. Şaşkınlığım çok büyüktü. Hemen ellerine sarıldım. Öptürmediler. Sadece müsafaha ettiler. Kavunları keseyim mi dedim. Sen bilirsin dediler. Birini kestim. Ektiğim gün yetişen kavunu Hacı Bektaş-ı Veli ve diğer nur yüzlü zatla oturduk, bir güzel yedik.
1: Afiyet olsun.
0: Sonra dua ettiler. Size kim derler dedim. Bana Hacı Bektaş-ı Veli derler. Bu zat ise Hızır Aleyhisselam'dır dedi.
1: Hızır Aleyhisselam. Allah Allah. Sonra ne oldu?
0: Hacı Bektaş-ı Veli sırtımı sıvazladı. Dualar etti. Sonra veda edip çıktılar. Bir haftadır içim içime sığmaz oldu.
1: Anlaşıldı. Yüreğine kor ateşler düşmüş.

0: Efendim, Kayseri'den bir ziyaretçiniz var.
1: Bahattin Çelebi bu kadar tez mi geldi? Hoş gelmiş. Lütfen otur İsmail. Şimdi makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: İsmail, İzmit'in fethi çok uzadı. Halbuki İzmit, Anadolu'nun Bizans'a açılan kapısıdır.
1: Fethedilir inşallah.
0: İzmit'in fethini görmek bize nasip olur mu ki?
1: İnşallah.
0: İzmit'in sukutu, küfrün doğudaki uç noktası Şarki Roma'nın da sonu demektir. Bu sebeple İzmit mühim. Çıkabilirsin İsmail.

0: Geciktin?
1: Geciktim. Çünkü makalelerini telif etmeye başladılar. Sohbetleri kitaplaşıyor. Yazılar ikmal olunca makalat ismini alacak.
0: Benim için ne dediler peki?
1: Memnun oldular. Şeyhimiz bu sıra hep İzmit'i düşünüyor.
0: Ya huzura kabul edilmedin mi?
1: Bu huzura kabul edilmemek değil ki. Kabulün vakti gelmemiş. Gel, şöyle oturalım.
0: İsmail'im, Hacı Bektaş şeyhimiz hacca nasıl gitti?
1: Aslında hacca gitmediler.
0: Aa.
1: Yani aslında gitmiştir de gitmemiştir.
0: Ne demek gitmiştir de gitmemiştir?
1: Hacı Bektaş şeyhimizin hocası Lokman-ı Perende Hazretleri hacca gitmiş. Biliyorsun Lokman-ı Perende Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerindendir.
0: Bildim. Devam et.
1: Lokman-ı Perende Hazretleri Arafat'ta talebelerine "Yarenler, bugün Arefe günüdür. Şimdi bizim evde yemekler pişirilir." demiş. Bu söz Yüce Allah'ın kudretiyle henüz bir küçük çocuk olan Bektaş'a malum olmuş. Gerçekten de hocasının evinde Arefe günü yemekler pişiyormuş. Bektaş-ı Veli hemen bir kap yemeği aldığı gibi bir anda Nişabur'dan Mekke'ye hocasına götürmüş.
0: Nişabur'dan Mekke'ye ha?
1: Hocamız aslen Nişaburludur. Oradan göç edip Anadolu'ya gelmiştir. Ona hacı lakabını bu hadiseden sonra Lokman-ı Perende Hazretleri vermiştir.
0: Hocamız İzmit'le meşguller demiştin.
1: Evet. Bizans dayandıkça dayanıyor. İzmit'in düşmemesi onları ziyadesiyle üzmekte. İslam'ın selameti için Bizans'ın tarihten çekilmesi lazımdır. Ama hocamızın duası Orhan Bey üzerinedir.
0: Öyleyse Orhan Bey er geç muvaffak olur.
1: Allah muvaffak etsin.
0: Amin.

0: Hoş geldin Alaaddin Ağa. Hoş bulduk Orhan Bey'im. Bir haberim var.
1: Hayırdır inşallah?
0: Akçak Hoca Bey'imiz sizlere ömür.
2: Ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
0: Bu dünyada akça bir nam bırakarak göçenlere bir koca daha ilave olmuştur.
2: Eskiler bir bir gidiyor. Onlar tecrübeleriyle göçüyorlar. İzmit kalesini almakla vazifeliydi.
0: Akçak Hoca Bey'imiz bir de vasiyet bırakmış. İşte.
2: Ne der baba dostumuz?
0: İzmit için az meşakkat çekmedik. Amma ve lakin onu İslam'ın mülkü yapmak bize nasip olmadı. Orhan'ıma cümle haklarım helaldir. Şu var ki İzmit alınmazsa kabrinde rahat olamaz.

0: Geldin mi İsmail? Hadi biraz daha yazmaya devam edelim. Hazır mısın?
1: Hazırım efendim.
0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum.
1: Efendim, özür dilerim. Bir de namazdan bahsetmiştiniz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet ve cemaat ehlinden olur. Şimdilik bu kadar kâfi. Bahaeddin Çelebi Ahi Evran Hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerin duası da Orhan Bey'imizle olur. O zaman İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desem.
1: Peki efendim.

0: olsun Bostancı Baba.
1: Huzura mı kabul ediliyorum?
0: Hayır, ama güzel şeyler oluyor.
1: Öyleyse?
0: Bahaddin Çelebi Ahi Evren Hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerinin de duası Orhan Bey'imizle olursa İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desin buyurdular. Sen geldin, kitap yazmaya başladılar. Şimdi de Ahi Evren'a gönderiliyorsun. Tebrik ederim.
1: Bunların benimle alakası yok. Ben bir çiftçiyim, o kadar.
0: Neyin ne kadar olduğunu bu büyükler bilir.

0: Nikos, şu kazanın başındaki Orhan Bey mi? Evet. Yemek dağıtmak ve sultan olma. Anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Doğru. Bizim gibi eski Bizanslıların anlaması zor. Ama her şey ortada işte. Kral yemek dağıtıyor.
0: Orhan Bey kral değil Bahadır. Sultan.
1: Rüyada gibiyim. Uçuyorum sanki. Şükürler olsun İslamiyet'le şereflendik.
0: Ya daha birkaç gün önce Acalı Obası'nı basmaya giden Bizans ordusundaydık.
1: Unuttun mu geldiğimiz gün öğrendiğimiz cümleyi?

0: Hatırladım. Hidayet bir nurdur. Allah dilediğine verir.
1: Allah dilemiş ve bize hidayet lütfetmiş ki sen Avadis'ken İslam, ben de Nikos'ken Bahadır oldum. Bu yüzden artık dilimizi yeni isimlerimize alıştıralım.
0: Doğru. Hem dilimizi alıştıralım hem de isimlerimizin hakkını verelim.
1: Bak, Alaaddin Bey...

0: biraz düşünceli galiba.
1: Sultanım, şu iki genci bilir misin?
2: Bilirim.
1: Şu sarışın olan İslam. Yaman bir akıncıdır. Öbürü de Bahadır.
2: İsimlerini ne çabuk öğrendin.
1: Öğrendim. Çünkü Atçalı'ya Bizans baskınını haber veren bunlar.
2: Ah İzmit. İzmit bir düşse. İzmit'i Bizans'tan bir koparabilsek.
1: Başka bir meselemiz daha var.
2: Nedir o?
1: Hristiyanlıktan ihtida ederek hidayete gelen birçok genç var. Bunlar...
2: Düşündüm, tasalanma. Bir tebaayı bütün her şeyiyle düşünmeyene bey mi denir? Madem ki bu sıfat Allahu Zülcelal tarafından bize layık görülmüştür, hakkını vermemek büyük vebaldir.
1: Ne düşündün sultanım?
2: Fikrim oldur ki bu yeniçerilerden bir ocak tesis edile ve dahi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinden dua ve himmet istene.
3: Allah Allah, Celül Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyl ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Reklamlar.
6: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
7: Bir kervan. Bu yol Yabanlı Pazarı'nın güzergahı değil. Ama kervanbaşı Bahattin Çelebi değil mi? Evet. Evet, ta kendisi. Hemen koşup hocama haber vereyim.
8: Efendim, Bahattin Çelebi bir kervanla geliyor.
9: Öyleyse karşılayalım.

0: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleykümselam. Hoş gelmişsin Bahaeddin Çelebi.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Neler yaptın Bahaeddin Çelebi?
0: Emriniz üzere Ahi Evran Hazretlerine gittim. Selamınızı söyledim. İşte geldim dedim.
1: Güzel.
0: Hazret sevindi ve vaktidir dedi. Emir verdi. Orhan Bey için bir ahi kuşağı hazırlandı. Kervan da buna refakat etmektedir.
1: Alim ve evliyadan sonra artık esnaf da Orhan Bey'imizi desteklemektedir. Şimdi yine kervanla beraber bu kuşağı Bursa'ya götüreceksiniz. Evvela Alaaddin Bey'i göreceksin.
0: Baş üstüne efendim.
1: İzmit bizimdir. Şevkleri kırılmasın. Henüz vakti gelmemiştir. İmtihandadırlar. Herkes imtihanda. Büyük düşünsünler. Kızıl elma Avrupa'dır. Selam ederiz.

0: Hey Bahadır! Bırak şu atla uğraşmayı. Bak bir kervan geliyor.
1: Kervan mı?
0: Evet.
1: Evet. Kervan başı da bir derviş galiba.
2: Aa! Bak, Alaaddin Bey'imiz karşılıyor kervanı.
3: Demek ki hatırlı insanlar.
2: Orhan Bey'imizin konağına gidiyorlar.

0: Demek öyle. Hacı Bektaş Hazretlerinin biz buradayız, bir diyecekleri var mıdır sözlerinin manası davettir. Bizi davet ediyor.
1: Evet, ben de aynı kanaatteyim. Gidelim. Bu Allah adamından ordumuz için, kendimiz için, istikbalimiz için dua isteyelim. Evet, dua isteyelim. Allah adamları rasih alimler, peygamber varisleridir.
0: Öyleyse tez Hacı Bektaş-ı Veli dergahına gidelim. Hayır duasını alalım.
2: Bahadır! Bu tarafa gelsene!
3: Aa! İslam sen misin?
2: Atını bu tarafa sür. Bak yanımda Bostancı Baba var.
3: Öyle mi? Hemen geliyorum. Selamün aleyküm.
0: Ve aleyküm selam oğul. Allah Orhan Bey'i başımızdan eksik etmesin. Akıllı, alçak gönüllü bir büyük insan. Sürat ve intikal kabiliyeti çok yüksek. Hacı Bektaş Veli'nin imasını hemen anladı.
3: Adil ve güzel bir idaresi var. Bu adaletli idaresi yüzünden bizim gibi birçok Hristiyan kendi arzusuyla Müslüman oldu.
4: Daha niceleri de olur.
0: İnşallah.
3: Ah,
0: niye hüzünlendin Bahadır?
3: Şu yüzün bağını görünce babamı hatırladım. Babamın bir bağı vardı.
0: Ne oldu?
3: Bir gün Bizans askerleri geldiler.

0: Gelen tahsildara vergi vermeyi reddetmişsin.
1: Kim? Ben mi? Hayır, yalan.
0: Utanmaza bak, bir de inkar ediyor.
1: Yapmayın, vurmayın. Yalvarırım, vurmayın.
0: Bize yalvaracağına vergini verseydin.
1: Acıyın, ne olur.
0: Niçin vergi vermeyi reddettin? Sen haşmetli Bizans imparatorunun emirlerine karşı gelen bir suçlusun.
1: Ben vergi vermem demedim ki.
0: Ya, affedersin öyleyse aziz köylü.
1: Vurmayın. Ne olur vurmayın. Ben dedim ki mahsulün hepsini alırsanız biz ne yaparız? Biz aç mı kalalım dedim.
0: Yalancı köylüler. Hepiniz hırsızsınız.
1: İsa hakkı için inanın doğru söylüyorum.
0: Şunu ayağından atımın kuyruğuna bağlayın.
1: Yalvarırım. Çocuklarım acıyım. Ben suçsuzum. Bu cezayı hak etmedim. Yapmayın. Ne olur.

İsmail, kitabı yazmaya devam edelim kardeşim. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamağı, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamah kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.

0: Daha yolumuz var mı Bostancı Baba?
1: Ne o, yorulmuş gibisin.
0: Hayır, sadece merak ettim. Hizmette yorulmak olmaz.
1: Güzel söz. Hizmette yorulmak olmaz. Ne güzel söyledin, aferin sana.
2: İslam Bey hep güzel sözler eder.
1: Güzel sözü söyleten ihlas güzelliğidir.
0: Siz hep güzel konuşuyorsunuz.
2: Bir veliye bağlı olandan çirkinlik sadır olur mu? Karlı yüce dağlardan akan sular tertemizdir.
1: Vay vay vay. Siz işi bayağı ilerletmişsiniz. Ne görüyorsun İslam?
0: Ah, galiba dergahı.
1: Evet, evet. Dergah görünüyor. Geldik sayılır.

0: Bayrama hazırlanılır gibi her tarafa kilimler, keçeler serilmiş.
1: Ya, kazanlar da kaynıyor.
0: Yine boğaz derdin ha?
1: Yok canım, mesela dedik.
0: Bak Orhan Bey'i karşılıyorlar.

0: Hoş geldiniz sultanım.
1: Hoş bulduk.
0: Efendi hazretleri içeride sizi beklerler.
1: Pekala, hadi ağam.
2: Hoş geldiniz. Hayır, sultan kısmı el öpmez. Şöyle buyurun lütfen. Sizi buraya kadar gördük. Ama neylersin ki devletin temelleri atılır. Temelinde dualı atılması lazımdır.

Hoş geldin Bahaeddin Çelebi. Siz de şöyle buyurun. Şimdi bol bol görüşüp konuşabiliriz.

0: Mühim bir hizmet dururken lafla vakit geçiremezdik. Mürit hizmetiyle sohbeti hak etmeli. Misafirlerimize serin ayran çıkarılsa. Evet Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki?
1: Bizim de ordumuzun da maksadı sadece Allah'ın rızasıdır.
0: Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, kızıl elma Avrupa'da.

0: Üç gündür buradayız. Huzurlu bir yer.
1: Her tarafa Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin ruhaniyeti sinmiş. Bir duasını alabilsek, kendisini bir görebilsek.
0: İnşallah görürüz. Ah, şu ayak çağı Orhan Bey'le beraber çıkan yaşlı zat Hacı Bektaş-ı Veli değil mi?
2: Ey İslam askeri! Tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız, Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin.
3: Amin.
2: Yolunuz açık olsun.

0: İzmit kalesine gönderdiğimiz haberci geldi.
1: Geldi mi? Ne diyor?
0: İzmit tekfuresi Balakonya, Haşmetlu Bizans kralı akrabamdır. İmdadıma yetişir demiş.
1: Andronikos kendi derdine düşmüş. İzmit kalesinde düşünecek hali mi var?
0: Komutanlarımızdan Kara Ali bir bölük Yeniçeri ile Koyunhisar kalesine gönderildi. Balakonya'nın kardeşi Klayon da gelemez.
1: Ama bunlardan daha mühim bir şey var.
0: Merak ettim.
1: Biz bir büyüğün duasını aldık. Biz aldık, askerimiz aldı, istikbalimiz aldı. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin dua ve himmeti bizimledir. Bu sebeple İzmit kalesinde Osmanlı bayrağının dalgalanacağı günler ırak olmasa gerek.
0: Akçakoca'nın ruhu şad olacak inşallah.
1: İnşallah.

0: Bay Dinçerebe.
1: Buyurun efendim.
0: İzmit'i düşünüyorum. Yeniçeri İzmit Kalesi'ne çevirmiş olmalı.
1: Mümkündür efendim.
0: Orhan Bey akıllı insan. Hem haberimizi anladı, hem de kalkıp buraya kadar geldi. Biz beyiz, devlet umuru görürüz, meşgulüz. Kendisi gelsin de diyebilirdi.

0: Büyüklenme Gan. İnşallah bu topraklarda devlet idare edecek sonraki devlet erkanı da büyüklenmez.
1: İnşallah.
0: Şu var ki kendilerine nakıs, yarım rehberler seçerlerse kamil olamazlar. Nakıstan kamil gelmez. İnsanın başına devlet kuşu ömründe birkaç kere konar. Bu anları iyi yakalamak lazımdır. Sen söz dinledin. Ben daha şeyhimle görüşmedim bile demedin. Doğru Bursa'nın yolunu tuttun. Hizmetin büyük oldu. Bu senin nasibindi. Lakin buradakilerin de hakkını yemeyelim. Biz senelerden beri bu kapıya hizmet ederiz. Meçhul biri aniden çıka geldi. Ona iltifat edilir demediler. Allah cümlenizden razı olsun. Söz dinleyen ve fitne çıkarmaktan korkan Allah'ın sevgili kullarıdır.
1: Cenab-ı Hak şaşırtmasın.
0: Amin, amin. Şimdi beni dinleyiniz. Artık memleketinize gideceksiniz. Çiftle, çubukla, ticaret ve sanatla uğraşmak Allah yolunda olmaya mani değildir. Dünyadan eli eteği çekmek, başkasına yük olarak yaşamak değil, haramları terk etmektir. Burada duyup öğrendiklerinizi memleketinizin insanlarına da öğretirsiniz. Tabii talep edenlere.
1: Peki efendim.
0: Allah iki cihanda aziz eylesin.
2: Haber geldi efendim.
0: Haberler gelir İsmail. Otur bakalım şöyle.
2: İzmit. İzmit artık bizim.
0: Her şey Allah'ın İsmail.
2: Yani İzmit...
0: İzmit'te, Bizans'ta, Avrupa'da bahane. Allah-u Teala bir kısım kullarını... bir kısım kulları eliyle hidayete kavuşturuyor. Yol kesici sadece dağdaki eşkıya değildir. İnsanların hidayet ve saadetinin önünü kesmemeli.
1: Estağfurullah.
0: İtikadı bozuk olmak en büyük nasipsizliktir.
2: Aman yarabbim.
0: Şöyle inanmak lazımdır. Allah ezeli ve ebedidir. Yani başlangıç ve sonu yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Madde ve cisim değildir. İnsanlara peygamberler göndermiş ve bunlar vasıtasıyla emir ve yasakları bildirmiştir. Son peygamber Muhammed aleyhisselamdır. Bu şanlı peygamberin 4 büyük halifesi vardır. Bunları hilafet sıralarına göre sevmek şarttır. Eshab-ı kiramın hepsini de çok sevmek ve aralarında cereyan eden meselelere karışmamak lazımdır. Peygamberimizin arkadaşları olan eshab-ı kiram gökteki yıldızlar gibi yol göstericidir. Kim hangisine tutunursa kurtulur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hasbihal. Hasbihal.
1: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatü selam olsun iki cihan serveri Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına. Efendim yeni bir Hasbihal programıyla huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Rabbimiz Teala günlerimizi, gecelerimizi rızası doğrultusunda değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Efendim bu akşam rotamızı sadece coğrafi bir yolculuğa değil, aynı zamanda kalemlerin, mısraların içinden geçen manevi bir vuslata çeviriyoruz yönümüzü, rotamızı. Malumunuz olduğu üzere İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan hac ibadeti Müslümanlar tarafından tarih boyunca sadece bedenlerini arınmak için bir vesile olmamış, kalemleri için de bir arınma yolculuğu, mukaddes bir yolculuk olmuştur. Bunun birçok örneklerini görüyoruz. Kabe-i Muazzama'nın ihtişamı, Medine-i Münevvere'nin hasreti, özlemi ve aynı zamanda giden kardeşlerimizin ve birçok edebiyat tarihindeki büyük kişilerin tarihteki aldığı notlarda bunları görüyoruz. Evliya Çelebi'nin tasvirleri, hayranlık dolu tasvirleri bunun bir örneğidir. Necip Fazıl Kısakürek aynı şekilde birçok hayranlığını aldığı notlarla işte bu noktadan ilham almıştır. Bizler de bu vesileyle Türk edebiyatında hac ibadetini konuşmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz efendim. Böyle kıymetli bir konuyu da konuşmak üzere tabii ki edebiyat dünyasının kıymetli simalarından gönül diliyle bizlere her daim mest eden değerli hocam Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı
2: hoş
1: geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem Fatih hocam. Şahsınızda Semerkant TV ekranlarında bizleri izleyen gönül dostlarına bu mübarek hac günlerinde Zilkade'nin 27'sinde muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
2: Ve peygamberimizin şu duasıyla izin verirseniz girizgah yapalım. Peygamberimiz buyuruyor ki ya Rabbi Hüccaca mağfiret eyle, Hüccacın mağfiret diledikleri

0: Ne de mağfiret eyle. Bu sene hacca vasıl olanlar, Arafat'ta vakfeye duranlar, Cenab-ı Hakk'ın izniyle akşam olduğunda, güneş battığında, Müzdelife'ye akın akın indiklerinde, annelerinden doğduğu gün gibi pür pak oluyorlar, mağfiret oluyorlar. Onların mağfiret dilediği bizler de mağfiret olacağız hiç şüphesiz.
1: İnşallah.
0: Zaten Cenab-ı Hak üç sınıf insana mağfiret ediyor, rahmet nazarıyla bakıyor. Birincisi hacca vasıl olanlara, Beytullah'a uğraşanlara ve hac ibadetini tamamlayanlara. İkincisi de hacca giderken ya da dönerken vefat edenlere. Hatta Cenab-ı Hak giderken ya da dönerken yolda vefat edenlere haşır sabahına kadar her yıl bir hac sevabı veriyor. Kişi eğer ihramlıyken vefat etse ihramlı defnediliyor ve yarın mahşere kalkarken de sevgili seyircilerimizle telbiyeyi sesli bir biçimde söyleyelim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek diye o zikirle mahşere uyanıyorlar. Üçüncü sınıf insanlar ise gönlünde hac sevdası olan, hacca gitmek arzusu olan fakat maddi veya manevi imkan bulamayıp hacca vasıl olamayanlara da Cenab-ı Hak mağfiret nazarıyla, rahmet nazarıyla muamele ediyor. Demek ki bizler sevgili seyircilerimiz bu üç sınıf insandan birisi olabilir. Hacca vasıl olanlar oldu, gidişler 21 Mayıs'a kadar devam ediyor. En nihayet 21 Mayıs'ta Türkiye'mizden hacca ulaşılacak. Yolda giderken vefat edenler var. Dönerken Allah herkese uzun evet. ömür versin. Amin. Eğer günü tamam olduysa dönerken vefat edenler olacak. Onlar da Rabbimizin mağfiret ettiği sınıf zümre arasında. Üçüncü sınıfta gidemeyen fakat gönlünden oralara selam gönderen. Şöyle selam gönderiyor ya, diyor ya aşıklar, şairler. Uğrarsa yolun semtu harameyne, bizden de selam söyle Resulü sakaleyne. Bizlerden, gidemeyenlerden, gidenler aracılığıyla selatü selamlarımızı Resul-ü Kibriye Efendimiz'e gönderiyoruz. Oraya girenler emindirler. O beldeler emin beldelerdir.
1: Evet.
0: Hatta Medine-i Tayyibe'ye ulaşanlar bu dergahı muallaya tesevvül eyleyen sail bulur her derdine derman olur maksadına nail. Oraya kim İnşallah. Giderse... Kim vasıl olursa, kim Resulullah'ın hücre-i saadetine yapışır, selatu selamını kemali edep ile, kemali hürmet ile arz ederse, maksadına nail olur, evet. maddi ve manevi dertlerine de derman bulur evet. ve memleketine avdet eyler.
1: İnşallah. Hocam davet konusunda da üç gruba ayrıldığı insanların ifade edilir.
0: Evet.
1: Bir grup İbrahim Aleyhisselam'ın davet ettikleri, bir grup şeytanın davet ettikleri, bir grup da Allah-u Teala'nın davet ettikleri şeklinde söylenir. Denir ki oraya giden kimse oradan günahlarından arınmış bir şekilde dönerse bu İbrahim Aleyhisselam'ın davet ettikleridir. Gider ama orada günaha girer de öyle dönerse kişi ibadetleri makbul olmadan dönerse o şeytanın davet ettiğidir. Bir de Allah-u Teala'nın davet ettiği kimseler vardır ki onlar da oraya giderler ve son nefeslerini orada teslim ederler. Evet. Ve oraya defnedilmek suretiyle her daim oranın sakini olurlar. Onlar da Allah-u Teala'nın davet ettikleridir şeklinde ifade edilir. Allah-u Teala cümlemizi oraya gidip de günahlarından arınmış olmayı nasip eylesin cümlemize inşallah. Çünkü bu arınma çok önemli bir husus. Hani siz dediniz ya maksadı hasıl olur, maksadına erişir diye birçok edebi ifadelerde de bunlar bu şekilde dile getiriliyor. Sizin güzel ağzınızdan da gönül dilinizden de bunları sık sık dinleyeceğiz inşallah
0: Hatipler,
1: bu akşam.
0: Hocalar muhataplarının evet. gölgeleridir. Bizleri izleyen saygıdeğer seyirciler de hikmet dolu, muhabbet dolu ki Cenab-ı Hak bizim sözlerimize tesir halk ediyor.
1: Eyvallah hocam.
0: Onların dualarının bereketiyle.
1: Allah razı olsun hocam. Tabii burada sizin gönül diliniz de çok mühim hocam. Siz tevazu yapıyorsunuz ama ben de hakkınızı teslim etme noktasında Allah razı olsun diyorum. Dolu dolu, muhabbetli, gönül diliyle hitap eden birçok önemli hususlara bugün konuşacağız.
0: İnşallah.
1: Dilerseniz sohbetimize de hocam... İlk tecrübe anındaki o yoğun duygularla başlayalım. Siz de birçok defa hacca gitme nasip oldu.

0: tecrübe ettiniz ve dolayısıyla haccın o ilk veyahut da ilk defa gitmiş olan bir kardeşimizin gönlünde uyanan o gönüldeki yansımalar var ya hocam, insan da hiç unutmayacağı anılar bunlar. Buradan başlayabiliriz sohbetimiz.
1: İnşallah. Buyurduğunuz gibi üst sınıf insan çağrılıyor. İnşallah biz Cenab-ı Hakk'ın ya da İbrahim Aleyhisselam'ın çağırdıklarından oluruz.
0: Amin.
1: Değil mi? Şeytan bizden uzağa gitsin. Biz de ondan uzaklaşalım. Zaten hac nefsin belini kırmaktır. Hacda şeytanın zelil olduğu kadar hiçbir zaman şeytan zelil olmuyor. Arafat'tan hacı iniyor ya, şeytan tasını tarağını topluyor. O mübarek beldeyi terk ediyor. Çünkü insanlar tertemiz oldular, pirupak oldular. İnşallah hacı olmak önemlidir. Fakat hacı olup da hacı ölmek daha önemlidir. Evet. Hacda berat almak önemlidir. Hacda beratlar alınır. Fakat o beratla Rabbimizin huzuruna varmak daha önemlidir.
0: Eyvallah.
1: Bu Şam-ı Şerif'ten bir hac kervanı yola çıkacak. O hacıları götürecek, eşrafı götürecek kişi yanında da böyle saf, temiz kalpli bir çalışanı varmış. Demiş ki bunu da götüreyim yanımda. Hayır olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bize nail olur bunun vesilesiyle. Hac yoluna düzülmüşler. Haclarını hitama erdirmişler. Haccın farz olan tavafı, ziyaret tavafını bitirdikten sonra haccın vacibi olan sahaya geçmişler. Safa ile Merve arasında gidip geliyorlar. O götüren kişi eşrafa demiş ki bak bizim geliyor o güzel insan. Buna biraz takılalım da yarenlik edelim. Hani biraz gülelim demiş. Demiş ki Ali'ymiş ismi. Ali kardeş demiş. Biz beratlarımızı aldık. Sen de aldın mı? Bana kimse berat vermedi demiş. Biz aldık demiş. Ali efendi ağlayarak Kabe-i Müşerrefe'nin kapısına yapışmış. Daha şiddetle ağlıyor. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbel Alemin. O Şam-ı Şerif'ten beni getiren kişi ve eşraf çok zenginler. Onlar beratlarını aldı da ben fakir garip olduğum için mi beratımı alamadım diye ağlamaya başlamış. Öyle gönlü temiz ki diyor ya İbrahim Hakk'a Erzurumlu Hazretleri harabat ehline hor bakma şakir
0: viraneye
1: definelere malik nice viraneler var. Defineler viranelerde. Ya da Hoca Ahmet Yesevi aslın neslin ellik suyu damlası çöpü görsen özünden eksik değil mi? Sen bir damla sudan ibaretsin, topraktan ibaretsin. Evet. Zenginliğin ne olursa olsun, makamın ne olursa olsun kimseye hakir görme. Hiçbir yerde görme, hele Hicaz'da hiç görme. Evet. Oradan gayipten bir ses işitiyor Ali kardeşimiz. Gökyüzünden yeryüzüne işte senin beratın diyorlar. Alıyor beyaz bir kağıtta berat yazılmış. Mührü vuran Resulullah'ın mührü. Koşarak gidiyor. Say yapan, o kendini getiren eşraftan kişiye. Ben de beratımı aldım diyor. Alim bir zat, Resulullah'ın mührünü de biliyor ya. Ağlayarak Safa ile Merve'de dizlerini yere çöküyor. Eyvah ediyor, ellerini dizine vuruyor. Biz ne kadar yanlış ettik. O kardeşimizin kalbini kırdık, beratını aldı. Allah bizi affetsin diyor. Hacları tamam oluyor, geri dönüyorlar. Şam-ı Şerif'e geldiğinde Ali kardeşimiz kendini getirene diyor ki bu beratımı ben kaybederim. Eğer ben sizden evvel ölürsem beratım sizde kalsın. Kefenime içerisine beratı da koyun. Rabbimin huzuruna beratımla gideyim. Tamam diyor, beratı alıyor, sandığın içerisine koyuyor. Yıllar geçiyor, Ali kardeşimizin günü tamam oluyor. Her nefis ölümü tattığı gibi o da rahmet-i rahmana kavuşuyor. Fakat kendisini yıllar evvel getiren, hacca getiren kişi, zengin kişi bir ticaret kervanıyla şehir dışına çıkmış. Dönmüş gelmiş ki Ali kardeş ölmüş. Demiş ki hacda ona yarenlik ettik, bir saygısızlık ettik, hürmetsizlik ettik. Beratını aldı Ali. Bana da emanet etti, vasiyet etti. Ben yoktum. Hiç değilse vasiyetini yerine getireyim. Sandıktaki beratı alayım. Gideyim onun kabrinden biraz eşeyim. Beratı koyayım ki vasiyeti yerine gelsin. Sandığı arıyor, sandık yok. Sandıkta yok. Allah. Kütüphanesini arıyor, kütüphanede yok. Evin en önemli köşelerine bakıyor, bulamıyor. O heyecan hali.

0: Ayırma mümini inanan dosttan, zulümden kurtulsun şanlı Türkistan, duamızı kabul eyle Allah'ım. Dünyanın dört tarafında mazlumu, nusretinle bitsin küfrün zulümü. Kafire ver ol azabı elimi, duamızı kabul eyle Allah'ım. Veda hutbesinin sırrına nail, eyleyip bizleri hakka kıl mail, günaha düşürüp eyleme zail, duamızı kabul eyle Allah'ım. Kalbimize, ruhumuza birlik ver, kardeşlik ruhuyla bize dirlik ver, hakka sarf edecek hayru varlık ver, duamızı kabul eyle Allah'ım. Arafat'ta arif eyle bizleri, hak yoluna sarif eyle bizleri, huzurunda maruf eyle bizleri, amin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Arafat, amin. Arif olma mekanıdır. Arafat, sırra erme mekanıdır. Arafat, metahımdan alan alsın, derin deryadan almışam, bugün aşkın pazarıdır, veren Mevla'dan almışam. Zebunsuz söyleyen dilden, seherlerde esen yelden, şat Fırat'tan nehr-i Nil'den, gelen dalgadan almışam. Salatı, farzı, sünneti, dini, imanı, gayreti, ceddi, mezhebi, milleti, açan künyeden almışam. Benim dersim tamam 90, demesinler buna 90. Gece zikrettiğim zaman, gece zikrettiğim zaman demesinler buna 90. Benim dersim tamam 90, 9 esmadan almışam. Celali, cemalin cimdir, muradım elifle mimdir, sorarlarsa mürşidin kimdir, Beşir ağamdan almışam. Bayburtlu Celali Baba'nın bir şiiri, bir gece rüzgar esmiş, o rüzgar Arafat'tan gelen rüzgardır. O Arafat'tan gelen rüzgarla Bayburtlu Celali Baba bu güzel şiirini ifa eylemiş. Demek ki Arafat metah yeridir. Arafat zenginliklerin dağıtıldığı yerdir. Arafat aşık olma mekanıdır. Arafat sırra erme mekanıdır. Evet. Sırra erilen yerdir. Milyonlarca hacı vardır. Ve o milyonlarca hacı içinde Allah'a en yakın, o milyonlarca hacının içerisinde muhakkak Allah'a en yakın biri vardır. Ve o birinin hürmetine bütün hüccacı kiramın haccı kabul olur.
1: Elhamdülillah. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Namazlarda da öyle değil mi hocam? Cemaatle kılmanın ehemmiyeti anlatılırken cemaatin içerisinde bir kişi Allah-u Teala'nın huzurunda huşu ile, hudu ile namazı kılmışsa, Allah-u Teala onun ibadetini kabul etmişse cemaatin içerisindeki diğer Müslümanların, müminlerin de ibadetini kabul ediyor
0: ve ona eşitliyor.
1: Evet.
0: Yani derecesini yükseltiyor.
1: Dolayısıyla hac ve umrede de Arafat'ta o birlik beraberliği sağlamak tabii ki bireysel anlamda arınmanın olduğu bir mekan ve ibadet olması açısından önemli ama cemaat halinde milyonlarca Müslümanın orada bulunması çok büyük bir rahmet. Siz dediniz hocam Arafat bilmek demektir. Ki nefsini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla Arafat'ta insanoğlunun kendini bilmesi, nefsini bilmesi, Allah-u Teala'ya yakınlaşması konusunda çok büyük bir hikmete mebnidir. Allah-u Teala cümle ümmeti Muhammed'e Arafat'a ulaşabilmeyi, amin, nefsini tanıyabilmeyi ve dolayısıyla Rabbini tanıyabilmeyi, o marifete, marifetullah'a ulaşabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ve onu müyesser eylesin, kolay, amin, kılsın. Amin. Çünkü zor bir meşakkattir. Aşk var, vuslat var. Dolayısıyla imtihanları da çok fazladır. Buyursun.
0: Zor bir meşakkattir ama hiçbir ibadette olmayıp, evet, sadece hac ve umre ibadetinde olan, niyetinde olan bir ibare var. Biz ihrama büründüğümüz zaman, evet, hacca ya da umreye niyet ettiğimiz zaman diyoruz ki Allah'ım niyet ettim. Senin rızan için hac yapmak istiyorum ya da umre yapmak, evet, istiyorum. Bunu benim için kolaylaştır, evet, ve benden kabul eyle. Evet. Muhterem hüccac, muhterem umreye giden dostlar. Eğer gönülden ya Rabbi bu ibadeti benim için kolaylaştır diyorsan Allah o haccı ya da umreyi çok kolaylaştırıyor.
1: Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnet-i seniyesidir. Başka hiçbir ibadet için böyle söylememiş ama bu ibadet için kolaylaştır, evet, şeklinde niyetine, evet, dahil etmiş. Bu da bizim için büyük bir öğreti. Dolayısıyla hocam aslında çok önemli bir hususa değindik. Oradaki o Allah-u Teala'yı tanıma, kendi nefsini tanıma hususunda bir vuslat durumu söz konusu ki siz şahsınızla dahil olmak

0: üzere mutasavvuf şairlerin, evet, Allah-u Teala'yı marifetullah noktasında çaba sarf eden birçok şairlerin, edebiyat erbabının bu konudaki benzetmeleri bize çok büyük şey anlatıyor. Bu noktaya değinelim istiyorum ama öncesinde bir virgülle soluklanalım.
1: Soluklandıktan sonra da saygıdeğer seyircilerimiz demesin, hocam siz Beytullah'ın yapımını anlatıyordunuz, Arafat'a gittiniz, evet, oraya dönmediniz.
0: Oraya
1: biliyorum, oradayım. Ama söz sırası geldi mi sözü söylemek zorundayız. Oraya dönüp ondan sonra
0: Kabe'nin o Selencam'ını
1: evet,
0: çünkü Nuh Aleyhisselam, evet, döneminde de
1: ve İbrahim Aleyhisselam. Evet.
0: İnşallah değinelim
1: İnşallah
0: hocam.
1: Ondan sonra dönelim.
0: Eyvallah hocam, sağ olun. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde muhabbetimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla birlikte Türk Edebiyatı'nda hac ibadetini konuşuyoruz. İbadetin edebiyatı olan yansımalarından, sadece beden arınmasından ziyade, coğrafi bir yolculuktan ziyade kalemlere, mısralara yön veren ve onlara yansımasına vesile olan o kıymetli ibadetin önemini, ehemmiyetini konuşuyoruz değerli hocamızla birlikte. Özellikle de tasavvuf şiirlerindeki yansımalarına da bakıyoruz efendim.

0: Efendim ki tasavvuf şairleri bu yolculuğu bir kalbi bir manevi arınma noktasında kalp haccı olarak da nitelemişler. Bu kalp haccı dünyadan arınma, tecerrüt etme, sıyrılma noktasında Kabe-i Muazzama'nın da sevgiliye vasıl oldukları, sevgiliye ulaştıkları bir mekan olarak tasvir ettiklerini görüyoruz. Muhterem hocam, Kabe-i Muazzama'yı hayatın her anında aslında karşımıza çıktığı gibi, çünkü her ibadetimizin de bir kıblesi var. Namazlarımızın kıblesi de Kabe-i Muazzama'dır. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama'nın bir önceki bölümde de ifade ettiğiniz Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte kurulması, daha sonra Nuh Tufanı ile birlikte tahrip olması, tadilat görmesi gibi hadiseler var İbrahim Aleyhisselam tarafından ve aynı zamanda tasavvuf şairlerinin de vurguları var, değil mi hocam?
1: Gani Mevlam fırsat verse, varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem görsem ağlayı ağlayı, lebbeyk düzülse dilime, delil yapışsa elime, ihram bezini belime, sarsam ağlayı ağlayı diyor Aşık Yunus Emre Hazretleri. Şimdi bu delil kim diyebilirler ya, bu delil kim? Delil aslında bugünün rehberinin bir üstünde. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı ve şirketler hac organizasyonunu yapmadan evvel Suudi Arabistan'dan deliller, bu işi bilenler, organizatör ve rehber olanlar Türkiye'mize gelirler. Her vilayete bir delil gelir. O vilayetteki hacıları toplar ve Hicaz'a götürür. Delil bu. Evet. Yani delil olanın rehberi. Hatta Tokat'ın Erbaa'ya bir delil gelmiş. Bir kış mevsimiymiş. O kış mevsiminde soğuk sudan, akan şadırvandan, o soğuk berrak sudan abdestini almış da, abdest bittikten sonra demiş ki, vallahu azim bir hacca bedeliydi. Yani öyle soğuk ki, öyle bir meşakkat ki. Hakikaten öyle, bizim Anadolu insanımız buz gibi sulardan soğuk alır. Eskiden banyoların olmadığı dönemlerde buz gibi Fırat'tan, Dicle'den o nehirlere girip buzu kırarak abdest alır, gusleder. Ama o buz gibi sudan alan, abdestini alan Anadolu insanımızın kalbi nedir? Sıpsıcaktır.
0: Evet. Havası suyu serttir ama kendisi de mert.
1: Kendisi merttir. Eyvallah. Kendisinin gönlünde Cenab-ı Hakk'ın aşkı vardır. Kendisinin gönlünde peygamberin aşkı vardır. Kendisi harem-i şerifi duyduğu zaman her zaman tir tir titrer. Anadolu'nun evlerine gittiğiniz zaman örtülerde bir tarafta Kabe-i Muazzama'nın resmi motifi, bir diğer tarafta Ravza-i Tahire'nin motifi, bir diğer tarafta da Mescid-i Aksa-i Şerif'in motifi vardır. Her evde bulunur ve bizim insanımız Kabe-i Muazzama'ya ayaklarını uzatıp yatmaz, edep eder. Kur'an-ı Kerim'in olduğu odada uyumaz. Aynı Şeyh Edebali'nin dergahında Osman Gazi'nin ayaklarını uzatıp uyumaması gibi. Ve onun üzerine bir rüya görecek, göğsünden bir çınar ağacı neşet edecek. Üç kıtaya yayılacak kolları, Şeyh Edebali rüyayı tabir edecek ve kızını ona nikahlandıracak. Niye onunla nikahlandıracak ki? Benim neslim, benim kızım senin helalin olsun ki bu senin nesline Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e hürmetinden ötürü üç kıtaya hükmedebilme istidadını verecek, kuvvetini verecek.
0: Öyle diyor. Bir şey ki hocam, daha sonra gelen hem zahiri sultanlar olmuşken bir tarafları da bir manevi sultanlıkla da bahtiyar olmuşlar, nasipdar olmuşlar. Hem zahiri beldeleri fethederken bir tarafta da gönülleri de fethetmişler.
1: Fethetmişler. Zaten yani buyurduğunuz gibi atın üstünde Yavuz Sultan Selim olmuşlar. Attan indiğinde Yunus olmuşlar. Evet. Ama gönülleri hiç kırmamışlar ve şura çok önemli. Gönlü kırmayı Kabe'yi yıkmaktan daha zul saymışlar. Niye? Kabe-i Muazzama'dan bir taş yıktın, duvarından bir yerini yıktın. Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfarda bulunursun. Ora Cenab-ı Hakk'ın beytidir. Onun yerine taş koyabilirsin. Ama o insanın gönlünü yıktığın zaman o gönlü yeniden tamir edemeyebilirsin. Onun için gönül yıkmamak gerekiyor. Aman hac yolculuğunda veya her daha

0: Hayatımızın her döneminde sakın sakın gönül yıkmayalım. Gönül yıkmayan bir medeniyet kurmuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Şimdi Aşkeri Yunus'tan bahsettik. Osmanlı'nın kuruluşundaki Ertuğrul Gazi'den bahsettik ya. Osman Gazi'den, evet. Edebali Hazretlerinden bahsettik ya. Ertuğrul Gazi derken yine bir şairin Medine-i Münevvere'de yazdığı Ertuğrul Gazi kelimesinin geçtiği, ibaresinin geçtiği bir şiir aklıma geldi.
1: Tabii hocam.
0: Medine-i Münevvere maalesef Osmanlı'nın elinden çıkmış. Geri dönmek zorundayız. Fakat Medine-i Münevvere'nin son müdafısı Fahrettin Paşa'dır. Evet. Fahrettin Paşa dönmez. Askerleriyle birlikte 2 ay 10 gün yiyecek de yoktur, çekirge yerler. En sonunda der ki, ben askerlik görevimden istifa edeceğim. Medine-i Münevvere'ye mücavir olarak yerleşeceğim. Hatta yatağını döşeğini getirir, Mescid-i Saadet'in içerisine sarar. Bugün Hazreti Ebu Bekir Sıddık kapısından girdiğimiz zaman oradaki bir köşeye Fahrettin Paşa bavulunu, döşeğini getirir. Der ki ben peygamberimizi bırakıp gidemem. Anlaşmanın maddesi gelir. Derler ki ister asker ol ister sivil, senin de geri dönmeni istiyor. Fahrettin Paşa ağlar. Günlerce ağlar. Onun bir kumandanı vardır, gözü yaşlı, şair bir kumandanı. Geçer şebekeyi Resulullah'ın önüne de şunları söyler. Bir ulul emir idin, emrine girdik. Ezelden beyatlı hakanımızsın. Az idik sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ruhumuz Ravza'nı bekler. Bizim ruhumuz her daim Ravza'yı beklemiş.
1: Hadimidir.
0: Bazen, efendim?
1: Hadimidir.
0: Oranın. Hadimidir. Oranın hizmetkarıdır. Madden orada her daim olmuşuz. Gideriz geliriz. Ama bizim insanımızın manen de ruhu oradadır. Evet. Rüyalarındadır, hayallerindedir. Her zaman Medine'de, Mekke'de kendini bulabilir. Bursa'da geliyor birisi, yemin etmiş. Hanımına demiş ki eğer ben bu sene hacca gitmez isem benden boş ol. Kadı kimdir? Üftadı Hazretlerine daha sonra intisap edecek. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleridir. Tabii bunu yemin eder, hacılar gider. Böyle bir yemin etmiştir. Gider eskici Mehmet dedeyi vurur. Eskici dede de Üftadı Hazretlerinin müritlerindendir. Durumunu arz eder. Merak etmedir, seni yollarız. Cenab-ı Hak tayyi mekan yaptırma kudretindedir. Ol dedim olur. Bir anda burada olursun, öbür tarafta olursun. Hatta birçok insanın Kabe-i Muazzama'da tavaf ettiğini, namaz kıldığını görenler var. Adam başka bir yerde, adam Türkiye'de, yemin ediyor ki ben seni tavafta gördüm. Ben seni namaz kılarken gördüm. Allah dostlarının birçoğu manevi olarak, değil mi?
1: Evet.
0: Cuma namazına Harem-i Şerife gider ve gelir. Bu Cenab-ı Hakk'ın izniyledir. Tabii. Yeter ki gönlün orada olsun. Tabii hacılar döner, bu daha evvel gelir. Bir hafta 10 gün sonra gelir. Hanımına nasıl geliyorsun der. Ben senden boş oldum. Sen hacca gideceğim dedin ve hacca gitmedin. Ben gidip geldimdir. Ya sen nasıl gidip geldin? Mümkün mü? Aylar sürüyor gidip gelmek. Tabii bugün gibi uçak yok. Gider günün kadısına şikayet eder. İş çok uzun. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dinler. Ve neticede der ki ben işte şundan hurmalar aldım. Bir emanet aldım, bir gümüş aldım, kervana bıraktım. Onlar beni gördüler, gelirler. İş anlaşılır ki o adam hacca gidip gelmiş. Seni kim gönderdi? Eskici Mehmet dede. Onu çağırırlar. O da Üftadı Hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. Bu vesileyle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üftadı Hazretlerine intisap eder. Nasıl maddi olarak bir yolculuk varsa, buyurduğunuz gibi manevi olarak da yolculuk vardır. Bizim ruhumuz her daim Harem-i Şerif'tedir. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Allah-u Teala ayırmasın.
0: Amin.
1: Ruhumuzu oradan ayırmasın.
0: Amin.
1: Ayaklarımızı, bedenlerimizi de, kalemlerimizi de oradan ayırmasın inşallah diyelim. Oranın hadimi

0: olmak şerefinden bizleri mahrum etmesin.
1: Amin.
0: Rabbimiz Teala. Muhterem hocam, Kabe-i Muazzama'nın Adem Aleyhisselam'la birlikte kuruluşundan bahsettik. Aklılarımızda kalmasın diye izleyicilerimiz de merak etmesin. O hususu tamamlama noktasında hatırlatmış olayım. Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufanla birlikte tahrip oldu. Ancak İbrahim Aleyhisselam orayı tekrar inşa etti değil mi? Oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesi, teşrif etmesi noktasında da bir duası vardır Rabbimize. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Bu hususa dair neler söylemek istersiniz?
2: Hatta inşa ederken makam İbrahim var.
0: Evet.
2: Hemen Mültezem'in, Kabe'nin kapısının karşısında, evet, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izlerinin bulunduğu makam var. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ederken, "Ya Rabbi, bu kayaların arasına, bu çölün ortasına ben senin beytini inşa ediyorum ama buraya kim gelecek?" diye içinden geçirir. "Ya İbrahim'dir. Sağa bak, sola bak, önüne bak, arkaya bak, doğuya, batıya, kuzeye, güneye bak." İbrahim Aleyhisselam her baktığında milyonlarca insanın, yani İbrahim Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar gelecek insanların ihrama bürünmüş "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek" telbiye seslerini duyar ve o insanları görür. Her yer boşalır, Kabe boşalmaz. Her yerden insan zaman zaman gider gelir. Beytullah'ta 24 saat gecesi yoktur, aydınlıktır ve hiç Mescid-i Haram'ın 99 kapısı var. Mescid-i Haram'ın kapısından girmeyen an itibariyle, saat itibariyle yoktur. Sadece Arafat günüdür.
0: Evet.
2: Arefe günü, hacılar Arafat'a gider. O gün de orada tavaf edenler vardır. Kim vardır? Yerliler vardır. Yerliler de hacılar Arafat'ta olduğu için Arefe günü ne yapar? Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederler. Nafile tavaf
0: sakin
2: ederler.
0: Sakin bir şekilde, evet, buldukları için.
2: Milyonlarca insan dünyanın her bir tarafından, 7'siyle 77'sine kadar, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, muhabbetle, lebbeyk sedalarıyla Beytullah'a girer de o milyonlarca insanın ayağı hiç kesilmez. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'a gösterdiği meselenin tezahürüdür. Ete kemiğe bürünmüş halidir. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki İbrahim Aleyhisselam'ın ve Cenab-ı Hakk'ın davetine uyan milyonlarca hacı o mübarek beldeye gitmekte. Ve çok görürüz orada vefat etmiş İmam Efendi, Kabe-i Muazzama'nın imamı ve Mescid-i Nebevi'nin imamı, belki bir vakitte hac döneminde de olsun, umre döneminde de olsun 5-10 cenaze namazını kıldırır. O cenazelerde bizzat gördük, görenler de vardır. İhramlı vefat etmiş. İhramlı vefat ettiği için ihramına bürünmüş şekilde, yüzü açık, ayakları açık, kefen bezi sarılmamış şekilde ihramlı olarak huzur-u ilahiyeye, kabre indirilenler de vardır. Evet. Bu ne güzel bir bahtiyarlıktır. İşte bizim edebiyatımız buna şahitlik etmiş.
0: Evet hocam. Aynı sahabe efendilerimiz hani savaşlarda, gazvelerde şehit olduğu zaman anlatılır, birçok kardeşimiz dinlemiştir. Sahabelerin o dönemki yokluktan dolayı küçük bir bez parçasını kefen niyetine kullanılırken ayaklarını kapattıklarında başı açıkta kalır. Başını örttüklerinde ise ayakları açıkta kalır ya. O durumu yaşarcasına günümüzde.
2: Adeta değil mi?
0: Evet hocam.
2: İhram
0: bu,
2: öyle.
0: Onu yaşamak da tabii ayrı bir bahtiyarlıktır. Buradan yola çıkarak hocam, Medine-i Münevvere'de Fahrettin Paşa'dan bahsettiniz mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Medine-i Münevvere'ye duyulan o hasret birçok kelama, birçok kaleme ilham olmuştur. Bunlardan bir tanesi de özellikle de sizden çok dinlemek istediğimiz sakın terki edepten mısralarıyla başlayan şair Nabi'nin bu yaşadığı hadise, sarsıcı hadiseyi sizden dinleyelim isterim.
2: Şair Nabi'nin mezarı Karacaahmet'tedir.
0: Türkiye'de, İstanbul'da.
2: Evet, İstanbul'da, Üsküdar'da, Karacaahmet mezarlığında şair Nabi'yi ziyaret edebilirler. İnşallah. 17. yüzyılın büyük şairlerindendir. Hikemi tarzı usubuyla devamlı şiirlerinde hikmeti söyleyen şairdir. Evet. Yani nasıl Divan-ı Hikmet'in sahibi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri varsa, o şeyden,

0: Kolden gelen Nabi de Urfalıdır. Na ve bi. Matematikte bir kural vardır. İki eksiği çarparsanız artı olur.
1: Evet.
0: Na da olumsuzluk ekidir. Bi de. İki olumsuzluktan bir Nabi çıkar. İsmi de Yusuf Aleyhisselam'ın ismindendir. Yusuf Nabi'dir.
1: Yani bir hiçlik vurgusu da var aslında,
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Hiçlik var, evet. Zaten önce yok olacaksın ki sonra, evet, var olasın. Yok olunmadan var olunmaz.
1: Eyvallah.
0: Hacda da insan yokluk elbisesine bürünür ama var olarak geri döner.
1: Evet.
0: Yok olur sonra var olur. Nabi hac aşkı var gönlünde fakat maddi imkanı yok, fakir. Devrin paşası hacca gidecek. O da eşrafı toplamış. Yaverine demiş ki, kervanımızla birlikte yola çıkacağız. Yalnız bizim kervanlarımıza eşlik edecek, hizmet edecek bir kervancı başı bul. Onunla birlikte hacca çıkalım inşallah, yola başlayacağız. Bidayetine. Yaveri bir kervancı başı aramaya çıkmış. Urfa'nın kapalı çarşısında Nabi denk gelmiş arkadaşı ya. Selam kelam ettikten sonra, Yusuf hiç tanıdığın kervanlara eşlik edecek kervancı başı var mı? Ne yapacaksın der. Paşa ve eşraf hacca gidecek, onlara refakat edecek birisi gerek. Beni gönderdir. Der ki, Yusuf seni göndereyim ama sen bu mesleği daha evvel hiç icra etmedin. Sen iyi bir şairsin. Gidip gelinceye kadar onlara gerekli hizmette bulunmazsan bak benim yüzüm akken kara olur, rezil oluruz. Sen beni gönder. Ben o kervancı başılardan daha çok hizmet edeceğim. Ben hac aşkıyla yanıyorum. Cenab-ı Hak bana böyle bir ayağıma fırsat getirdi. Gönder, senin yüzünü ağartacağım der. Merak etme. Arkadaşlık pekey demekle kaimdir. Arkadaş arkadaşına bir şey söylediği zaman tamamdır. Nereye gidiyoruz, kaç günlüğüne gidiyoruz diye sormaz. Tamamdır. Tamamdır.
1: Ne zaman der değil mi hocam?
0: Evet.
1: Nereye demez.
0: Ne zaman. Evet, aynen öyle. Ne zaman der değil mi? Nereye, evet, demez, ne zaman der. Pekeydir. Nabi kervanın başında yola çıkarlar. En önce Anadolu'dan gidişte Medine-i Münevvere, Anadolu'ya, Türkiye'mize yakın olduğu için ilk önce Medine-i Münevvere'deki Resulullah Efendimiz ziyaret edilir. Yeşil günlerce yolculuğun sonunda Yeşil Kubbe, Kubbe-i Hadra artık görünmektedir. Kervan yorulmuştur. Paşa Nabi'ye der ki, biz biraz istirahat edelim, uyuyalım. Sen bizi sabah namazı vaktine yakın kaldır, abdestlerimizi alır, sabah namazını inşallah Mescid-i Nebevi'de kılar, daha sonra da Resulullah Efendimiz'i ziyaret ederiz der. Tamam der. Paşa ve eşraf Yeşil Kubbe'ye doğru, Yeşil Kubbe cihetine doğru ayaklarını uzatmış, uyuma halindedirler. Nabi bu olaydan çok rahatsız olur. Bura Resulullah Efendimiz'in mekanıdır, vilayetidir, şehridir, mescid-i saadettir. Ey sevip sevilen, mahbub edilen, ey sevip sevilen, mahbub edilen, dost seni seçmezdi sen olmasaydın, değil mi? Kokunu getirir seherde yeller, muhabbetle coşar baharda seller, laleler, sümbüller, nergisler, güller, çiçekler açmazdı sen olmasaydın. Senin için geçilir darlar eşikler, toplanır cem olur cümle maşuklar, tek taş gibi aşıklar, Kevser'den içmezdi sen olmasaydın.
1: Amin.
0: Her şey Resulullah Efendimizin o mübarek sevdasından, muhabbetinden cuşa geliyor.
1: Amin.
0: Muhammed Mustafa Ahmet-i Muhtar, mislinle dünyada ne ukbada var, sendeki güzellik, sendeki nişan, ne huri, ne kılman, ne melekte var. Hüsnünü görenler oldular hayran, dilinden dökülür ayet-i Kur'an. Sendeki güzellik, sendeki bu şan, ne Yakup, ne Yusuf, ne Kenan'da var. Allah Allah, sana bir kitabı verdi Zülcelal. Hükmü hep bakidir, hiç bulmaz zeval. Sendeki nübüvvet, sendeki kemal, ne Tevrat, ne İncil, ne Zebur'da var. Sana dostum dedi ol bari Hüda, senin için alem geldi mevcuda. Sendeki muhabbet, sendeki sevda, ne Mecnun, ne Leyla, ne de Hicran'da var. Bunu da Bayburt'ta Hicrani Baba söylüyor. Bizim muhabbetimizin kaynağı, şairlerin, ediplerin, mütefekkirlerin, Allah dostlarının, aşıkların muhabbetinin kaynağı, temeli peygamber sevgisidir. Peygamber sevgisini aldığınız zaman bomboş olur bir insan. Peygamber sevgisi kişiyi Cenab-ı Hakk'a ulaştırır.

0: O sevgiyle cuşa gelir adeta. O peygamberimizin mübarek şehrinde, mübarek ravzasına doğru ayaklarınızı nasıl uzatırsınız diyecek ama hizmetçidir, dili kısadır. Ne diyecektir? Paşanın da Fatih Hocam gözleri uyumuştur fakat kalp uyumamıştır. Daha uykuya geçememiş. Ne abi? İrticalen, irticalen doğaçlama demek. O anda gelen, evet. O anda dile dökülen bir şiiri biraz da sesli bir biçimde okuyacak. Paşa da dinleyecek. Sakın terki edepten, kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla nabi gir bu dergaha. Bu segâh-ı enbiyadır, metaf-ı kusyandır bu. Özetle diyor ki, edebi terk etmeyin. Bura Resulullah'ın mübarek şehridir. Ayaklarınızı öyle gelişi güzel uzatıp yatmayın. Kemal-i edepten ayrılmayın. Paşa bunu duyuyor. Nabi'nin elinden tutuyor. Diyor ki Nabi, bu şiir aramızda kalsın. Sakın Anadolu'ya döndükten sonra bir yerde okuma. Rezil oluruz der. Evet. Tamam der, şiir aramızda. Eşrafı kaldırır. Abdestlerini tazelerler. Tam sabah ezanları vaktidir ki Mescid-i Nebevi'ye vasıl olmuşlardır. Mübarek Mescid-i Saadet'in müezzini Nabi'nin biraz evvel paşaya okuduğu, sadece Nabi'nin, paşanın ve Allah'ın bildiği o şiiri Sala makamında Medine-i Münevvere'nin minarelerinde okumaktadır.
1: Allah.
0: Sakın terki edepten, kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla nabi gir bu dergaha. Bu segâh-ı enbiyadır, metaf-ı kusyandır bu. Nabinin de yüzü bembeyaz kesilir, kireç gibi olur paşanın da yüzü. Sabah namazını zor kılarlar, Mescid-i Nebevi'nin müezzininin yanına koşarlar. Bu hali sorarlar. Müezzin der ki, Resul-i Kibriye Efendimiz rüyama geldi. Dedi ki, ümmetimden Nabi isminde biri geliyor. Bu mübarek mekanın, şehrin kutsiyetine, önemine binaen bu şiiri okudu. Sen de al oku. Resulullah emretti, ben de okudum diyor. Nabi diyor ki, ümmetimden mi dedi, ümmetimden mi dedi? Evet, ümmetimden dedidir. Nabi orada bayılır. Daha sonra kendine gelir, haclarını yapar dönerler. 500 yıl sonra Semerkant televizyonunda Nabi'nin bu meselesi anlatılır. İşte peygamber sevgisi ve hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de edebimizi kaybetmemek gerektiği hususuna ilişkin çok önemli bir mesele.
1: Evet.
0: İmam Malik Hazretleri, Maliki mezhebinin kurucusu, kabri şerefi de Cennetül Baki'dedir. O mübarek harem hududuna gelmiş, çadırını kurmuş ama diyor ki Mikad'a gelmiş, evet. Medine Mikad'ına, haremine, haremin hudutları var. Osmanlı dedelerimiz de taşlarla orayı işaretlerle belli etmiş, orada çadırını kurmuş. Demiş ki ben Medine haremine peygamberimizden bir haber almazsam gelemem.
1: Allah.
0: Saygısızlık olur, hürmetsizlik olur. Ben kimim ki peygamberimize gidip gelişi güzel ellerimi kollarımı sallayarak ziyaret edeceğim. Öyle peygamberimizi ziyaret ederken laubali olanlara ve telefonla ortalığı çekenlerin kulakları çınlasın, onlara duyurulur. Oraya kemali edep hürmetle girilir, Allah'a teslim olunur. İmam Malik çadırında oturuyor, bir haber bekliyor. Medine ehlinden birinin de borcu var. Borcunun günü gelmiş, borcuna karşılık bir yer satamamış, borçlu borcunu istiyor. Parası yok, kimseden de para bulamamış. Boynu bükük, gözü yaşlı peygamberimizin kabri şerefinin karşısına geçmiş, kabri saadetin karşısına ağlamaya başlamış. Demiş ki ya Resulallah, ben senin ehlindenim, ben mücavirim. Senden başka gelecek kimsem yok. Ya Resulallah, borcum var, borçlu borcunu istiyor, bana yardımcı ol. Resulullah gece rüyasına giriyor. Diyor ki git harem hududunun da İmam Malik çadırını kurmuş. Git benden selam söyle. De ki İmam Malik ümmetimdendir. Gelsin beni

0: ziyaret etsin diyor Resulullah Efendimiz dediğimi söyle, o senin ihtiyacını giderir. Adam uyanır uyanmaz sevinçle, koşar adımlarla harem hududuna gider. Çadırdan İmam Malik diye bağırır çünkü peygamberimiz adresi vermiş. Buyur der. Resulullah Efendimiz sana selam söyledi. Dedi ki İmam Malik benim ümmetimin has evlatlarındandır. Gelip beni ziyaret edebilir. Bir kez altın atar. Hele söyledi, elini tutar. Resulullah benim için ne söyledi? Dedi ki İmam Malik benim ümmetimin has evlatlarındandır, gelip beni ziyaret eder. Bir kez altın daha atar. Üçüncü defa sorar. Üçüncü defa peygamberimizin o mübarek sözünü söyler. Tekrar atar. Adam bakar ki üç kese altının içerisindeki altınların bedeli borcunun karşılığı. Allah. Ne söyledi Resulullah? Der ki artık ben söyleyemem. Tamam. İmam Malik böyle gider ziyaret eder. İbrahim bin Ethem Hazretleri.
1: Hocam çok özür dileyerek bölüyorum sizi. İbrahim bin Ethem Hazretlerine de yine değinelim. Ama ümmeti Muhammed olarak bizlerin tek muradı, tek isteği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmanın tescil edilmesidir değil mi? Kabul edilmesidir. Evet. Salavat-ı şerifeler getiririz. Ezan dualarıyla birlikte Efendimiz'e duada bulunuruz. Sırf onun şefaatine nail olalım. Hem ona olan sevgimizin, aşkımızın, muhabbetimizin onda bir karşılık bulduğunu öğrenelim. Hem de onun ümmetinden olarak Allah-u Teala huzuruna çıkalım mahşerde. Bu sevgi ve aşk muhabbetin o vasıl olmanın örnekleri bizleri çok büyük derinden etkiliyor. Bu örnekleri yine devam edelim İbrahim bin Ethem Hazretleri ile, ama öncesinde bir soluklanalım, istirham ediyoruz.
0: Mahşerde ne biler bile senden medet bekler. Evet. Bizi toplayacak evet. İnşallah. Liba-ül Ham sancağının altına. Evet.
1: Bu segahı enbiyadır diyor ya evet. Şairin abi, o peygamberlerin öpmek istedikleri, öptükleri yerdir, eşiktir. Dolayısıyla bizler de inşallah o eşikte bulunabilmeyi, o eşikte son nefesimizi verebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Gücü
0: inşallah. Yeten Medine-i Münevvere'de ölsün i̇nşallah. Diyor, vefat i̇nşallah. Etsin buyuruyor.
1: O hadisi istinaden hocam. Efendim bu muhabbetimizi inşallah bir soluklanmanın arasında, aradığın akabinde tekrar huzurlarınızda devam ettireceğiz. Kısa bir ara, ardından huzurlarınızda devam ediyoruz.
2: مدد يا صاحب الميدان

0: Efendim hasbihalde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla birlikte Türk Edebiyatı'nda hac ibadetini, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yansımalarını konuşuyoruz ve kıymetli örneklemelerle birlikte yaşayan büyük zatların hadiseleri, yaşamış olduğu hadiselerle birlikte konuyu öğrenmeye ve oradaki duyguyu yakalamaya, yaşamaya, hissetmeye devam ediyoruz. Muhterem hocam, en son anlattığınız menkıbeler tabii Şair Nabi'nin hadisesi de olmak üzere sarsıcı hadiseler, bizleri gerçekten oraya bir götürüp getiren ve hikmetli hadiseler. En son İbn Arabi Hazretlerine değinmeden önce İbrahim bin Ethem Hazretlerine de değinmiştiniz. Buradan devam edelim dilerseniz.
1: Menkıbeler saygıdeğer seyircilerimizin dikkatine yaşanan olaylardır.
0: Evet.
1: Hikaye de yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylardır. Hani bazıları der ki bazen şunu söyler, ya bana hikaye anlatma. Efendim o hikaye demek yaşanmış olay demek zaten. Evet. Onun için yaşanan olaylar anlatılacak ki biz ne yapalım, geleceğe yön verelim değil mi?
0: Evet.
1: Tarihi bilmeyen, geçmişini bilmeyenler geleceğe emin adımlarla yürüyemez. Bunların hepsi yaşanmış. Bizim de yaşadıklarımız var.
0: Evet.
1: Ve bu yaşanan ve yaşadıklarımız zaten menakıbnamelerde görmekteyiz.
0: Evet.
1: Menakıbnamelerde bunların hepsi anlatılmakta. Hatırat kitaplarında anlatılmakta. Mesela Ali Ulvi Kurucu ile hatıratım var. Ertuğrul Düzdağ'ın 5 cilt. Muhakkak ben kıymetli seyircilerimize, özellikle gençlere o hatıratın 5 cildini okumalarını tavsiye ediyorum.
0: Hocam Şair Nabi'nin de bir eseri var. Tuhfetül
1: Harameyn. Harameyn mesela. Harameyn'in hediyeleri.
0: Tuhfe hediye demek.
1: Evet. Yani bütün Harem-i Şerife gidenler Kudüs'ün faziletleri, Mekke'nin faziletleri, Medine'nin faziletleri diye hem mensur hem manzum olarak kitaplar kaleme almışlar.
0: Evliya Çelebi sadece bir cildini
1: Seyyahname'nin bir cildini Harem-i Şerife anlatıyor.
0: Necip Fazıl aynı şekilde
1: Hac'da diyor ki Necip Fazıl Arafat'taydım. Arafat'ta diyor bir dakika ancak dayanabildim. Bir dakika durdum, yandım ve Arafat'tan indim diyor.
0: Allah.
1: Bir dakika ancak dayanabildim diyor. Öyle bir manevi atmosfer var ki, manevi bir hal var ki, ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın meselesi var. Diyelim ki Beytullah var, ilmel yakın.
0: Evet.
1: Gittin Beytullah'ı gördün, aynel yakın. Gittin Kabe-i Müşerrefe'ye sarıldın, Hacer-ül Esvet'e yüz sürdün, hakkal yakın.
0: Evet.
1: Arafat var, ilmel yakın. Arafat'ı gördün, aynel yakın. Arafat'ta vakfeye durdum. İşte bu hakkal yakinin adıdır. Ali Ulvi Kurucu'dan bahsettim demin. Rahmetullahi aleyh 20. yüzyılın en büyük yaşayan mütefekkiri, şairi.
0: Evet.
1: Medine-i Münevvere'de 50 yıl yaşadı.

0: 40 yıl Seyyid Ahmet Arif Bey Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yaptı. İslam dünyasının entelektüel bir şahsı, yazar, şair, mütefekkir, münevver ve evliya ve demir hafız, 7 yaşında hafız olmuş Konyalı Hacı Veys Efendi'nin torunu, Hacı Veyszade Mustafa Efendi'nin yeğeni, Hacı Veyszade İbrahim Efendi'nin oğlu. 99 yılında lise talebesiyken umreye gittiğimizde Medine-i Münevvere'de bayram namazını kıldık. Dediler ki sizi bir Allah dostunun evine götürüyoruz. Medine-i Münevvere'nin çıkışında rahmetullahi aleyh Ali Uykurucu'nun evine götürdüler. Sanki Fatih Hocam edebin ve ahlakın, peygamber ahlakının ete kemiğe bürünmüş haliydi Ali Ulvi Bey. Beni yanına oturttu. Hakkal yakın yaşadım. Ben küçük olduğum için şöyle benim başımı sıvazladı ve dua etti. Orada şu cümleyi sarf etti. Birçok söz söyledi, sohbet etti ama gencim, hafızamda o kalmış. Saygıdeğer seyircilerimizle paylaşayım. Dedi ki bakın orada da 100-200 kişiyiz. Anadolu'nun değişik vilayetlerinden geldiniz. Bu hepimiz ayrı anne babanın çocuklarıyız ama bayramımız bir, ravzamız bir, beytimiz bir, Allah'ımız bir. Bu İslam kardeşliğidir. Bu kardeşliğin üzerine bir kardeşlik yoktur. Zaten biz Hicaz'da şunu da görüyoruz. Hac aynı zamanda bir sosyal ibadettir, bir kongredir, evet. İslam kongresidir. Arafat'ta aslında İslam kongresinin bildirileri yayınlanması lazım ve bütün İslam devletlerinin ona uyması lazım. İşin aslı budur. Veda hutbesi de nedir? Evet,
1: bunun başlangıcıdır.
0: Veda hutbesi bunun başlangıcıdır. Çağlar ötesine veda hutbesi hitap eder. Resulullah Efendimizin veda hutbesi halen daha ve haşır sabahına kadar sıcaklığını koruyacak, hiç şüphe yoktur Allah'ın izniyle. Hacca gidenler rengi başka, dili başka, ırkı başka, zenginliği, fakirliği, makamı, yani en tepedeyken en zirvedeki insanla daha değişik meslek erbaplarına kadar varıncaya kadar milyonlarca insanın bir ve beraber olması, dilleri farklı fakat bir dil bir, gönül dili bir. Bu İslam kardeşliğini hacda aynel yakın görürüz. Malcolm X diyor ki evet. Hacca gittim Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de beyazlarla birlikte aynı sedirde yattık. Aynı sofrada oturduk. Aynı sudan içtik. Aynı yemeğe kaşık salladık. Ben anladım ki bu kardeşliğin, bu İslam kardeşliğinin üzerine bir kardeşlik yok. Tenlerimiz farklı. Evet. Fakat gönüllerimiz bir ve Rabbimiz bir. Ali Uykurucu o kadar güzel bir insan. Mübarek 2001 yılında da vefat etti. Bir Şubat ayında, 4 Şubat'ta Cennetül Baki'ye defnedildi. Peygamber aşığı diyor ki bir naat-ı şerifinde, seni metheylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Senin meddahın Allah'tır. Benim metha gücüm yetmez. Çiçekler, laleler, güller sana ilan-ı aşk eyler. Gönüllerde esen bağdı sabahsın ya Resulallah der.
1: Sallallahu aleyhi ve
0: sellem. Ali Ulvi Bey'le birlikte anmışken Erzurumlu Hattat Hacı Mustafa Efendi'yi anmadan geçemeyeceğim. Medine-i Münevvere'de bir koku dükkanı vardı ama 4 mezhebe göre fetva verebilecek kapasitesi vardı. Hattat Hacı Mustafa Efendi'nin de ruhu şad olsun, handan olsun, şahandan olsun. Onun da kabri Cennetül Baki'de. Kim yok ki Cennetül Baki'de? Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri 1978'de Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş. Sağ Medine'de vefat etmek için 83 yılında o mübarek de Şubat ayında vefat eder ve oraya defnedilir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Onların yolundan gitmeyi nasip eylesin. Amin. Şeyh Şamil Hazretleri Kafkasların mücahidi, Kafkaslarda Ruslara karşı yıllarca cihad eden ve en nihayetinde de Sultan Abdülmecid döneminde İstanbul'a gelen ve hacca gitmek için yola çıkıp Mekke-i Mükerreme'de o kadar, o hacda o kadar sel insan Şeyh Şamil'in elini öpmek ister ki evet. Bakarlar ki büyük bir izdiham var. Şeyh Şamil'in bayram günü

Kabe'nin mübarek damına çıkarırlar. Şeyh Şamil insanları selamlar ve en nihayetinde de Medine-i Münevvere'de Ravza'nın karşısında Peygamberimizin karşısına geçer. Gözyaşlarına hakim olamaz. Der ki ya Resulallah, yıllarca ilahi kelimetullah için cihad ettim. Beni artık bırakma. Ne İstanbul'a gideyim ne Çeçenistan'a gideyim.

0: Verede vefat edip Cennetül Baki'de defnedilecek. Bunları anlatırken Köyer'den Hacı Salih Efendi'yi anlatmadan duramam.
1: Evet.
0: Erzurum'un Hasan Kale ilçesinin Köyer'den köyü var. Kabri şerefi de oradadır. Hacı Salih Efendi büyük bir Allah dostudur. Eski İstanbul müftüsü Fikri Yavuz anlatıyor. Onu naklediyorum ben de saygıdeğer seyircilerle. Diyor ki 70'li yılların sonu Hacı Salih Efendi ile hacca geldik. Hacı Salih Efendi ile hacda tevafukan aynı odaya düşmüşler. Medine-i Münevvere'de haccı tamamladık, Medine'deyiz. Bugünkü gibi öyle lüks oteller yok. Ben de o günlerde geçtim yani 96'da Medine-i Münevvere'de 8 tane süngerin üstünde 8 kişi yatıyorduk.
1: Allah.
0: Ve abdest almamız da özel odalarda yoktu, aradaydı. Arada gidip banyo ihtiyacımızı görüp ve abdestimizi alıyorduk. 2000'lerin başlarına kadar yatsı namazını biraz sonra, yatsı namazı bittikten biraz sonra Mescid-i Saadet'in kapıları kapanır. Teheccüd ezanıyla birlikte açılırdı. Şimdi 24 saat açık. O giden kardeşlerimiz bunu zaten anlıyorlar. Çünkü gördüler gece kapandığı evet. günleri. Diyor ki Fikri Yavuz Hoca, bir gün gece yatağımdan kalktım baktım ki Hacı Salih Efendi yerinde yok. Ya bu Hacı Salih Efendi bu gece vakti nereye? Dedim ki demek ki hava almaya çıktı. İkinci gün kalktım yok. Üçüncü gün kalktım yok. Bu gece vakti Mescid-i Nebevi kapalı. Hacı Salih Efendi nereye gidiyor diye kafama koydum. Geldim yattım. Ama uyumadım, yorganı çektim. Hacı Salih Efendi uyandı. Arada abdestini aldı. Kemal-i edeb ile Mescid-i Nebevi'ye yöneldi. Ben de onun arkasından usulce onu takip ediyorum. Babu Selam kapısını geçti. Peygamberimizi selamlayıp çıktığımız kapı Babul Baki kapısı. Baki kapısının yanından devam etti. Cibril kapısının önüne geldi. Cibril kapısı açıldı. Hacı Salih Efendi girdi. Seyrettim kapı kapandı. Orada bekledim. Nöbetçiler, askerler, türbedarlar gelip kapıyı açtıklarında ilk ben gireceğim. Acaba Hacı Salih Efendi nerede? Geldi sabahleyin teheccüd vaktindeki türbedarlar kapıları açtılar. Girdim. Ravza'ya yöneldim. Baktım ki Hacı Salih Efendi yeşil halıların üstünde, yani peygamberimizin evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kim orada iki rekat namaz kılarsa cennette kılmış gibidir dediği o mübarek mekanda zikir ve murakabe halinde. Sabah kahvaltısında Hacı Salih Efendi'ye bu olayı anlattım. Elimden tuttu. Erzurum ağzıyla dedi ki Müftü Efendi, iyi bir rüya görmüşsen. Halbuki rüya müya değil, gerçek, ama Hacı Salih Efendi o kerametini evet. isar etmek istemiyor. Bir yaşadığım bir Allah dostluğuyla olan hadiseyi de anlatayım. Öyle ya, ariflerin izinde hac evet. yolculuğu. 2011'in haccındayım. Mekke-i Mükerreme'deyim. Peygamberimiz buyuruyor ki mebrur olan bir haccın karşılığı ancak cennettir. Mebrur olan, kabul olunmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir. Ya Resulallah, soruyorlar, mebrur olan haccı nasıl anlayacağız? Hacı diyor, eğer diyor hacı da cömertlik ederse, sehavet sahibi olur, fakire, garibe, gurabaya para dağıtırsa, onları yedirir, içirirse, o kişinin haccının mebrur olduğuna işarettir. Seyyid Abdülbaki el-Hüseyin Hazretleri'ni Kabe-i Müşerrefe'nin çıkışında Babul Abdülaziz kapısının önünde gördüm. Arkada da sevenleriyle birlikte baktım ki mübarek her geçtiği insana harçlık dağıtıyor, hediye veriyor. Ben de elini öpme şerefine nail oldum orada. Ne güzel insanlar. Allah dostları Hicaz'dan ayaklarını hiç kesmiyorlar. Her hacda, her umrede.
1: Evet.
0: Muhakkak Allah'ın sevdiği dostları, arifleri o mübarek mekanda görmek çok önemli.
1: Elhamdülillah.
0: Bizler hem Allah'ın beytindeyiz, hem peygamberimizin yanındayız, hem de yaşayan ariflerin de izindeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak bize emri ferman ediyor. Salihlerle beraber olun, sadıklarla beraber olun, sabredenlerle beraber olun, benden korkanlarla birlikte olun. İnsanın güzel insanlarla oturup kalkması kişiyi de

0: güzelleştirir. Evet. Bu atalarımız böyle demiyor mu işte? Bir insan güzel insanla oturursa onun hali onu kapsar.
1: Bana ama arkadaşını söyle.
0: Sana kim olduğunu söyleyeyim. Ama sen çok güzel bir insansın. Arkadaşların kötü ise sen de buna evrilirsin. Kişi 5 yakın arkadaşının ortalamasıdır. İbrahim bin Ethem haremin hududuna geldiğinde Mescid-i Nebevi'ye kadar saygıdeğer seyirciler öyle edep sahibi ki 2 rekat namaz kılıyor adım atıyor. 2 rekat namaz kılıyor bir adım atıyor. 2 rekat namaz kılıyor bir adım atıyor. Haftalar sonra Mescid-i Nebevi'ye ulaşıyor. Böyle bir edep var. İmam-ı Azam Hazretleri, biz Hanefilerin değil mi amelde mezhep imamımız, evet, Bağdat'tan hacca gelip gelip gidiyor her sene. 49. haccına gelmiş. Babus Selam kapısının önüne çadırını kurmuş. Bugünkü gibi oteller, evler yok, çadırlar var. Çadırını kurmuş. Peygamberimize ziyaret edecek ama bir rüzgar bekliyor, bir haber bekliyor. Öyle kendiliğimden diyor, ben peygamberimizi ziyaret edemem ki. 49. haccında peygamberimizi ziyaret edemiyor. Bağdat'a geri dönüyor. Resulullah Efendimiz rüyasına geliyor. Diyor ki ey Ebu Hanife, sen benim güzel evlatlarımdansın. Gel beni ziyaret et, haccını yap diyor. Son haccı 50. haccında peygamberimizi ziyaret ediyor. Diyorlar ki ey imam, bu kadar meşakkate katlanıyorsun. Bağdat'tan aylar mesafesinde gelip gelip gidiyorsun her sene. Medine-i Münevvere'de kalsan deyince diyor ki Medine-i Münevvere'de kalıp Bağdat'ı özleyeceğime, Bağdat'ta kalır Medine-i Münevvere'yi özlerim diyor.
1: Allah.
0: Bir Allah dostu daha var. Şair, Nakşibendi'nin büyük meşayihinden Şiranlı Mustafa Rumi Şirani Hazretleri var. Abdullah-ı Mekke Hazretlerinin talebesi. İrşadını onda tamamlamış. Fakat Abdullah-ı Mekke onu Çorum'a tayin etmiş. Mekke-i Mükerreme'den Çorum'a gelmiş. Çorum'da dergahını açmış, ilim meclisini açmış, yüzlerce talebe yetiştirmiş. Bu 1800'lü yıllar, 19. yüzyıl, defaatle hacca gidip geliyor. Son haccı 1896'da son haccına gelir. Medine-i Münevvere'de günleri tamam olmuş, geri dönecekler, talebeleri gelir. Hocamız, günümüz tamam oldu, artık geri dönme vakti. Orada irticalen nabi gibi doğaçlama olarak şunları söyler. Maşukumun güldür teni, ben gülizarın eylerim. Aşkın çölü makber bana, başka mezarın eylerim. Bülbül, niçin gönül verdin rengi solan bir goncaya? Solmaz benim gonca gülüm, fani baharın eylerim. Tek hücreli evdir gönül, sığmaz ona bin bir emel. Sığıyor mu? Hiçbir sığmaz. Emel sığmıyor. Tek dilbere verdim meyil, başka nigarın eylerim. Göçtüm diyarı Nebiye, dönmem artık ben Şiran'a, uçtum ezel sahrasına, yerde kararı neylerim der, kelime-i şehadet getirerek ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim eder. Cennetül Bakiye sırlarlar, oraya defnederler. 3 gün sonra hanımı da defne olur. Bu olayları biz de gördük. Bir hacdayız, Mekke-i Mükerreme'deyiz kıymetli seyirciler. Bayramın ikinci günü veya birinci günü. Birinci günü, evet. Bayramın ikinci günü, özür diliyorum. Bayramın ikinci günü sabah kahvaltıya indik. Dediler ki otelin üçüncü katında bir cenaze var. Bir hacı anne ölmüş. Hemen çıktık. Bizim kafilemizde hacı anne vefat etmiş. Daha sabahleyin vefat etmiş. Biz bir saat sonra oraya olay yerine gittik. Hacı anneye çarşafı üzerine örtmüş bey de yanında oturuyor. Hacı amca ağlıyor. Hacı amca konuşmaya başladı, anlatmaya başladı. Dedi ki biz İstanbul'da oturuyoruz, Malatyalıyız. Hac çıktı yıllar sonra. Ama doktorlar hanıma dedi ki hacı anne gitmese iyi olur. Hacı annenin rahatsızlıkları var. Hacı anne bana dedi ki efendi, beni hacca götür. Benim büyük dedem hacda vefat etti. Dedemi gördüm 3 sefer. Yavrum gel, haccını yapacaksın ve sen de vefat edeceksin. Benim komşum olacak.

0: yaşarsın dedi Allah diyor. Aynen yaşadım. Arafat'tan iniliyor. Arafat'tan geliniyor. Ziyaret tavafı bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü yapılıyor. Bayramın birinci günü akşamleyin. Hocalar diyor ki teyze sen biraz rahatsızsın. İkinci gün yapsak. Haccın üç farzı var. İhrama girmek, Arafat'ta vakfeye durmak ve ziyaret tavafını ifa eylemek. Hacı anne ikinci gün yaptırsak. Yok diyor hocalarım. Beni bugün yaptırın. Hacı anneyi diyor bey beraber hocaların refakatinde ziyaret tavafını yaptık. Sa'yı yaptık. Geldik yattık. Her gün hacı anne beni sabah namazına kaldırıyordu. Sabahleyin uyandım ki hacı anneden ses yok. Hacı hanım, hacı hanım diye ona öyle yanında sesleniyorum. Ses vermeyince dokunuyorum. Hacı anneden ses yok. Hemen bağırdım, komşular geldi. Hacı anne ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmiş ve dedesine ve annelerin annesi Hatice annemize komşu olma şerefine nail oldu. Üçüncü günün öğle namazında hacı anneyi Cennetül Mualla'ya defnettiler.
1: Allah-u Teala'nın davet ettiği kullardan olmuş o zaman, evet, değil mi hocam?
0: Kim engel olabilir?
1: Evet. Hocam vaktimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Tabii ki bu hikaye ve menakıbler bizler için çok büyük hikmetler anlatıyor. Umuyoruz ki Allah-u Teala da bizleri bu menakıblerden, kıssalardan hissesini almayı bizlere nasip eylesin.
0: İnşallah.
1: İstifade edebilmeyi, o ibadetlerle Allah-u Teala'nın huzuruna varabilmeyi ve arınabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
0: Nasip etsin. Saygıdeğer seyircilerimiz, hacda olanlar, hacca gidecek olanlar ve daha sonra hacca gidecek olanlardan acizane ricam şu. Evet. Nasıl Mekke-i Mükerreme Cenab-ı Hakk'ın en gözde beldesi ise bir yapılan ibadete bire 100.000 veriliyorsa, nasıl Medine-i Tayyip'e peygamberimizin beldesi ise bire 1.000 veriliyorsa, şeytanın generali de Mekke'nin dağlarında oturur, çoğu insanı kavga ettirir, karıyı kocadan, anne babaya evlattan, kardeşi kardeşi küstürür, kavga ettirmeye gayret eder. Aman hacdasınız, yüzünüz yerde olsun, hiçlik elbisesini giyinin, size gelse birisi tokat atsa, başımın üstüne deyin, elini öpün. Evet. Ses etmeyin. Aman ses etmeyin. Hac ibadeti böyle yapılır. Ses etmek yok. İhrama büründüm. İhram dışındayken helal olanlar ihramdayken harem olur. Evet. Ve harem beldesindeyim. Ben sana ses etmem. Sen ne yaparsan yap, ben burada Allah'ıma teslim oldum. Evet. Bunu unutmayın. Çünkü hac mahşerin provasıdır.
1: Evet, Efendimizin de buyurduğu üzere hac meşakkattir. Evet. Bu meşakkatlere baştan sabır elbisesini, evet, kuşanıp o güzel ahlakla birlikte evet, bu ibadeti yapmak için harekete geçmemiz lazım.
0: Efendim otobüste bekledik. Efendim otelden çıkamadık. Efendim benim Anadolu'daki, evet, yediğim yemekler burada. Aman aman aman böyle hacca gelmişsin. Bu ufak tefek dünyalık meseleleri sakın gündeme, evet, getirmeyin.
1: Eyvallah.
0: Sakın gündeme getirmeyin.
1: Hocam ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Şimdiden
0: Fatih Hocam,
1: tüm ibadetlerinizi Rabbim kabul,
0: amin,
1: eylesin.
0: Hepimizin,
1: dualarınızı da bizden, amin, de unutmayın.
0: Siz de bizden unutmayın. İnşallah. Saygıdeğer seyircilerimiz de bizden unutmayın. Semerkant TV ekranlarından bizleri izleyenlere teşekkür ettiğim gibi sizleri bizlerle buluşturan Semerkant TV'nin bütün yöneticilerine, bütün ekibine, kamerada, rejideki dostlara,
1: eyvallah,
0: Fatih Hocam'ın şahsında hürmetlerimi arz ediyorum.
1: Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Efendim bugün de bu akşamda, kıymetli akşamda değerli hocam Profesör Doktor Oğuzhan Aydın'la birlikteydik ve Türk Edebiyatı'nda hac ibadetini konuştuk ki öyle güzel, öyle etkili, hikmetli menkıbelerle, yaşanmış hadiselerle anlattı ki tekrar daha, bir kez daha o gönül lisanıyla bizleri mest etti. Rabbimiz Teala tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak temennisiyle selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz efendim.

Hasbihal. Hasbihal. Semerkant Radyo.

Hacı Bektaş-ı Veli. Seslendirme yönetmeni Aykut Sözeri. Teknik yapım Zeynep Demiresen.

0: Nerede kalmıştık İsmail?
1: Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyordunuz.
0: Ve dahi hadis ile varit olmuştur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala Adem'i 60 türlü topraktan yarattı. Eğer bir topraktan yaratsaydı bütün insanlar aynı suret ve vasıf üzere olurlar. Birini diğerinden ayırt etmek mümkün olmazdı. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Sen niye çıkmazsın İsmail?
1: Şey efendim.
0: Buyurun.
1: Kardeşlerimiz der ki...
0: Efendim?
1: Bu güzel sohbetler yazılsa derler.
0: Pekala. Ancak sıkılma. İlim öğrenmede sıkılma olmaz. İhvanlar doğru der. Derslerimiz kitap olmalı. Ama bunu şimdilik zamana bırakalım. Bu kitap şimdilik kafamızda yoğrulsun bakalım. Bu dahi benim dersim olsun. Çünkü aklım hep İzmit'le meşgul İsmail. İzmit hala Osmanlı'nın eline geçmedi.
1: Geçer inşallah.
0: Kuşatma uzayıp gider. Gidebilirsin evladım.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Selametle.

dergah ovaya ne güzel yakışmış. İnci gibi mescit, kalem gibi minare, kubbe kubbe medrese, mübarek

0: Anadolu toprağında silinmez İslam mührü. Elhamdülillah. Çardağın dibindeki şu gence sorayım. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Kusura kalma, dalmışsın, rahatsız ettim. Kayseri'den gelirim. Hacı Bektaş-ı Veli'yi ararım. Dergahı burasıdır dediler.
1: Doğru demişler. Lakin önce şöyle buyursanız, çok yorgunsunuz.
0: Acelem var, oturamam.
1: Kim arar diyelim?
0: Kayseri'den Bostancı dersiniz.
1: Kayseri'den Bostancı deyince tanır mı?
0: Tanımaz olur mu? Hacı Bektaş Hazretleri ve nur yüzlü bir zatla bostanıma geldiler.
1: Kayseri'ye?
0: Evet. 7-8 gün oldu.
1: Allah Allah. Hocam bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadı.
0: Şeyhimizi göremeyecek miyim dervişim?
1: Ne demek? İnşallah görüşeceksiniz. Biz bu büyüklerle ahali arasına giren Karaçalı değiliz. Ama affedersiniz, şu Kayseri ziyareti merakımı celbetti. Bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadılar da.
0: Kayseri'de Seyhalan Kalesi eteklerinde bir bostanımız vardır. Geçen hafta kavun ekiyordum. Selamün aleyküm, kolay gelsin bostancı kardeş diye bir ses duydum. Baktım iki kamil insan.

0: Kavunlar olgunlaştı mı?
1: Yeni ektim. Nasıl olgunlaşsın?
0: Olgunlaşıp olgunlaşmamak kavuna mı bağlı Bostancıbaşı?
1: Efendim?
0: Rabbim dilerse imkansızlar mümkün olur. Şu tarlayı bir dolaş hele.

0: tarlayı dolaşmaya başlamıştım ki az sonra üç koca kavunu ayak dibimde buldum. Mis gibi kokuyorlardı. Kopardım geldim yanlarına. Şaşkınlığım çok büyüktü. Hemen ellerine sarıldım. Öptürmediler. Sadece müsafaha ettiler. Kavunları keseyim mi dedim. Sen bilirsin dediler. Birini kestim. Ektiğim gün yetişen kavunu Hacı Bektaş-ı Veli ve diğer nur yüzlü zatla oturduk bir güzel yedik.
1: Afiyet olsun.
0: Sonra dua ettiler. Size kim derler dedim. Bana Hacı Bektaş-ı Veli derler. Bu zat ise Hızır Aleyhisselam'dır dedi.
1: Hızır Aleyhisselam. Allah Allah. Sonra ne oldu?
0: Hacı Bektaş-ı Veli sırtımı sıvazladı. Dualar etti. Sonra veda edip çıktılar. Bir haftadır içim içime sığmaz oldu.
1: Anlaşıldı. Yüreğine kor ateşler düşmüş.

0: Efendim, Kayseri'den bir ziyaretçiniz var.
1: Bahattin Çelebi bu kadar tez mi geldi? Hoş gelmiş. Lütfen otur İsmail. Şimdi makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala.

Allah'tan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allah-u Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: İsmail. İzmit'in fethi çok uzadı. Halbuki İzmit Anadolu'nun Bizans'a açılan kapısıdır.
1: Fethedilir inşallah.
0: İzmit'in fethini görmek bize nasip olur mu ki?
1: İnşallah.
0: İzmit'in sukutu, küfrün doğudaki uç noktası Şarki Roma'nın da sonu demektir. Bu sebeple İzmit mühim. Çıkabilirsin İsmail.

0: Geciktin? Geciktim mi? Çünkü makalelerini telif etmeye başladılar. Sohbetleri kitaplaşıyor. Yazılar ikmal olunca makalat ismini alacak.
1: Benim için ne dediler peki?
0: Memnun oldular. Şeyhimiz bu sıra hep İzmit'i düşünüyor.
1: Ya huzura kabul edilmedin mi?
0: Bu huzura kabul edilmemek değil ki. Kabulün vakti gelmemiş. Gel, şöyle oturalım.
1: İsmail'im, Hacı Bektaş şeyhimiz hacca nasıl gitti?
0: Aslında hacca gitmediler.
1: Aa.
0: Yani aslında gitmiştir de gitmemiştir.
1: Ne demek gitmiştir de gitmemiştir?
0: Hacı Bektaş şeyhimizin hocası Lokman-ı Perende Hazretleri hacca gitmiş. Biliyorsun Lokman-ı Perende Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerindendir.
1: Bildim. Devam et.
0: Lokman-ı Perende Hazretleri Arafat'ta talebelerine, "Yarenler, bugün Arefe günüdür. Şimdi bizim evde yemekler pişirilir," demiş. Bu söz Yüce Allah'ın kudretiyle henüz bir küçük çocuk olan Bektaş'a malum olmuş. Gerçekten de hocasının evinde Arefe günü yemekler pişiyormuş. Bektaş-ı Veli hemen bir kap yemeği aldığı gibi bir anda Nişabur'dan Mekke'ye hocasına götürmüş.
1: Nişabur'dan Mekke'ye ha?
0: Hocamız aslen Nişaburludur. Oradan göç edip Anadolu'ya gelmiştir. Ona hacı lakabını bu hadiseden sonra Lokman-ı Perende Hazretleri vermiştir.
1: Hocamız İzmit'le meşguller demiştin.
0: Evet. Bizans dayandıkça dayanıyor. İzmit'in düşmemesi onları ziyadesiyle üzmekte. İslam'ın selameti için Bizans'ın tarihten çekilmesi lazımdır. Ama hocamızın duası Orhan Bey üzerinedir.
1: Öyleyse Orhan Bey herkes muvaffak olur.
0: Allah muvaffak etsin.
1: Amin.

0: Hoş geldin Alaaddin Ağa. Hoş bulduk Orhan Bey'im. Bir haberim var.
1: Hayırdır inşallah?
0: Akçak Hoca Bey'imiz sizlere ömür.
2: Ya. İnna lillah ve inna ileyhi racıyum.
0: Bu dünyada akça bir nam bırakarak göçenlere bir koca daha ilave olmuştur.
2: Eskiler bir bir gidiyor. Onlar tecrübeleriyle göçüyorlar. İzmit kalesini almakla vazifeliydi.
0: Akçak Hoca Bey'imiz bir de vasiyet bırakmış. İşte.
2: Ne der baba dostumuz?
0: İzmit için az meşakkat çekmedik. Amma ve lakin onu İslam'ın mülkü yapmak bize nasip olmadı. Orhan'ıma cümle haklarım helaldir. Şu var ki İzmit alınmazsa kabrimde rahat olamam.
2: Biiznillah alınacaktır.
0: İnşallah.

0: Geldin mi İsmail? Hadi biraz daha yazmaya devam edelim. Hazır mısın?
1: Hazırım efendim.
0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum.
1: Efendim, özür dilerim. Bir de namazdan bahsetmiştiniz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Şimdilik bu kadar kâfi. Bahaeddin Çelebi Ahi Evran Hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerin duası da Orhan Bey'imizle olur. O zaman İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desin.
1: Peki efendim.

0: Huzura mı kabul ediliyorum?
1: Hayır, ama güzel şeyler oluyor.
0: Öyleyse?
1: Bahaddin Çelebi Ahi Evren Hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerinin de duası Orhan Bey'imizle olursa İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desin buyurdular. Sen geldin, kitap yazmaya başladılar. Şimdi de Ahi Evren'a gönderiliyorsun. Tebrik ederim.
0: Bunların benimle alakası yok. Ben bir çiftçiyim, o kadar.
1: Neyin ne kadar olduğunu bu büyükler bilir.

0: Nikos, şu kazanın başındaki Orhan Bey mi? Evet. Yemek dağıtmak ve sultan olma. Anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Doğru. Bizim gibi eski Bizanslıların anlaması zor. Ama her şey ortada işte. Kral yemek dağıtıyor.
0: Orhan Bey kral değil Bahadır. Sultan.
1: Rüyada gibiyim. Uçuyorum sanki. Şükürler olsun İslamiyet'le şereflendik.
0: Ya daha birkaç gün önce Acılı Obası'nı basmaya giden Bizans ordusundaydık.
1: Unuttun mu geldiğimiz gün öğrendiğimiz cümleyi?
0: Hatırladım. Hidayet bir nurdur. Allah dilediğine verir.
1: Allah dilemiş ve bize hidayet lütfetmiş ki sen Avadis'ken İslam, ben de Nikos'ken Bahadır oldum. Bu yüzden artık dilimizi yeni isimlerimize alıştıralım.
0: Doğru. Hem dilimizi alıştıralım hem de isimlerimizin hakkını verelim.
1: Bak, Alaaddin Bey Orhan Bey'e bir şeyler anlatıyor.
0: Orhan Bey biraz düşünceli galiba.
2: Sultanım, şu iki genci bilir misin?
3: Bilirim.
2: Şu sarışın olan İslam. Yaman bir akıncıdır. Öbürü de Bahadır.
3: İsimlerini ne çabuk öğrendin.
2: Öğrendim. Çünkü Atçalı'ya Bizans baskınını haber veren bunlar.
3: Ah, İzmit. İzmit bir düşse. İzmit'i Bizans'tan bir koparabilsek.
2: Başka bir meselemiz daha var.
3: Nedir o?
2: Hristiyanlıktan ihtida ederek hidayete gelen birçok genç var. Bunlar...
3: Düşündüm, tasalanma. Bir tebaayı bütün her şeyiyle düşünmeyene bey mi denir? Madem ki bu sıfat Allahu Zülcelal tarafından bize layık görülmüştür, hakkını vermemek büyük vebaldir.
2: Ne düşündün sultanım?
3: Fikrim oldur ki bu yeniçerilerden bir ocak tesis edile ve dahi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinden dua ve himmet istene.
4: Allah Allah! Celül Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa.
5: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bir kervan. Bu yol Yabanlı Pazarı'nın güzergahı değil. Ama kervanbaşı Bahattin Çelebi değil mi? Evet. Evet, ta kendisi. Hemen koşup hocama haber vereyim. Efendim, Bahattin Çelebi bir kervanla geliyor.
2: Öyleyse karşılayalım.

0: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleykümselam. Hoş gelmişsin Bahaeddin Çelebi.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Neler yaptın Bahaeddin Çelebi?
0: Emriniz üzere Ahi Evran Hazretlerine gittim. Selamınızı söyledim. İşte geldim dedim.
1: Güzel.
0: Hazret sevindi ve vaktidir dedi. Emir verdi. Orhan Bey için bir ahi kuşağı hazırlandı. Kervan da buna refakat etmektedir.
1: Alim ve evliyadan sonra artık esnaf da Orhan Bey'imizi desteklemektedir. Şimdi yine kervanla beraber bu kuşağı Bursa'ya götüreceksiniz. Evvela Alaaddin Bey'i göreceksin.
0: Baş üstüne efendim.
1: İzmit bizimdir. Şevkleri kırılmasın. Henüz vakti gelmemiştir. İmtihandadırlar. Herkes imtihanda. Büyük düşünsünler. Kızıl elma Avrupa'dır. Selam ederiz.

0: Bırak şu atla uğraşmayı. Bak bir kervan geliyor.
1: Kervan mı?
0: Evet.
1: Evet. Kervan başı da bir derviş galiba.
2: Aa, bak Alaaddin Bey'imiz karşılıyor kervanı.
3: Demek ki hatırlı insanlar.
2: Orhan Bey'imizin konağına gidiyorlar.

0: Demek öyle. Hacı Bektaş Hazretlerinin "biz buradayız" bir diyecekleri var mıdır sözlerinin manası davettir. Bizi davet ediyor.
1: Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Gidelim. Bu Allah adamından ordumuz için, kendimiz için, istikbalimiz için dua isteyelim. Evet, dua isteyelim. Allah adamları, rasih alimler, peygamber varisleridir.
0: Öyleyse tez Hacı Bektaş-ı Veli dergahına gidelim. Hayır duasını alalım.
2: Bahadır! Bu tarafa gelsene!
3: Aa! İslam sen misin?
2: Atını bu tarafa sür. Bak yanımda Bostancı Baba var.
3: Öyle mi? Hemen geliyorum. Selamün aleyküm.
0: Ve aleyküm selam oğul. Allah Orhan Bey'i başımızdan eksik etmesin. Akıllı, alçak gönüllü bir büyük insan. Sürat ve intikal kabiliyeti çok yüksek. Hacı Bektaş Veli'nin imasını hemen anladı.
3: Adil ve güzel bir idaresi var. Bu adaletli idaresi yüzünden bizim gibi birçok Hristiyan kendi arzusuyla Müslüman oldu.
1: Daha niceleri de olur.
0: İnşallah.
3: Ah,
0: niye hüzünlendin Bahadır?
3: Şu yüzün bağını görünce babamı hatırladım. Babamın bir bağı vardı.
0: Ne oldu?
3: Bir gün Bizans askerleri geldiler.

0: Gelen tahsildara vergi vermeyi reddetmişsin.
1: Kim? Ben mi? Hayır, yalan.
0: Utanmaza bak, bir de inkar ediyor.
1: Yapmayın, vurmayın. Yalvarırım, vurmayın.
0: Bize yalvaracağına vergini verseydin.
1: Acıyın, ne olur.
0: Niçin vergi vermeyi reddettin? Sen haşmetli Bizans imparatorunun emirlerine karşı gelen bir suçlusun.
1: Ben vergi vermem demedim ki.
0: Ya, affedersin öyleyse aziz köylü.
1: Vurmayın. Ne olur vurmayın. Ben dedim ki mahsulün hepsini alırsanız biz ne yaparız? Biz aç mı kalalım dedim.
0: Yalancı köylüler. Hepiniz haksızsınız.
1: İnsan hakkı için inanın doğru söylüyorum.
0: Şunu ayağından atımın kuyruğuna bağlayın.
1: Yalvarırım. Çocuklarım alayım. Ben suçsuzum. Bu cezayı hak etmedim. Yapmayın. Ne olur.

İsmail, kitabı yazmaya devam ederim kardeşim. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamağa, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamağa kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata yapar.

0: Daha yolumuz var mı Bostancı Baba?
1: Ne o, yorulmuş gibisin.
0: Hayır, sadece merak ettim. Hizmette yorulmak olmaz.
1: Güzel söz. Hizmette yorulmak olmaz. Ne güzel söyledin, aferin sana.
2: İslam Bey hep güzel sözler eder.
1: Güzel sözü söyleten ihlas güzelliğidir.
0: Siz hep güzel konuşuyorsunuz.
2: Bir veliye bağlı olandan çirkinlik sadır olur mu? Karlı yüce dağlardan akan sular tertemizdir.
1: Vay vay vay. Siz işi bayağı ilerletmişsiniz. Ne görüyorsun İslam?
0: Ah, galiba dergahı.
1: Evet, evet. Dergah görünüyor. Geldik sayılır.

0: Bayrama hazırlanılır gibi her tarafa kilimler, keçeler serilmiş.
1: Ya, kazanlar da kaynıyor.
0: Yine boğaz derdin ha?
1: Yok canım, mesela dedik.
0: Bak bak, Orhan Bey'i karşılıyorlar.

0: Hoş geldiniz sultanım.
1: Hoş bulduk.
0: Efendi hazretleri içeride sizi beklerler.
1: Pekala, hadi ağam.
2: Hoş geldiniz. Hayır, sultan kısmı el öpmez. Şöyle buyurun lütfen. Sizi buraya kadar gördük. Ama neylersin ki devletin temelleri atılır. Temelinde dualı atılması lazımdır.

0: Mühim bir hizmet dururken lafla vakit geçiremezdik. Mürit hizmetiyle sohbeti hak etmeli. Misafirlerimize serin ayran çıkarılsa. Evet Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki?
1: Bizim de ordumuzun da maksadı sadece Allah'ın rızasıdır.
0: Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, Kızıl Elma Avrupa'dır.

0: Üç gündür buradayız. Huzurlu bir yer.
1: Her tarafa Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin ruhaniyeti sinmiş. Bir duasını alabilsek, kendisini bir görebilsek.
0: İnşallah görürüz. Ah, şu ayak çağı Orhan Bey'le beraber çıkan yaşlı zat Hacı Bektaş-ı Veli değil mi?
2: Ey İslam askeri! Tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız, Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin.
3: Amin.
2: Yolunuz açık olsun.

0: İzmit karesine gönderdiğimiz haberci geldi.
1: Geldi mi? Ne diyor?
0: İzmit tekfuresi Balakonya, Haşmetlu Bizans kralı akrabamdır. İmdadıma yetişir demiş.
1: Andronikos kendi derdine düşmüş. İzmit kalesinde düşünecek hali mi var?
0: Komutanlarımızdan Kara Ali bir bölük Yeniçeri ile Koyunhisar kalesine gönderildi. Balakonya'nın kardeşi Klayon da gelemez.
1: Ama bunlardan daha mühim bir şey var.
0: Merak ettim.
1: Biz bir büyüğün duasını aldık. Biz aldık, askerimiz aldı, istikbalimiz aldı. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin dua ve himmeti bizimledir. Bu sebeple İzmit kalesinde Osmanlı bayrağının dalgalanacağı günler ırak olmasa gerek.
0: Akçakoca'nın ruhu şad olacak inşallah.
1: İnşallah.

0: Bay Dinçelebi.
1: Buyurun efendim.
0: Hizmeti düşünüyorum. Yeniçeri İzmit Kalesi'ne çevirmiş olmalı.
1: Mümkündür efendim.
0: Orhan Bey akıllı insan. Hem haberimizi anladı, hem de kalkıp buraya kadar geldi. Biz beyiz, devlet umuru görürüz, meşgulüz. Kendisi gelsin de

0: yapılıyordu. Büyüklenmedi. İnşallah bu topraklarda devlet idare edecek sonraki devlet erkanı da büyüklenmez.
1: İnşallah.
0: Şu var ki kendilerine nakıs, yarım rehberler seçerlerse kamil olamazlar. Nakıstan kamil gelmez. İnsanın başına devlet kuşu ömründe birkaç kere konar. Bu anları iyi yakalamak lazımdır. Sen söz dinledin. Ben daha şeyhimle görüşmedim bile demedin. Doğru Bursa'nın yolunu tuttun. Hizmetin büyük oldu. Bu senin nasibindi. Lakin buradakilerin de hakkını yemeyelim. Biz senelerden beri bu kapıya hizmet ederiz. Meçhul biri aniden çıka geldi. Ona iltifat edilir demediler. Allah cümlenizden razı olsun. Söz dinleyen ve fitne çıkarmaktan korkan Allah'ın sevgili kullarıdır.
1: Cenab-ı Hak şaşırtmasın.
0: Amin, amin. Şimdi beni dinleyiniz. Artık memleketinize gideceksiniz. Çiftle, çubukla, ticaret ve sanatla uğraşmak Allah yolunda olmaya mani değildir. Dünyadan eli eteği çekmek, başkasına yük olarak yaşamak değil, haramları terk etmektir. Burada duyup öğrendiklerinizi memleketinizin insanlarına da öğretirsiniz. Tabii talep edenlere.
1: Peki efendim.
0: Allah iki cihanda aziz eylesin.
2: Haber geldi efendim.
0: Haberler gelir İsmail. Otur bakalım şöyle.
2: İzmit. İzmit artık bizim.
0: Her şey Allah'ın İsmail.
2: Yani İzmit...
0: İzmit'te, Bizans'ta, Avrupa'da bahane. Allah-u Teala bir kısım kullarını... ...bir kısım kulları eliyle hidayete kavuşturuyor. Yol kesici sadece dağdaki eşkıya değildir. İnsanların hidayet ve saadetinin önünü kesmemeli.
1: Estağfurullah.
0: İtikadı bozuk olmak en büyük nasipsizliktir.
2: Aman yarabbim.
0: Şöyle inanmak lazımdır. Allah ezeli ve ebedidir. Yani başlangıç ve sonu yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Madde ve cisim değildir. İnsanlara peygamberler göndermiş ve bunlar vasıtasıyla emir ve yasakları bildirmiştir. Son peygamber Muhammed aleyhisselamdır. Bu şanlı peygamberin 4 büyük halifesi vardır. Bunları hilafet sıralarına göre sevmek şarttır. Eshab-ı kiramın hepsini de çok sevmek ve aralarında cereyan eden meselelere karışmamak lazımdır. Peygamberimizin arkadaşları olan eshab-ı kiram gökteki yıldızlar gibi yol göstericidir. Kim hangisine tutunursa kurtulur.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim Tahirül Mevlevi, daha önce bu kitaptan bahsetmiştim çok kısa bir şekilde. Bahar kadar taze, hayat kadar nazik, İstanbul yazıları. Kitabın giriş kısmından size tadımlık sunmuştum. Gene bu güzel kitaptan, çünkü çok güzel, çok geniş bir kitap. Zaten Tahirül Mevlevi malum, çok önemli bir zat-ı şerif. Efendim Tahirül Mevlevi'nin İstanbul'a dair yazılarının derlenerek bir bütünlüğe kavuştuğu bir eser. 1910 ile 1951 yılları arasında çeşitli dergilerde kaleme aldığı 40 yıllık bir yazı birikimini okurlarla buluşturuyor bu kitap. Tarih sırasına göre Beyanül Hak 1910-11, Sebilül Reşhat 1914, Mahvil 1921-25, Gücel 1936, Bilgi Yurdu 38-39-40, İslam Yolu 48-51 yıllarında bu dergilerde yayınlanan bu yazıların bazıları tefrika halinde yayınlanmış, bazıları da münferit yazılar olarak dergi sayfalarında kalmış. Dergilerdeki yazıları dışında bu kitaba ilave edilen, tarihi belirtilmemiş bir yazma risalede İstanbul'un eski adetlerinden başlığını taşımakta. Bu eseri meydana getiren yazılar yaklaşık 40 yıllık bir süreci de yansıtmakta. Özellikle alfabe değişiminin etkilerinin görülebileceği, Türkçenin izlediği seyri göstermesi bakımından da ayrı bir dikkatin konusu olabilecek bir eser. Kitabın ismine gelince, kitabın adı Tahirül Mevlevi'nin bu eserde geçen bir cümlesi: bahar kadar taze, hayat kadar nazik. İstanbul'a yakıştırdığımız bu ifade, İstanbul'un mevcut hali göz önüne getirildiğinde belki bazı okurlarımıza ironik gelebilir. Doğrusu bu satırları yazan için de öyle. İstanbul bizleri hak etmese bile bu tanımlamayı fazlasıyla hak eden bir şehir. Ve İstanbul ufkunu kaplayan devasa beton kütleleri aziz varlığına saplanmış bir hakaret gibi sinesine çekiyor olabilir ve bizlere hal diliyle neler söylediğini tahmin etmekte zor değil, ama biz en azından onun hakkının bahar kadar taze, hayat kadar nazik olduğunu kağıt üstünde de olsa teslim etmek istedik. Efendim kitabı yayına hazırlayan Mustafa Kirenci. Efendim Tahirül Mevlevi 13 Eylül 1877'de İstanbul'da doğdu. Ömer Efendi İptidai Mektebi ile Gülhane Askeri Rüştiyesini tamamladıktan sonra Bahıfısar Asker Askeri İdaresi'ne tayin edildi. Askeri görevini devam ederken Mehmet Esat Dede'den Mesnevi Hanlık icazetnamesi aldı. Aynı zamanda sema meşk edip devrin semazenleri arasında şöhret kazandı. Mevlevilikle ilgili eserleri gün ışığına çıkarabilmek için sahaf dükkanı açıp orman ve maadin nezaretinde katiplik yaptıktan sonra hocalık ve gazetecilik mesleğine yöneldi. 1909'da Darüşşafakatül İslamiye'nin edebiyat hocalığına tayin edildi.

1923'ten itibaren İmam Hatip Mektebi'nde, Maltepe Askeri Lisesi'nde, Kuleli Askeri Lisesi'nde hocalık yaparken diğer taraftan Mahfil Mecmuası'nı bizzat yayınlayıp dönemin pek çok gazetesinde şiir ve makaleleri yayınlandı. İstiklal Mahkemelerinde İskilipli Atıf Hoca ile birlikte yargılandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kütüphaneler Müdürlüğü'nde görev aldıktan sonra 20 Haziran 1951'de Hakk'ın rahmetine yürüdü. Efendim, Dairül Mevlevi merhumun önemli bir mesnevi şerhi de var. Ehli müracaat edilebilecek düzgün kaynaklardan biri olduğunu söylerler. Efendim, bu güzel kitabın Topkapı Dışarısı'nda bir gezinti başlıklı bölümüyle bugün sizlere bu kitaptan paylaşımlar yapmak istiyorum. Diyor ki Tahirül Mevlevi, geçen sene sonbaharın latif günlerinden biriydi. Geçkin bir çehrede görülen güzellik bakiyesi gibi bir havanın bir hoşluğu vardı. Ben pencere önünde oturuyor, bahçedeki yeşermiş otlarla sararmış yapraklara bakıyordum. Şu tabii levhanın seyri, tabiat sahasından hayatın eksilmediğini, öleceklerin yerini tutmak üzere yaşayacakların yetiştiğini anlatıyordu. Bugün sararmış o yapraklar, yarın dökülecek ve çürüyüp toprak olacaktı. Benim gibi 60'ı geçmiş cisimlerin de sonu bu değil miydi? Ben bu hazin düşüncedeyken İbrahim ile Fahrettin geldi. Darüşşafaka'daki talebemden olan bu zeki ve haluk çocukların birincisi, şimdi yüksek muallim, mektebi mezunu ve yedek subay. İkincisi de Bursa Orman Mühendisidir. İkisi de Ati'de memlekete hizmet edecek gençlerdir. Efendim, haluk iyi huylu, herkese hoş geçinen, geçimli anlamda bu zeki ve haluk çocukların birincisi, şimdi yüksek muallim derken bunu kastediyor. Merhum, İbrahim'in yanında fotoğraf makinesi olduğunu gördüm. Yemek yedikten ve epeyce sohbet ettikten sonra, çocuklar hava çok güzel, haydi kıra çıkalım, hem nefes hem de resim alalım teklifini ettim. Muvaffakat gösterdiler. Bizim sokağın köşe başındaki duraktan tramvaya bindik. Herkes denemiştir ki İstanbul tramvaylarında asıl olan ayakta durmaktır. Nadiren gayri tabi olarak oturmak imkanı bulunur. Biz de şehreminine kadar ayakta durduk. Bereket versin ki yolcuların epeycesi orada indi de birkaç dakika dinlenmemiz için oturacak yer açıldı. Fakat biraz sonra tramvay son mekifine geldiği için kalkıp inmeye ve bastonumun yardımına sığınmaya mecbur oldum. Efendim, mevkif durak anlamında. Yürüdük İstanbul şehrini, ötesi berisi büzülmüş bir kemer gibi kuşatmış olan harap surun top kapısından dışarıya çıktık. Fetih esnasında kullanılan meşhur topun bu civarı konulmuş olması dolayısıyla top kapısı yahut Galat olarak top kapı adı verilmiş. Bu geçidin dışarısını görmüş olanlar bilirler ki sağ ve sol tarafını işgal eyleyen iki kahveyle birkaç dükkanın arasındaki yol ve önündeki meydancık ziflenmiştir. Şehrin bazı kaldırımlarında, hususiyle bizimki gibi toprak sokaklarında sekerek yürümeye alışmış ayaklarım o düz satış üstünde hareketini şaşırdı. Meydancığın sağ tarafı Haliç'e, solu ise Marmara'ya kadar uzanmaktadır. Önünde biri Maltepe Askeri Lisesi'ne, öbürü Takkeci Mahallesi ile Davutpaşa Kışlası'na kadar iki yol vardır. Aralarındaki geniş mezarlığın kapıya karşı ucunda bir çeşme görülür. Eskiden o çeşmenin üstü yıllanmış ağaçlarla gölgelenmiş namazgahıydı. Biz iki yoldan soldakine doğrulduk, sağımıza düşen mezarlık duvarını takip ettik. Maksadım 100 metre kadar ileride metfun bulunan şair Kalai Efendi'ye ait mezar taşının resmini aldırtmaktı. Efendim, Refik-i Kalai 1760-1822 divan şairi, İstanbul Topkapı'da doğmuş. Asıl adı Mehmet Emin olup bir kumaşçının oğlu. Devrin şairlerinden Seyit Osman Sururi'nin ifadesine göre gençliğinde bir müddet babasının mesleğini yapmış. Daha sonra Fatih Medresesi'nde ilim tahsil ederek kadı olan Rafi'yi yine Sururi'nin bildirdiğine göre cilt hastalığına müptelaymış. Tütün, kahve, afyon gibi alışkanlıkları olduğunu şair kendisi söylüyor. Kahve, macun, tütün, enfiye ve kafir afyon, İşte beş şeydir eden bizi azizim Mecnun. Mezarı Topkapı dışında Takkeci Camii'ne giden yolun sağındaki kabristanda olup

Hanımı ve çocukları da yanında gömüldür. Rıfi'nin bilinen iki eseri divanı ile Ermenice Türkçe lukatıdır. Kalai'nin dikişli kavuklu ve katibi sarıklı taşı arkaya doğru eğilmiş. Üstünde Sultan-ı Şüera Topkapılı Emin Efendi ruhuna Fatiha. Fi 27 sefer 237 yani 23 Kasım 1801 ibaresi mahkuk. Taşın meyletmiş olduğunu çocuklara gösterdim. Sultan-ı Şüera tabirinin ağırlığını çekemediği için eğilmiş dedim. Resim alındıktan sonra yürüdük. Ona dair çocuklara biraz malumat vermek hatırıma geldiyse de kendisini mezara başında zem etmek gibi olacağından söyleyeceklerimi başka bir zamana bıraktım. Arakiyeci İbrahim Çavuş tarafından yaptırılmış olan caminin dışında ve köşe başındaki çeşmenin önünde durdum. Yol yükseltilmiş olduğu için bir iki basamakta inecek kadar çukurda kalmış olan çeşmeyi Sultan II. Mahmud'un sadrazamlarından Derviş Paşa'nın yaptırmış olduğunu söyledim. Onun sadrazam oluşuna kutbu alem sahibi mühür eyledi dervişini diye tarih yazıldığında haber verdim ve ilave ettim ki Derviş Paşa'nın Münir Hanımefendi isminde epeyce yaşlı bir kerimesi vardı. Şairdi. Macerayı aşkı levh-i dilde tasvir eyleriz. Belki suzi ah ile çarhı alev giyir eyleriz. Etmeyiz minnet cihanın hüsrevi darasına, kârımız vabesteyi sultanı takdir eyleriz. Yani gönül sayfasından levhasında aşk macerasını tasvir ederiz. Yakıcı ah şimşeği ile alemi alevlendiririz. Cihanın hüsrev ve darasına minnet etmeyiz. İşimiz sultanın takdirine bağlıdır. Ona uyarız. Beyitleri gibi erkekçe sözler söylerdi. Onun oğlu Kemalettin Ferri Bey de şairdi. Bir gazelinin şu maktayı hatırımda kalmış. Gönül methuş olur perri semaından safasından. Der-i hünkârı biz ehli dile darül eman gördük. Ey perri, gönül bu dünyanın semahından, sefasından dehşete düşer. Biz hünkârın kapısını gönül ehlinin tehlikelerinden sığınacağı yer olarak gördük. Takkeci Camii'nin önüne geldik. Hadiketül Cevami'nin bildirdiğine göre, Kamili Elf yani tam 1000 senesinde miladi 1591 ikmal edilmiş olan bu mübarek mabedin, İçindeki pek kıymetli çinileri çocuklara gösteremedim. Çünkü namaz vakti olmadığı için kapısı kapalıydı. Yalnız avlusunu çeviren kalın taştan parmaklığın hususiyet ve azametine nazarı dikkatlerini celbettim. Benim bugün de çok fazla değişen bir şey yok. Ancak namaz vaktinde giderseniz elinizde müftülükten izin de olsa oradaki arkadaşlar uygun görürse kafanızı kaldırıp caminin içindeki efendim tezyinatı seyredebilirsiniz. Maalesef halen böyle bir durum devam ediyor. Aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen. Cami avlusunun kapısı karşısında mezarlıktan bozma bir set var ki cami sırasındaki bir kahvehanenin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Orada oturup birer kahve içmek ve biraz dinlenmek teklifinde bulundumsa da genç arkadaşlar yorulmadıklarını söylediler. Naçar yürüdük. Mezarlığın içindeki patikadan aile bahçesinin kapısı önüne geldik. Bu bahçenin bir kısmı ile içindeki köşk eski zaptiye nezaretinin heyeti tahkikiye reisi Mehmet Ali Bey'in idi. Sonra Şeyhülislamlardan biri tarafından satın alındı ve bitişik mezarlıktaki taşlar kaldırılıp yerleri belirsiz edilmek suretiyle bahçe genişletildi. Şu tahrip ve tevsi civar ahalisi pek âlâ bilir. Bu bahçe ile mezarlığın yan tarafı arasındaki dar bir yol, Davutpaşa ve Maltepe caddelerini birleştirir. O dar yolun Maltepe cihetindeki müntehasına vardık. Sağ cihetteki köşe başında ve yüksekçe bir suffe yanında, yani gölgelik etrafı setle çevrilmiş aile mezarlığından bahsediliyor suffe olarak. Ve yüksekçe bir suffe yanında durduk. 8-10 sene evvel o suffe üstünde yaşlı bir serve ağacı vardı. Koyu yeşil rengini örten tozlar onu olduğundan ziyade ihtiyar gösterirdi. Bugün kökü bile kalmamış olan o servi Süleyman Nahifi merhumun kabrini gölgelendirirdi. Evet, orası 1737 tarihinde irtihal eden o ilahi şairin uhrevi karargahı olmuştu. Kabir taşı

da servisine dönmesin diye İbrahim onu makinasıyla tespit etti. Mesnevi'nin Fazıl mütercimine karşı bu kadarcık olsun bir hizmette bulunması teşekküre değer. Bu işte beraber bende de yürümek hatta ayakta durmak takati bitmişti. Karşımda bir numune bağı gördüm. Üzüm bulunduğu bir levha ile ilan ediliyordu. Artık danışmaya lüzum görmedim. Oraya doğru yürüdüm. Arkadaşlar da üzüme karşı yiğitlik gösteremediler. Bağa girdik ve uzayıp giden bir çardağın altındaki sandalyelere oturduk. İki tarafta yetiştirilen üzüm kütükleri bu uzun çardağın üstüne alınmış, altında oturanlar için yeşil yapraktan bir kubbe haline getirilmişti. Yapraklar arasında sarkan kırmızı ve sarı üzüm salkımları güneşin şuağıyla parladıkça adeta o kubbenin mozaiklerini teşkil ediyordu. İnsan hayale kapılsa da esatiri evvelin devrine dalsa kendini Bakus mabedinde yahut Çemşit bezminde sahneleyecekti. Efendim, Bakus mabedi Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan, tarihi Baalbek tapınak şehrinde bulunan ve antik dönemde yapılmış ve günümüze kadar sağlam kalmış Roma tapınağı olan Bakus, halen modern mimarlar içinde önemini koruyan bir yapı olarak kaynaklarda geçmekteymiş. 18 metre uzunluğunda ve 46 sütunu bulunan antik çağın bu devasa yapısı Bakus günümüzde varlığını korumaktaymış efendim. Cemşit, İran mitolojisine göre Piştaniyan sülalesinin 4. en büyük hükümdarı olup Hürmüz'den öğüt alarak halkını yönetmiş, 800 yıl yaşadığı söylenen bir İran hükümdarı. İhtişamlı bir yaşam sürmüş. Hürmüz'ün verdiği bilgiler doğrultusunda 50 yıl demircilik, 50 yıl dokumacılık, 50 yıl din, savaş ve tarım alanlarında 50 yıl yapı işlerinde, 50 yıl denizcilikte uzman yetiştirmiş. Böylece 300 yıl boyunca yeryüzünde hiç kimse ölmediği gibi açlık, hastalık, kötülükte kalmamış. Cemşit sonunda başarıları kendinden bilerek, kendisinin ilah olduğunu sanarak tapınılmasını istediğinde her şey tersine dönmüş. Cemşit'e karşı ayaklanan İranlılar onun yerine Dahhak'ı tahta oturtmuşlar. Nihayet Dahhak Çin'de Cemşit'i öldürmüş, fakat Cemşit'in ihtişamını ele geçiremez. Çobanlar tarafından yetiştirilen Cemşit'in oğlu Feridun, Dahhak'ı Babil'de yakalayarak Demavend Dağı'nda zincire vurur, öldürür. Kaynaklar 50 yıl yapı işlerinde, 50 yıl denizcilikte uzman yetiştirmiş. Böyle bir efendim İran mitolojisinde Cemşit tanımı. Al dipnot olarak koymuş, sizden mevzunun içine geçtiği için paylaşmak istedim. Efendim, yazı şöyle devam ediyor. Taze ve lezzetli bir üzüm yedik, iyi ve soğuk bir su içtik. Bir saat kadar oturup dinlendik. Giderken de borcumuzun ancak 15 kuruş olduğunu öğrendik. Bağdan çıktıktan sonra Fahrettin gidip birine ders okutacağını söyleyerek ayrıldı. İbrahim ile ben Maltepe Caddesi'nin Topkapı'ya giderken solundaki mezarlığa girdik. Bahane cu-i vustat olduğum yâre duyurmuşlar. Nifak etmişler ama manevi himmet buyurmuşlar. Vustat için bahaneler aradığımı yâre söylemişler. Bunu yaparak ara bozuculuk yapmışlar ama manevi himmetin ulaşmasına da sebep oldular. Beytiyle şöhret almış olan Şeyh Vahyi Efendi'ye ait mezar taşının da resmini almak istiyorduk. Aradık bulduk. Bir de bakayım ki onun yanında yüksekçe bir suffe üstünde meşhur Hoca Neşet'in de taşı dikilip duruyor. Adeta sahibinin sipahilik tavrını temsil ediyor. Mehmet Efendiler de orada metfun imiş. Onların taşlarını da tespit ederek Topkapı'ya geldik ve tramvaya bindik. Ben taş kasapta indim. İbrahim Yüksek Muallim Mektebi'ne gitti. Hayatının sayılı günlerinden birini de böyle geçirmiş olduk. Evet efendim, bahar kadar taze, hayat kadar nazik. İstanbul için efendim yakıştırılan bir ifade. Tahirül Mevlevi'nin kitabı Topkapı Dışarısı'nda bir gezinti başlığını taşıyordu bu güzel yazı. Efendim, muhabbetimize burada küçük bir virgül koyalım. Salacak kahvehanesinde muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Bugün sizlere Tahirül Mevlevi'nin Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul yazıları. Bu başlıkta zaten İstanbul için atılmış bir başlık. Yayını hazırlayan Mustafa Kirenci, şehir kitaplarından çıkan çok güzel bir kitap. Efendim 1910-1951 yılları arasındaki değişik yerlerdeki yazılarından toplanarak oluşturulmuş bir kitap, bu güzel kitap. Efendim şimdi bu bölümde Bahar ve Ağaç başlığını taşıyan yazıyı paylaşmak istiyorum. Zerafet Mutat, Halil Nihat, merhumun Ağaç Kasidesi ünvanlı manzum ve matbu bir kitabı vardır ki, zarif şair orada dil kurumundan başlamak üzere her tarafa ince nükteler fırlatır. O eser nazmedildiği vakit ben de istinsah etmiş, bir de takriz yazmıştım. Efendim takrir bir eserin metni için yazılan bir yazı. Merhumun rahmetle yad edilmesine vesile olsun diye ve bahar münasebetiyle o takrizi şuraya naklediyorum diyor. Ben de bir kısmını sizinle paylaşayım. Baharı pek severim ki şebabıdır dehrin. Alel husus baharı bu en güzel şehrin. Onun telatümü feyzi önünde her bir yer gelin çocuk gibi vecdü neşata hande eder. Tutar da ufku seraser nesimi pür mevce, huruşi levne hadaret akis yapar evce. Zemin sığınmada her dem cenaha sayesine, görünce benim gözümde ağaçlar birer hüma gibidir. Bakın ki her biri zilli himaye sahibidir. Sema mümas oluyorken uliv vifayesine, zemin sığınmada her dem cenaha sayesine, görünce didelerim çifte bir ağaç sırası, gelir hayalime cennet tariki manzarası. Onun da ziyneti olmuş nihali bağır aver, o sayelerde akarmış gümüş gibi dereler. Demiş bu saye için nüktedanı taze eda, gözetme sayeyi diğer, yeter bu saye sana. Onun da ziyneti olmuş nihali bağır aver, o sayelerde akarmış gümüş gibi dereler. Atlayarak okudum. Geçen nüshada bu serh levha ile neşredilmiş olan manzumeydi bazı gençler anlayamamışlar. Efendim o yıllardaki bazı gençler anlayamamışlar. 1910-51 arası. Yani bugün bizim anlayamamız artık ne diyeyim. Türk edebiyatının iflası demek olan şu anlamayıştan dolayı gençleri mazur gördüm. Çünkü senelerden beri tatbik edilen program neticesidir. Bu hazin neticeden edebiyatımızın ruhuna rahmet okumakla beraber mealini anlamamış olanlara tefhim etmek üzere o manzumeyi şu surette nesre çevirdim. Tefhim anlatma bildirmeymiş efendim. Ağaçların çiçek açtığı bahar mevsimini hususuyla dünyanın en güzel şehri bulunan İstanbul'un baharını pek severim. Az evvel yazmış olduğu takrizi şimdi günümüz diline çeviriyor Hazret. Çünkü o mevsim tabiatın gençlik zamanıdır. Onun coşkun feyzi önünde her yer coşar ve çocuk gibi sevinip güler. Dalgalana dalgalana esen hafif rüzgar ufuk dairesini baştan başa kaplar da yerin yeşilliği gök kubbeye akis yapar. Yeryüzünü kaplamış ve karartmış olan matem rengi erir ve silinir. Zeminin sathı yeşil renkli sevinç elbisesi giyer ve sevinir. Kışın soyunmuş olanlar bu neşeli bahar bayramında yeşilli bayramlık giyseler layık değil midir? Şu ufka bak, dağların sırtı aylardan beri kirli bir pırtı halinde dururken bugün yeşillikler içinde. Şu bahçeleri gör, dikenli bir çalılık gibi kalmışken şimdi zeminine ipekli hallar döşenmiş. Ağaçlar çıplak dallarıyla birer iskeletin andırıyordu. Hala birer çiçek demeti halini almış. Fidanları görüp şaşmaz mısın? Dünkü züğürtler nasıl olmuş da bugün öbek öbek zümrüt takılmış. Bahar feyzinin coşkunluğu ağaçlarda dalgalanmış.

çıkmakta. Huyla sinesindeki şeyk ve neşe ruhu onunla uyanmaktadır. Namiye yani nebatın büyüme kuvveti fıskıyı olmuş da ağaçlar vasıtasıyla fezaya doğru fırlamış gibi. Ağaçlar benim gözüme birer hüma yani devlet kuşu gibi görünmektedir. Her biri himaye gölgesi sahibidir. Yükseklikleri sema kubbesine temas ederken arz da kanatları gölgesine sığınmadadır. Gözlerim karşılıklı dikilmiş bir ağaç sırası görünce hayalime cennet yolu manzarası gelir. Meyveli ağaçlar oranın da ziynetiymiş ki gölgelerinde gümüş gibi dereler akarmış. Taze nükteler sarf eden, nadir sözler söyleyen, emsalsiz bedialar meydana getiren, zarif ve mümtaz bir edip olan Halil Nihat merhum, başka bir saye arama, ağaç sayesi sana yetişir demişti. O daima yeni yeni mazmunlar bulup, yazan üstad şairin kalemiyle tefsit edilen yazılar edebiyat fezasında güneş kadar parlak olurdu. Evet efendim, böyle güzel bir yazı. Tabii üzüntü verici olan okuduğumuz zaman arada tek tük ifadeleri anlıyor olmamız. Çok üzüntü verici tabii ki. Efendim başka bir yazıya geçmek istiyorum. Davut Paşa Kışlası önünde ok atışı. Ateşli silahların icadından evvel hatta tekemmülüne kadar da her kavmin ok, yay, itman ve istimaline ne kadar emniyet verdiği malumdur. İnsanların dünyevi, uhrevi her türlü menafi ve fevaidini cami olan Müslümanlıkta bu hususta şevk ve gayrete getiren nasihatlarda bulunmuştur. Efendim insanların dünyevi ve uhrevi her türlü menafi deyince yarar, fayda anlamında ve fevaidini gene faydalar, menfaatler anlamında zikredilmiş. Arapların ok, yay, mızrak, harbe, kısa mızrak, süngüymiş efendim harbe. Kılıç ve kalkandan ibaret silahları içinden en ziyade ok, yay, taallüm ve idmanını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tavsiye buyururdu. Çünkü o vakit bu iki silah diğer aletlerden ziyade işe yarar ve onlara nispeten bugünkü tüfenk yerini tutardı. Zat-ı Akdesi Nebevi'nin Zevra, Rafa, Safra, Şevhat, Ketum, Sedat isimli altı yayı ve Kafur namında bir tirkeşi. Okçuların arkalarında taşıdıkları süvarilerin atlarının eğer kaşına taktıkları meşinden tabanca kılıfı şeklinde yapılmış 50'ye yakın ok alan ok muhafazası, ok kuburu, okluk tirkeş bulunduğu siyah kitaplarında muharrerdir. Yani yazılmıştır. Remi ve rumatin yani atma, fırlatma ve efendim rumatin ok atıcılar, okçular faziletleri hakkında birçok hadisi şerif riayet edilir. Bunlardan 40 tanesi Ebu Eyyub el Ensari Camii Şerif imamı Abdullah Efendi tarafından cem ve Türkçe şerh olunmuştur. Abdullah Efendi merhumun Tezkiretür Rumat tesmiye etmiş olduğu eseri İdad-ı Kuvvet hakkındaki hadis ile başlar. Abd-ı Aciz de o hadisi şerif vaktiyle tercüme ederek İdad-ı Kuvvet serlefalı bir makale yazmış. Sebil-i Reşat Mecmuası'nın 263. nüshasıyla neşreylemiştim. Orada da hikayede edildiği üzere Tezkiretür Rumat Risalesi Sultan Mahmud-u Sani'nin kahveci başısı daha sonra Efkaf Naziri olan Mustafa Kâni Efendi tarafından yazılan Telhus-u Resailir Rumat kitabına teberrüken nakledilmiş ok ve yayın atılmasıyla beraber yapılmasına dair okçulukla ilgili diğer malumat verilmiştir. Mustafa Kâni Efendi 1835-36 senesi Mahmud-u Sani'nin mahiyetinde ok meydanında bulunurken telakki eylediği irada mucibince yazdığı o kitapta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'de iptida hala meydanı tirandaz olan Kasımpaşa semtinin üstündeki ok meydanı mahalle nüzul ve ol mahal eden nail-i futuhat-ı tehsiri Rabbül İddat olup Kuzat-ı İslam 3 gün icra-i sünnet Hazreti Seyyidül Enam için remi siham ettiklerini seyha-i zemini ahbar ceride asarından musahvelen tahrir etmiştir. Yani

Devam ediyor bu şekilde orijinal metin. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'den başlangıçta hala Okçular Meydanı olan Kasımpaşa semtinin üstündeki Ok Meydanı yere indi ve o yerden Allah'ın fetihleri kolaylaştırma lütfuna nail.

sırrını kutlu kılsın. Hazretlerinin keşf, irade ve ifadeleriyle zikredilen meydan ok atışına tahsis edilmiş, sınırları belirlenip kalemlerle kaydedilmiş ve hakkında ferman verilmiş. Ebedi olan İslam devletinin ortaya çıkışında kullanılan 3 silahtan üstün tutulanı tir, yani ok ve keman olduğu için İslam devletinin tahtında oturan şevketli, azametli, kudretli, kerametli Efendimiz Sultan Gazi Mahmud Han-ı Adli Hazretlerinin Allah-u Teala'nın yardımı ile Mufenni Şerife, Yüce Padişahlığına yakışır şekilde itibar göstermede gayretsizlik etmedikleri herkes tarafından bilinmiş ve görülmüştür. Der ve Seyyah-ı Zemine Ahbar tabiriyle Evliya Çelebi'yi ima ederdi ki Çelebi de Seyahatnamesinin 1. cildinde şu malumatı verir. Okçular Tekkesi Fatih tarafından yaptırılmıştır. Haftada 2 gün İslam gazileri gelip ok atarlardı. İşte o asırda okçuların sohbetlerine mahsus bir tekke inşa edilmiştir. Sonra Sultan Beyazıt Veli dahi yaycı olduğundan Kemankeş Hattat Şeyh Hazretlerinin teşvikiyle bu zaviyeyi genişletmiştir. Daha sonra günlerin geçmesiyle tekke yer yer yıkılmıştır. Sultan 4. Murat da okçu olduğundan müsahip silahtar Mustafa Paşa'yı tekkenin tamirine memur etmiştir. Himmetle yeni mamur oldu tekke binasının yeri. Evet efendim, bu güzel kitap bu minval üzere devam ediyor. Gene muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: gir yanıma, gam küsar mübarek.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Merhum Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul'u ifade eden başlığıyla 1910-1951 yılları arasında değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış İstanbul yazılarından toparlanıp 2020 yılında Mustafa Kirenci yayını hazırlayan zat şeyh kitaplarından çıkmış. Çok güzel bir kitaptır. Bir yaşında bir kitap. Güzel hazırlanmış bir kitap tabi. Zaten Tahirül Mevlevi bilenler bileceklerdir. Önemli bir büyüğümüz ve merhum önemli bir kalem. Erhamu terhamu, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, acıyın ki acısınlar size de başlığını taşıyan son bölümde, kitabın son bölümünde bulunan yazıyı sizlerle paylaşarak bugün bu kitabın son paylaşımını yapmak istiyorum. Meali manzume ile tercüme edilen şu kelam-ı âli ne kadar meani-i rekikayı havidir. Yani ne kadar ince nazik anlamdadır. Efsaf-ı ezeliyesi Rahman ve Rahim olan Hüdavend-i Kerim, Hadi-i Halik olmak üzere gönderdiği Habibi Necibini rahmeten lil alemin, yani alemlere rahmet, paye-i celili ile teşrif buyurmuş aynı rahmet ve mahsıl şefkat bulunan Zat-ı Risalette, alemi İslamiyet ve cihan-ı insaniyeti erhamu fermanı güzünü ile hasleti merhamet kariye irşad etmiş. Kalbinde rahm ve şefkat hissi olmayan, taş yüreklilere kimsenin acıyamayacağını, men la yerham la yurham, merhamet etmeyene merhamet olunmaz hikmeti baligasıyla bildirmiştir. Yani tam ve eksiksiz hikmetle bildirmiştir. İlahi vaatleri Rahim ve Rahman ve Hazreti Peygamberi mücahitleri rahmeten lil ekvan, bütün varlıklara rahmet olan bu ümmeti merhuma istiyat-ı rahimeyne de pek ilerlemiş ve yalnız hem cinsine değil hayvanlara, bitkilere, hatta cemadata, yani cansızlara kadar şefkat ibrazından uzak kalmamıştır. Millet-i İslamiye'nin aşıkam merheme alem ki heme alem ezost, bütün aleme aşığım, zira bütün alem ondan meydana gelmiştir diyecek kadar rahim-i kainat olan ashab-ı kemalatı şöyle dursun. Vasütül irfan olanların, yani orta seviyede irfan sahibi olanların da, belki avam derecesinde bulunanların da bile bir hayvanın rencide edilmesine acımayan yok gibidir.

Ne kadar merhametli vicdan vardır ki seyyar bela olan tramvay arabalarının ağır yükler üzerine yaralı vücutları kamçı darbeleri altında titreyen lagar beygirler için nalende iyi teessürdür. Ne kadar hassas kalp vardır ki bir bahı hazan numude döndüm, koydu tenimi bu hale döndüm. Yani sonbaharın görüldüğü bir bağa döndüm, tenimi bıraktı, bu hale döndüm lefasını teçsim, yani vücut verme, cisim durumuna getirme eden nazik cismin sükutu ebedisini tanzir eyler gibi soluk bir yaprağın girdabı hazan ile titreye titreye hakkı zevale düşmesine karşı nadarı teessüftür. Yani üzüntüyle elem de ızdırap çekmiştir. Ne kadar çeşmi rakik vardır ki çılgın ve dalgaların birbiri ardınca gelen hücumlarıyla oyulmuş, kızgın güneşin yakıcı tesiriyle çatlamış, dağılmaya başlamış, meremin harap hale getiren pençesiyle yırtılmış, paralanmış bir ciğere benzemiş, münferit bir kaya parçasının hali melaline giriye bari tehassüstür. Yani duygulanarak gözyaşı dökmektedir. Vicdanı bu kadar saf, kalbi bu derece rahim olan bir milleti necibe, efradından nasıl oluyor da 20-30 paralık hasis bir menfaat mukabilinde birçok zuhruhi ezmekten, birçok hayatı işkenceye uğratmaktan nefsini zapt edemeyen ve elini çekemeyen sefil bir güruh peyda oluyor. Bunlar kimler mi deniliyor, haber verelim ki köpek toplayıcılar, it sürüyücüler. Temmuz'un 19'unda pazartesi sabahıydı ki Çeşmi Mahmur-u Seher'in yeni açılmaya, yani Seher'in mahmur gözü yeni açılmaya, minarelerdeki tevhid namelerinin arş-ı berine, yani pek yükseğe, yüce arşa henüz yükselmeye başladığı rahmeti ilahinin envar-ı fecr suretinde kainata intişar eylediği sırada Taşkasap civarında alemi balaya yükselen matem intisi kadar kulak tırmalayan ve sine yırtan feryatlarla kubbe-i sema iniyordu. Uyanık bulunanlar, uykudan uyananlar bu gülgüleyi samansuzu, bu velveleyi vicdan piyorusu anlamak için pencerelere koştular. Yani vicdan yakan gürültüyü, rahat ve huzuru yok eden gürültü anlamında kullanılıyor. Uyanık bulunanlar, uykudan uyananlar bu gülgüleyi samansuzu, bu velveleyi vicdan piyorusu anlamak için pencerelere koştular. Gördükleri ne feci manzaraydı diyor ve bundan sonra köpekler için yapılan maalesef üzüntü verici süreçten bahsediyor. Yazı şöyle devam ediyor. Tane taşıyan karıncayı incitme, onun da canı vardır, can da şirindir hikmetiyle karıncaların bile incitilmemesini tavsiye eden merhameti İslamiye, velev ki köpek olsun bir mahlukun işkenceye uğramasını rıza gösteremez. Evet, bu yazı biraz hüzünlü bir yazı. Hayvanata karşı olan sert davranışı ifade eden bir yazı olarak kaleme getirmiş Tahirül Mevlevi. Tabii biliyoruz Osmanlı'da işte hayırsız adaya köpekçiklerin toplanıp götürüldüğünü, orada itlaf edildiklerini vesaire vesaire. Dolayısıyla böyle üzüntü verici birçok hikaye maalesef var. Ama çok şükür bugün sahipsiz, yani bir kişi tarafından işte falancanın köpeği diye bilmediğimiz, yani hepimize emanet olunan köpekçikler aşıları yapılıyor. İşte burada aramızda geziyorlar. Herkes artık bu yem ve su koyma meselesine ağırlık veriyor. Tabii aynı hassasiyeti garip kurava içinde göstermek iktiza eder. Yani evet, köpekler için, hayvanat için böyle bir hizmet çok kıymetli. Ama insanat için böyle bir şeye efendim gereken emniyeti vermemek insanlıkla bağdaşan, Müslümanlıkla, imanla veya bağdaşan bir yönü şüphesiz yok. Allah Celle Celaluhu bu manada hepimize şuur ihsan etsin. Dünyanın dört bir yanında zor durumda olan din kardeşlerimize hayra vesile olmayı, bu manada hizmet eden kurumlara her manada destek, maddi manevi destek. Çünkü her şeyin maddiyetle sınırlı değil şüphesiz. O iş zaten

Allah-u Teala'nın işi niyetlenip derdine girildiği zaman Allah Celle Celaluhu'nun kapısını açıyor. O hiçbirimizin haddi değil. Dolayısıyla salihler, sadıklar zaten dualarıyla elhamdülillah bu meseleleri sahipleniyorlar. Biz şuursuzlara da şuur kazanmamız için dua buyurup yol gösteriyorlar. Allah bu manada kalbi, kalp gözü, şuuru açık Müslümanlar olarak bu meselelere gerektiği şekilde eğilebilen kullarından olmayı bizi nasip müyesser etsin. Efendim bu duygu düşüncelerle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Efendim bugün sizlere Tahirül Mevlevi, Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik. Bu sadece tabii İstanbul'a dair yazdığı kitap. Onun dışında tasavvuf hususunda zaten kendisi Mesnevihan, önemli bir isim, önemli bir Mevlevi büyüğü. Yine daha önce de arz ettiğim gibi ehli tarafından Mesnevi Şerhi önemli bir kaynak olduğu söylenen bir kitap. Bu kitabı da yayına hazırlayan Mustafa Kirenci. Efendim nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle, hayır dualarınızı yer almak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salaca Kahvehanesi.
1: Hep aynı eldendir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatu selam olsun iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alinin ve ashabının üzerine. Efendim hac rehberine hoş geldiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Haccın en mühim anlarını, en coşkulu, en can alıcı noktalarını ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz. Bugün de tavaf ve say ibadetlerini inşallah konuşacağız. Kabe'nin etrafında dönmenin sırrından, Safa ve Merve tepeleri arasındaki o büyük arayışın hikmetlerini ne kadar birçok meseleyi, mühim meseleyi mülahaza edeceğiz değerli Hakan Öner hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, hayırla geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Allah nasılsınız, afiyetlesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, çok şükür, hamd sana olsun.
0: Allah Teala hamdınızı daim eylesin inşallah. Muhterem hocam, Kabe ile ilk karşılaşan, Beytullah'ı ilk gören kardeşlerimiz için hac ibadeti evvela tavafla başlıyor. Dolayısıyla biz de sohbetimize tavafla başlayalım dilerseniz. Tavaf nasıl başladı, nereden geldi? Her bir, yani bir tur.

0: ifade eden şaft kelimesinin anlamını az çok biliyoruz ama bunun temel kuralları nelerdir ve bu şaft esnasında dilimizden hangi dualar, hangi zikirler dökülmeli?
1: Evet, haccın zirvesi diyebileceğimiz ve hac dediğimiz zaman da aklımıza gelen tavaf gerçekten haccın en kıymetli yerinde bulunuyor. Bir müminin en fazla hacda meşgul olduğu ve beraber olduğu yer Beytullah ve Kabe. Evet. Nasıl olmasın ki? Orası Rabbül Alemin'in yeryüzünde yaratmış olduğu en kıymetli yer. Beytullah denilen yer. Ondan bir tane daha yok. İkincisi yok. Yani Allahü Teala'nın evi. Mescitler de camiler de Allahü Teala'nın evi sayılır ama Kabe'ye isnaden. Ama Beytullah birdir, bir tanedir. Hatta o sebeple hac da ömürde bir defadır. Çünkü haccın sebebi Kabe'dir, Kabe bir tanedir. Onun için hac da ömürde bir defadır diye alimler bunu zikrederler. Bire 100.000 sevabın verildiği, içine gelenin, onun yanına varanın, Allahü Teala'nın misafiri olduğu, onun konuğu olduğu o en özel anda yapılacak en özel, en kıymetli, en faziletli, en büyük iş Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. O sebeple hacca gidenler Beytullah'a varırlar. Ümre'ye gidenler Beytullah'a varırlar. Bir iş için mi Mekke-i Mükerreme'ye uğradınız? Hac yapmayacaksınız, ümre yapmayacaksınız ama bir işiniz var. Mekke'ye gidiyorsunuz. Yine ihramlı girmeniz gerekir ve o Kabe'ye, Mekke'ye vardığınızda Kabe'yi tavaf etmeniz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'ye dışarıdan her geldiğinde önce Kabe'yi tavaf ederdi. Hatta cahiliye döneminde bile birisi dışarıdan, ticaretten, şehir dışından geldiğinde önce Kabe'ye uğrar, orayı tavaf ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde dedesi Abdülmuttalip onu alıp ilk olarak Beytullah'a getirdi. Yani hayatın merkezinde, hacda ve ümrede, bizim hayatımızın da merkezinde Beytullah vardır, Kabe vardır. Yönünü Mescid-i Haram tarafına çevir denildiğinde müminin en kıymetli ibadeti olan namaz günde 5 defa oraya doğru dönülür ve Beytullah'la her namazımızın mutlaka bir irtibatı vardır. Şu kalbimizi Beytullah'a yönelttikten sonra ancak namaza durabiliyoruz. O sebeple kıymetli ve orada da en önemli ibadet tavaf etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere her gün Kabe'ye 120 rahmet iner. Bunun 60'ı tavaf edenleredir. 40'ı namaz kılanlara, 20'si de Kabe'yi seyredenleredir. O sebeple en kıymetli, en büyük sevap, en faziletli amel Kabe'ye tavaf edenlere verilen ameldir. Beytullah'a gelen kişinin de ilk olarak hani ne yapayım ben? Tavaf mı edeyim, namaz mı kılayım, Kur'an mı okuyayım, Kabe'yi mi seyredeyim diye bir tercihte bulunacaksa önce tavaf etmesi gerekir. Zaten tavaftan sonra tavaf namazı vardır ve o tavaf esnasında da zaten Beytullah'ı seyretmektedir. Evet. Şimdi biz gelelim hacca. Bir hacımız Beytullah'a vasıl olduğunda hangi çeşit haccı yaparsa yapsın, yani ister ifrat haccı, ister temettu haccı, ister kıran haccı, hangisi olursa olsun mutlaka ilk olarak Beytullah'a gelecektir ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf edecektir. Evet. Bu herkes için böyledir. Beytullah'a vardığında ilk olarak o Kabe-i Muazzama'yı görmenin heyecanı ve onu görme esnasında duaların kabulünün bilinciyle orada Allahü Teala'ya yalvarır, gönlü heyecanlanır. Biz günümüzde de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Hacılarımız veya ümrecilerimiz Beytullah'a geldiğinde tabii günümüzde Mescid-i Haram'ın direkleri çok, evet. Mescid-i Haram'ın kapıları çok geride. Yani eski zamandaki Mekke'nin mahalleleri şimdi Mescid-i Haram'ın içi oldu. Ve bugünümüzde inşaat çalışmaları da çok fazla var. O sebeple gruplar halinde Kabe-i Muazzama'yı gördüğümüzde, geldiğimizde önce böyle direklerin arasından parça parça görünüyor. Fakat biz bunu hacılarımız ilk görüşlerini böyle olsun istemiyoruz. Onun için diyoruz ki Mescid-i Haram'ın dışında onları bir grup halinde bulunduruyoruz, bir grup yapıyoruz. Onları böyle bir çember haline alıyoruz ve onlara diyoruz ki siz başınızı önünüze eğin, sadece ayak uçlarınıza bakın. Biz Beytullah'ı en güzel görebileceğimiz, önümüzde direklerin olmadığı, o bedenimizle, kalbimizle, nazarımızla Beytullah'ın arasında başka bir şeyin olmadığı bir

0: Arafat'a geldiğimizde size başınızı kaldırın, Beytullah'a bakın diyeceğiz. O ana kadar da başınızı kaldırıp bakmayın diyoruz. Evet. Ona da hacılarımız tamam diyorlar, ümrecilerimiz tamam diyorlar. Ve başları önlerinde eğik olarak gelip o sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz, direklerin arasından, inşaatların arasından geçiyoruz. En sonunda onları güzel bir şekilde Beytullah'la mülaki olacakları bir yere geldiğimizde başınızı kaldırın, Beytullah'a bakın ve dualarınızı yapın diyoruz. İşte o an dünyayla irtibatın tamamen koptuğu bir ana geliyoruz. O an insan kendi benliğiyle, kendi nefsinden, kendi şeytanından, kendi kusurlarından, kendi hatalarından, her şeyden irtibatını bir anda kesiyor. Öyle oluyor ki ne ticaret aklında kalıyor, ne ailesi aklında kalıyor, ne çoluk çocuğu aklında kalıyor, ne onun zihin dünyasını meşgul eden sebepler, hiçbir şey kalmıyor. O an sanki böyle Rabbi ile mülaki olmuş gibi bir hazzı, bir hissi yaşıyor. Peki bunu kimler yaşıyor? Sadece alimler mi? Okuyarak gidenler mi? Bilerek gidenler mi? Hayır. Herkes bu anı yaşıyor, bu heyecanı yaşıyor. Hangi bilgi birikime sahip olursa olsun, hangi makama, manevi makama, mevkiye sahip olursa olsun, ister veli olsun, ister alim olsun, ister bir esnaf olsun, bir anne olsun, hiç fark etmiyor. O Beytullah'a gelen herkes o manevi atmosferin içine giriyor ve kalbinde onun sıcaklığını, onun muhabbetini hissediyor.
1: Unutulmaz bir anıya dönüşüyor, çok hatıraya dönüşüyor. Bir an aradan hocam. Ne kadar zaman geçerse geçsin, evet, mutlaka ilk hatırladığı şey, evet, de Kabe-i Muazzama'yı o ilk gördüğü an olmuş mutlaka oluyor. Hocam, kıymetli seyircilerimiz için burada Kabe-i Muazzama'nın da bir maketini hazırladık.
0: Evet, çok iyi.
1: Belki bunun üzerinden de anlatırsanız, evet, akılda daha yapalım, iyi kalıcı olur.
0: Tabii yapacağız. Tabii oraya çocuklar da geldiğinde, yani 2 yaşında, 3 yaşında hiç fark etmiyor. Herkes o muazzam atmosferden etkileniyor. Evet. Ve o ilk heyecanı yaşadıktan sonra biz onları grup halinde yine alıp onları Hacer-i Esved köşesinin yakınına, bu köşeye doğru, evet, getiriyoruz. Ve önce niyetlerini yaptırıyoruz. Hangi tavafı yapacaksa o tavafı yapmaya niyet ediyorlar. Grup halinde bu şekilde, bu köşede Rükn-i Yemani oluyor. Rükn-i Yemani köşesinden doğru geliyoruz. Ve Hacer-i Esved köşesine geldiğimizde ellerimizi kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Yani o, buna istilam deniliyor. Eğer Hacer-i Esved'in yakınındaysa bunu öpmek gerekir. Ama genellikle bugün kalabalık olduğundan dolayı ona yaklaşmak ve öpmek mümkün olmadığından ellerimizi kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyoruz ve tavafa başlıyoruz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı gibi, peygamberlerin yaptığı gibi, onu selamladığı gibi biz de adım adım aslında Peygamber Aleyhisselam Efendimizin izinden gidiyoruz ve sağ avucumuzun içini öperek grup halinde buradan sol omuzumuz Beytullah'dan ayrılmayacak şekilde ve erkeklerin de ihramlı olanların sağ omuzları açık bir şekilde, evet, ve buradan grup halinde gidiyoruz. Bu hemen Hacer-i Esved'le Kabe kapısı arasındaki bu alana da mültezem deniliyor. Evet. Mültezem mutlaka gerekli olan demek. Yani o kısımda yapılan duaları Cenab-ı Allah kabul ediyor. Evet. Mutlaka kabul oluyor anlamına geliyor mültezem. Efendimiz Aleyhisselam buraya saadetli vücudunu, yanağını, göğsünü yaslardı ve orada dua ederdi. Tabii günümüzde kalabalıktan dolayı bu mümkün olmadığı için, ama onun uzağında da olsa, daha uzağında da olsa, her nerede olursa olsun o hizada yapılan dualar kabul olur. Ve Beytullah'a tavaf eden de 7 defa buradan geçer. Ve ondan sonra Kabe'nin kapısından geçer. Hemen burada Makam-ı İbrahim vardır. Makam-ı İbrahim'in önünden veyahut da arkasından geçerek böylece Beytullah'ın etrafında bir tur döner. Burada bu kısımda da yarım daire şeklinde Hicri İsmail vardır. Evet. Hatim kısmı vardır. Altın oluk vardır. Evet. Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kabirleri bunun içerisindedir. Ve o yarım dairenin içerisi de Beytullah'ın içi sayılır. Kabe'nin içi sayılır. O sebeple biz o yarım dairenin de dışından geliriz ve bu Rükn-i Yemani köşesinden geçeriz. Eğer çok dibinin yakınından geçersek Rükn-i Yemani'yi selamlarız elimizle. Ama uzaktan geçersek selamlamadan geçiyoruz. Ve bu arada Efendimiz Aleyhisselam yaptığı gibi, yani Rükn-i Yemani ile bu köşeyle Rükn-i Hacer-ül Esved arasında Rabbena atina fid dünya hasene dualarını okuruz. Yani ey Rabbimiz, biz senden dünyada iyilik istiyoruz.